Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina ve şefii zunubina ve tabibi kulubina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevis sıdkı vel vefa. Emma ba'de. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâl.
1: Kâne izâ dekhele suk. Kâl. Bismillah. Allahümme inni eselke min hayri hâzihi suki. Ve hayr ma fiha ve euzu bike min şerriha ve şerri ma fiha. Allahümme inni euzu bike en usibe fiha yeminen facireten ve safkaten hasire. Üreyde radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz çarşıya, pazara gittiği zaman da dua ederdi. Pazara girdiği zaman nasıl dua ederdi? İşte bu okuduğum duayı ederdi. Bismillah. Allahümme inni eselke min hayri hazihi suk ve hayr ma

fiha ve euzu bike min şerri ma fiha. Allahumme inni euzu bike en usibe fiha yeminen faciraten ve safkatan hasireten diye dua ederdi. Bunu çarşıya giderken siz de söyleyin. Çarşıya girerken, pazara girerken siz de söyleyin. Ne diyormuş? Tabii başında gene Bismillah diyormuş. Allah'ın adıyla giriyor. Çarşıdaki alışveriş de Allah rızası için. Orada davranışları da Allah rızası için. Bismillah derdi. Sonra dua ederdi. Allahümme derdi. İnni eselüke, ben senden isterim ki min hayri hazihi suk. Bu çarşının hayrını isterim senden. Ve hayri ma fiha, içindeki metaların da hayırlısını isterim. Yani bunun içinde ne mal, ne meta, ne alışveriş edeceğim malzeme varsa onun da hayırlısını isterim. Şu çarşıya girişimin de hayrını isterim. Yani burada efendim hayırlı şeyle karşılaşayım ve alacağım şey de hayırlı olsun. Malzeme de hayırlı olsun diye dua edermiş. Sonra tabii hayırlısını isterim sözü biraz belki eksik kaldı. Hayır kelimesi Arapça'da aynı zamanda ismi taftil manasındadır. Yani tercümesinde bu çarşının en hayırlısını isterim. Bu çarşıdaki şeylerin en hayırlısını isterim. En kelimesini de eklemek caiz olur ismi takdir manasıyla. Yani ben burada ne alacaksam onun en hayırlısını isterim. Ne gibi şeylerle, olaylarla karşılaşacaksam bu çarşının pazarının içinde en hayırlısıyla karşılaşayım dermiş ve Euzü bike, sana sığınırım, min şerriha, bu çarşının şerrinden sana sığınırım ve şerri ma fiha, içindeki metaın, malın, malzemenin de şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım. Bunu da ismi taftil manasına alabiliriz. Şer, ismi taftil manasına da kullanılır Arapçada. Yani bu çarşının mallarının en kötüsünden sana sığınırım diye de düşünülebilir. Demek ki gayet güzel bir dua. İçine girdiği zaman hayırla karşılaşmasını istiyor ve alacağı şeyin de hayırlı olmasını istiyor içindeki metaların. Şerli olmamasını istiyor, şerle karşılaşmamayı istiyor. Allahümme inni euzubike, ya Rabbi hiç şüphe yok ki ben sana sığınırım. En usibe fiha yeminen facireten. Burada birisi kalkıp da bana yalan yere yemin etmesin. Birisinin yalan yemininden sana sığınırım. Beni kandırmasın yani. Vallahi idare etmez, billahi idare etmez. Senden önce gelen çok daha fazlasını vermişti. Bilmem ne yalan. Öyle yani bir yalancıyla karşılaşmasın, yalan bir yeminle efendim karşı karşıya gelmesin diye dua ederdi. Bir de safkaten, hasireten, yani efendim kayba uğratıcı bir hile ile karşılaşmaktan sana sığınırım. İnsan bir şey alıyor, eve geliyor, bakıyor ki filanca yeri kusurlu, falanca yeri bozuk. Üst tarafı doğru, alt tarafı eğri. Efendim meyvelerin, efendim sen ne güzel görmüştün orada, ne güzel pırıl pırıldı, imrenmiştin. Pahalı pahalı şundan alayım da iyisi olsun dedim. O kaç tane çürük sokuşturmuş içine. Ben bir keresinde öğleyin geldim, evde yemek yok. Yumurta al dedi hanım. Çıktım dışarıya, bir yumurtacı. 5 tane yumurta aldım. Param az, ölçüde her şeyim. 5 tane yumurta aldım. Eve geldik, hemen yiyeceğim, fakülteye gene gideceğim. Hanım tavayı koydu ocağa, yumurtanın birini kırdı, bir şey yok içinde. İkincisini kırdı, bir şey yok içinde. Üçüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Dördüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Beşincisini kırdı, bir şey yok içinde. Yani adam yumurtacıdan gitmiş anlaşılan, efendim çüreğe ayrılmış yumurtaları almış, yıkamış onları, pırıl pırıl da görünüyor. Köylü kıyafeti de giymiş, başına kep, kasket giymiş, beline kuşak, ayağına çarık, bilmem ne, elinde sepet, ben de köy yumurtası diye gittim aldım. Tabii ahirette de bunun bir hesabı var, yani dünyada şimdi birinci raundda o galip. Birinci raundda o galip ama bir de bunun ahireti var. Hemen dışarıya çıktım, yok aradınsa bul. Ya burada bir köylü dayı vardı, elinde bir sepet vardı. Adam sattığı malın ne olduğunu biliyor, hain. Kaybolmuş hemen, ben dışarı çıkarım bulurum diye. Bir keresinde Ulus diye bir çarşısı var, merkezi hal çarşısı var Ankara'nın, oraya gittim. Yumurtaları böyle dizmiş, bayılırsınız. Deterjanla yıkanmış gibi tertemiz yumurtalar. Sanki tavuk hiç kirletmemiş, çok titiz bir tavuk sanki. Bütün yumurtalar tertemiz. Zabıta geldi, gene mi sen dedi. Adam şöyle eğildi, büzüldü, şey yaptı filan. Demek ki onlar şeyden biliyorlar. Yani suçluları, sabıkaları şeyinden biliyorlar. Yani adam onu meslek edinmiş. Çürük yumurta satmayı meslek edinmiş işte. Allah akıl fikir versin. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor.
Ama Peygamber Efendimiz çarşıya girince nasıl dua edermiş? Ya Rabbi, ben bu çarşının hayırlısını isterim, bu alışverişin hayırlısını isterim ve içindeki malların hayırlısını isterim. Şerlisinden sana sığınırım, malların da şerlisinden sana sığınırım. Burada böyle bir yalan yere yeminle karşılaşmaktan veyahut böyle efendim ziyana uğratıcı bir hileye uğramaktan sana sığınırım diye dua ederek girermiş çarşıya. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çarşıya girdi. Peygamber Efendimiz neydi? Peygamberdi ama hem devlet reisiydi, hem belediye reisiydi, hem ordu komutanıydı. Her şeydi Peygamber Efendimiz. Her şeyi tamdı. Çarşıya girdi. Dolaşırken orada satılan mallardan birisinin şöyle içine elini soktu. Alt tarafına elini soktu. Şöyle çevirdi. Altı ıslak, üstü kuru. Neyse o mal, ıslak olmaması lazım, kuru olması lazım aslında. Altı ıslak, üstü kuru. O zaman dedi ki, men gashena feleyse minna. Kim bizi aldatır, kandırırsa o bizden değildir. Müminliğe yakışmaz, Müslümanlığa yakışmaz. Müslüman nasıl şey yapar? Müslüman dobra dobra malını ortaya koyar. Kusuru varsa kusurunu da söyler. Bak, şu malın gösterişi yoktur ama bu daha iyi pişer, fiyatı da daha ucuzdur. Şu mal gösterişlidir ama efendim suni yemle şişirilmiş, büyütülmüştür. Bunun parası çok ama şu kusuru vardır. Fasulyeleri gördüm. Hiçbir yerinde deliği yok. Abim anlıyor maldan. Dedi ki, bu fasulyelerin içi kurtludur. Değil mi? Açtık baktık, içinde tombul tombul kurtlar var. Hiç deliği yok, bir şey yok. Neresinden giriyorsun anlayamadım. Hiç deliği yok, içi kurtlu. Şimdi o fasulye ucuzdur, öteki fasulye pahalıdır. Bundan alma, bu kurtlu olur, bunun cinsi böyle, bu kurtsuzdur filan diye söylemek lazım. Malın ayıbını söylemeden satarsa o da bir aldatma olur. Ayıbını da söylemesi gerekiyor. Veyahut haliyle satıyorum demesi lazım. Göğsünde İstiklal madalyası olan bir amcamız var, tanıdığımız şeyde, Ankara'da. Bir ara bakkallık yapmış, yaşlı bir kadın gelmiş, şuradan tereyağı ver. Nasıl tereyağın, iyi mi demiş. İşte tereyağı gibi tereyağı demiş. Canım demiş, sen benimle alay mı ediyorsun? Tereyağı gibi tereyağı. Bilmem tereyağını ben iman etmedim ki. Getiriyorlar, satıyorum. Tereyağına benziyor, tereyağı gibi. Tereyağı gibi tereyağı. İşte ama ötesini söylemiyor. Şey olmuşlar, kadın gitmiş kızmış ona, zabıtaya şikayet etmiş, zabıta gelmiş, ona da öyle söylemiş. Tereyağı gibi tereyağı. Ben bunu demiş, tahlil mi yapacak gücüm kuvvetim yok. Ben sakallı bir adamım, dürüst bir adamım. Ben buna halis dersem, içinde bir katışık varsa ona ortak olmuş olurum. Onun için olduğu gibi haliyle, olduğu gibi söylüyorum demiş. Ne mübarek insanlar. 90 yaşına gelmiş, belki daha fazla yaşın. Dinç böyle, ibadetten diri. Beli iki kat bükülmüş ama namazını bırakmaz. Tın tın böyle sapasağlam insan. Bir kardeşimiz vardı, Allah razı olsun, perdeci. Perdesinin demirlerini böyle soruyor. Şimdi bu demirin üstündeki yıldızlar acaba bozulur mu diyor. Şeyler, yıldızlar çıkmaz, bozulmaz değil mi diyor diye. Bozulmaz, he dese yetecek. He dese geçiştirecek, öyle demiyor. Geçen gün diyor, götürürken diyor, elime çıktı diyor, bozuluyor diyor. Aferin. Yani doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyor. Bir başka kardeşimiz vardı. Hoşuma giderdi ticareti. Dükkanına gider otururdum. Müşteri gelir, onu çıkartır, bunu çıkartır, onu çıkartır, bunu çıkartır. Almaz. Kusura bakmayın, sizi yordum. Estağfurullah der, vazifemiz. Veyahut efendim daha aşağı olmaz ya. Daha aşağı veremeyeceğim. Hakkınızdır, gidin. Başka dükkanlarda bakın. Eğer yine uygun görürseniz buyurun bekleriz, şeref verirsiniz filan diye uğurlardı böyle şey gibi, filozof gibi yani gayet güzel konuşa konuşa. Hoşuma giderdi yani. Allah ticareti güzel yapmayı nasip etsin. Ticaret güzeldir. Peygamber Efendimiz ticaret yapmış. Ama ticareti güzel yapmak lazım. Ticaretin içine hile katmamak lazım. Helal malını alışverişine harama döndürmemek lazım. İki paralık menfaat için ahiretini mahvetmemek lazım. Adamın hakkını sırtına yüklenmemek lazım. Yapacağın şeyi doğru düzgün yap. Demek ki çarşıda böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Kâne idâ dehele beytehu bede'e bissivâki. Müslim ve İbn-i Mace ve Ebu Davud ve Nese'i Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz evine girerken ilk iş olarak ne yapardı? Ne tahmin edersiniz? Misvak kullanırmış. Hemen içeri girerken misvak kullanırmış. İnci gibiydi Peygamber Efendimizin dişleri. Ağzını açtığı zaman konuşurken dişlerinden efendim nurlar saçılırdı etrafa.
pırıl pırıl böyle, inci gibi dişleri vardı. İşte evine girerken ilk önce hemen misvaklanıyor. Ve sahabesine tavsiyesi var, hadis-i şerifte biliyoruz, diyor ki benim

karşıma, dişleriniz sararmış, ağzınız kokulu bir tarzda gelmeyin. Ne zaman söylüyor bunu? 1400 küsür yıl önce söylüyor. Nerede söylüyor? Suudi Arabistan idaresi altında bulunan Hicaz mıntıkasında. O zaman nasıl bir ortamda söylüyor? Gıda yok, dükkan yok, alışveriş zor, efendim hayat şartları zor, su yok, efendim evler basit, efendim kumaş yok, şunu yok, bunu yok. Her türlü zorluğun olduğu sırada söylüyor. Nasıl sağlıyor bu diş temizliğini? Misvak otu denilen bir ağaç var. Belki başka adı da var o ağacın. Zaten 30-40 çeşit ağaçtan yapılabilirmiş. O ağacın köklerini topraktan çıkartıyorlar. Topraktaki kökleri. Onlar efendim böyle ağzınıza alıp da böyle biraz hafif hafif bastıra bastıra dişinizle çiğnerseniz hafif hafif tellenir. Lifleri tellenir. Sonra onun böyle bir tuzluca tadı vardır. Hafif baharlı, biberli gibi yakıcı ve tuzluca bir tadı vardır. Bu çok şifalı bir şey. Misvak son derece şifalı bir ot kökü veya ağaç kökü diyelim. Son derece şifalı. İçindeki maddeleri tahlil etmiş bir dişçi kardeşimiz. Bunun içinde bir kere antiseptik maddeler var. Antiseptik yani temizleyici ve mikropları öldürücü maddeler var bu diş otunun kökünde. Efendim ve baz özelliğinde. O ne işe yarıyor? Ağızdaki mikroplar gıda artıklarını asite çeviriyorlar. Şey yaptığı zaman, orada bozuşturdukları zaman ekşitiyor, fokurdatıyor. Hani şeyi ya, hani bir yemeği birkaç gün bıraksanız bir yerde ne olur? Fokurdar, fışkırır yani. Fış fış fış fış. Bir tadına bak bakalım, ekşi. Yani asit oluyor. Yani fışkırdı, bozuldu, tahammür etti, asit oldu. Tabii bu ağızdaki gıda artıkları da temizlenmediği zaman içindeki mikroplar, yani canlılar, ağzın içinde de tabii havada da her yerde, suda da birçok canlılar var, ağızda da canlılar var. O canlılar o gıdaları çürüttürüyor, bozuşturuyor efendim ve asit çıkıyor. Asit de bu dişlerin malzemesinin kireçli yapısını, minesini vesairesini eritiyor. Hani mermerin üzerine tuz ruhunu döktüğün zaman fışır fışır fışır fışır bakarsınız delmiş mermeri. Onun gibi yapıyor. Bu misvağın şeyi onu söndürüyor. Yani ağızda meydana gelmiş asiditeyi, asitlik ortamını söndürüyor. Baz özelliğinde söndürüyor. Bir de antiseptik özelliği var. Bir de mideye yararmış. Bir de başka göze yararmış bilmem. 10 tane faydasını sayıyor Peygamber Efendimiz. Efendim ağzı temizleyicidir ve Rabb'in rızasını kazanmaya vesiledir diyor. Neden? Rabb'imiz temizliğin her çeşidini seviyor onun için. Ama benim abam yamalı. Pantolonum yamalı, çorabım gözenmiş ve tamir edilmiş olsun. Temiz olsun yeter. Yani su bulamıyor musun? Buluyorsun. Yıka şöyle şöyle efendim. Hiç bekarlık çekmedin mi? Hiç şey yapmadın mı yani? Mendil yıkamadın mı? Çorap yıkamadın mı? Yıka. Az. İki tane al, üç tane al. O kuruyunca ötekisini giy. Her gün değiştir. Efendim böyle teke gibi koka koka kimisi ayakları böyle maşallah sıhhatlidir. Ciğeri sağlamdır. Ayakları kokar. Pabucunu bir çıkarttı mı tamam otobüsün içinde duramazsınız. Yaz günlerinde öyle oluyor. Adam otobüste ayağı terliyor, bir çıkartıyor. Hemen muavin geliyor, ayağını giydiriyor. Neden? Otobüste müşteri kalmayacak, hepsi kaçacak kokudan. Şimdi bu ayağı yıkamak lazım. Bu çorabı da yıkamak lazım. Millet camiye geliyor, ben bastığı yere acıyorum yani o çorapla. Ya bu çorabı pabucun içine tık. İçeri sokma bu çorabı. Şadırvanda da ayağını güzelce gıcır gıcır gıcır gıcır yıka, içeri gel. Yani çıplak ayakla namaz kılmak günah değil, bir şey değil. Gayet normal, temiz ol. Sonra senin böyle o kirli ayağınla, kirli çorabınla, ıslak çorabınla gelip böyle bastığın yerlere öbür kardeşin başını koyacak, alnını koyacak. Onun için temizliğe topluca riayet etmemiz lazım. Allah korumasa mahvoluruz biz. Yani bu toplu ibadet yerlerinde Allah korumasa halimiz harap olur. Peygamber Efendimiz temizliğin her çeşidine çok dikkat eder. Saçına dikkat ederdi, sakalına dikkat ederdi, efendim dişine dikkat ederdi, fazla kılların izaresine dikkat ederdi, tıraşına dikkat ederdi. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden bir tanesi dedi ki, ya Resulallah kapıda bir misafir var, sizi görmek istiyor. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Oradaki su kabına eğildi. Ayna şimdi bizim için çok basit bir maddedir ya, o zaman ayna yoktu. Kolay bulunan bir şey değil. Nasıl yapacak aynayı? Ancak gümüş böyle
aynalar vardı. Gümüşü iyice silip parlattığı zaman düz ise, çok cilalıysa işte bir metalik şey o ayna gibi oluyor. Yüzünü biraz görebilir. Öyle o eğildi su kabına, saçını sakalını düzeltti. Onun üzerine o Peygamber Efendimiz'in sevgisi olan anamız, müminlerin anası dedi ki sen de mi ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'e Allah temizliği, güzelliği emretti. Efendimiz çok itinalı şey yapardı yani. Saçını düzeltti, sakalını intizama soktu, öyle çıktı. Biz şimdi dermede, dağınık, ceket bir omuzda, şey bir tarafta, efendim çoraplar öyle, pantolon öyle, ayakkabımız öyle, sokaklarımız çamur, efendim bir yürüdük mü dizlerimize kadar, bir de hızlı koşarsak o pabuçların arka tarafından ensemize kadar çıkıyor çamur. İşte denediniz mi bilmiyorum veya başınıza geldi mi? Bakıyorsun ensende çamur var. Niye? Koştun ya otobüse yetişeceğim diye. O koşarken pabucun arkasından şöyle bir zıplıyor çamur. Şap ensesine insan. Ensesine, sırtına. O paltonun arkası çamur olmuş tepeye kadar. Farkında değil. Biz Müslümanlara yakışmazdı bu şeyler. Yani bizim sokaklarımız eskiden Arnavut kaldırımıydı. Yani gelirmiş Arnavut kardeşlerimiz güzel böyle taşlar döşer. En çok onların şeyiymiş. Efendim kaldırım yaparlarmış. Sonradan kesme parke taş çıkmış filan. Ama temizmiş. Şimdi bir acayip olduk yani. Temizliği de unuttuk. Herkes evinin önünü temizlesin diyen kim? Bir belediye reisi mi? Hayır. Peygamber Efendimiz. Herkes evinin önünü temizlerse belde tertemiz olur. O hadis-i şerifi belediye ilgililerinin yazması lazım. Herkes evinin önünü temizlerse, herkes evin önünün çamurunu izale ederse tertemiz olur ortalık. Allah temizlik duygusunu bizlere ihsan eylesin. Adam geliyor, 100 numarayı kullanıyor. Adam geliyor, lavaboyu kullanıyor. Sen kullandıktan sonra geleni de düşün. Burası caminin 100 numarası. Burası veyahut cami olur, otel olur, neresi olursa olsun. Bir beyefendi girmiş çıkmış desinler. Yani oraya tertemiz şey yap. Temiz bırak yani biraz suları şöyle şöyle attır. Çamur bırakma, kir bırakma, pas bırakma. Orada efendim neyi yıkadıysan onun izini bırakma. Orası tertemiz dursun. Bunlara dikkat etmiyoruz. Yani çocuklarımıza da öğretmeliyiz bunları. Küçük şeyler ama öğretmeliyiz. Bizim büyüklerimizden gördüğümüz paket geldi mi düğümleri açılıp ipi sarardık biz. Fiyonk yapardık böyle parmağımıza sarardık. Şöyle şöyle geçirip içinden şey yaptığın zaman o ip fiyonk haline gelir. Koyarsın onu oraya. Bir başka zaman bir paket için bir ip lazım olduğu zaman oradan onu alırsın. Atmazdık. Şimdi bir makas, bir bıçak çak çak çak dört yanından paketin ipi kesiliyor. Ne oldu? Ziyan oldu. İsraf oldu yani. Onu israf etmeyelim diye düşünürdük. Eskiden öyleydi büyüklerimizden gördüğümüz. Siz de çocuklarınıza öğreteceksiniz. İsraf haramdır. İsraf etmeyin diye söyleyeceksiniz. Bak büyüklerden birisi lamba sönmüş. O lambayı almış talebesi dışarıda gitmiş patlatmış. Pat diye atmış. Bir güzel ses çıkıyor yani. O ampul vurduğun zaman duvara bir ses çıkıyor. O hocası ona onu ödetmiş. Niye ödetmiş? Yani patlamış bir ampulün ödemesi ne olacak? Nasıl ödettiyse 3 kuruş 5 kuruş neyse onu ödetmiş. Niye? Sen yapılmış bir şeyi bozdun diye. Bu yapılmış bir şey değil miydi? Sağlam bir şeydi. Bir işe yaramaz. Belki yarar. Benim tanıdığım kimseler var. Altını kesiyor, üstünü kesiyor, bir şey yapıyor. Bundan çaydanlık yapıyor, demlik yapıyor. Bir tane Allah rahmet eylesin Hafız Yusuf diye bir hocamız vardı. Acayip bir adamdı. Manav dükkanında yatardı. Yani manav dükkanı gibi bir yerde yatardı böyle bir dükkanda. Bir köşesinde yatağı vardı. Bir köşesinde aleti edebatı vardı. Bir köşesinde de kütüphanesi vardı. Bizim profesör beni aldı onun yanına götürdü. Allah hepsine rahmet eylesin. Öp bakalım bu senin ikinci hocan dedi. Birisi benim profesör. Ben onun asistanıyım. Ötekisi de manav dükkanında duran Hafız Yusuf Efendi. Bu da senin ikinci hocan. Öp bakalım bunun elini dedi. Ama bize neler öğretti. Yani neler biliyor adam. Derya. Ezberinde İran edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı ezberinde. Her şeyi, lügatı ezberlemiş. Arapçayı şahane biliyor. Yani en büyük şeylerden, şairlerden her şeyi biliyor. O böyle onun dükkanında gördüm. Büyük ampulleri, küçük ampullerin madeni kısımlarını çıkartmış, kesmiş, bir şey yapmış. Çaydanlık, demlik yapmış kendisine. Yani yapan yapar. Onun için yapılmış bir şeyi bozmamayı öğreteceğiz çocuklarımıza. Temizliği öğreteceğiz. Eve temiz girmeyi öğreteceğiz. Gel bakayım buraya oğlum. Nerede bu pabucun teki? Vallahi bilmem. İçeri bir adım attım. Öteki ayağımdaki pabucu bir savurdum. Ensemin yanından bir taraflara gitti ama
Nereye gittiğinin pek farkında değilim anneciğim. Bul bakalım onu. İkisini yan yana şöyle bir koy. Çamuru varsa bir yıka, bir rafa kaldır. Bu çamurladığın yerleri bir temizle. Bir daha böyle girme.

Bak dışarıda ayakkabılarını sil, efendim içeriye böyle temiz olarak gir filan dememiz lazım. 100 numaraya girmiş çıkmışsa, lavaboyu kullanmışsa gel bakalım oğlum bak burayı. Bir su dökmen lazımdı, bir temizlemen lazımdı, bir şey yapman lazımdı diye öğretmeliyiz aziz kardeşlerim. Çocuklar bir şey bilmezler. Sen onu nasıl öğretirsen öyle yetişir. Büyüdüğü zaman da öyle gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eve girdiği zaman misvaklanırdı. Misvakla başlardı. Hemen ilk önce misvaklanırdı. Tabii dişleri pırıl pırıl, ağzı hoş kokulu. Sonra o antiseptik. Diş etleri çok sağlam oluyor. Her zaman söylerim, yine söyleyeyim. Dişçiye gittik. Orada işte ben diş tedavisi falan gördüm de bir arkadaş dedi ki benim 2-3 sene önce dişlerim çok fenaydı. Diş etlerim yaraydı. Efendim her abdest alışta saatlerce beklemek zorunda kalırdım. Kanardı boyuna. Şöyle birazcık ağzımı dudağımı sıkıştırsam içeriden hemen tükrüğüm kanlanırdı. Nasıl geçti? Misvak kullandım geçti dedi. Otur bakalım şu dişçi sandalyesine dişlerini görelim dedi. Dişçi 2-3 sene önce bütün ağzı yara olan insan, dişleri böyle kökünden sallanan insan oturdu. Ağzını açtı. Dişçi hayretler içinde kaldı. Aa, maşallah bilen dedi. Biz de onun üzerine başımızı eğdik. O kardeşin ağzına baktık ki yani o diş etlerinin renginin güzelliği, pembeliği, güzelliği, böyle latif, sıhhatli rengi, o dişlerin pırıl pırıl sedef gibi parlamasına hayran kaldı. Yani böyle bir hassası var, bir özelliği var bu şeyin. Misvağın böyle bir özelliği var. Tabii kıl, tabii kıl fırça, sakın almayın. Ekseriya domuz kılından yapıyorlar. İtalmalı domuz kılından yapılıyor. Tabii kıl iyidir diyorlardı. Doğru değil. Dişçi kardeşlerimle konuştum. Tabii kılın içinde kıl kanalı olduğu için, kılın içinde kanal vardır. Yani kıl öyle yekpare değil de kılın içinde ayrıca organik bir şey o. Onun içinde bir kanal vardır. O kanalın içine mikrop girip saklı kalıyormuş, görüyormuş. Onun için kıldan fırça iyi değil. Alacaksanız böyle ağzınıza sürttüğünüz zaman kökünden çıt çıt kırılıp da ağzınıza parçaları kalan değil de dayanıklı sentetik malzemeden yapılmış fırçalar kullanabilirsiniz. Onlarla ağzınızın böyle şeyi yapması için, temizlenmesi için. Bulabilirseniz misvak kullanırsınız, çok güzel. Hiçbirini bulamadınız ama ağzınızın, dişlerinizin temiz olması lazım. Ne yapacaksınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el esabi'u tecri mecres sivak. Parmaklar da misvak yerine geçer. O zaman parmağınla böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ağzının dişlerini böyle abdest alırken temizleyeceksin. Yani çör çöp kalmayacak, ekmek, gıda parçası kalmayacak, çalkalayacaksın. Temiz olarak geleceksin, namaza temiz olarak geleceksin. Misvaklanarak kılınmış olan namaz, misvaksız olarak kılınmış namazdan kaç kat daha sevaplıdır tahmin edin. 70 kat daha sevaplıdır. Ağız temizlenmiş, misvaklanmış, böyle geliyorsun ağzın tertemiz, kokusu yok, bir şey yok, sarısı yok. O namaz öteki namazdan 70 kat daha sevaplıdır. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan kaç kat sevaplıdır? 70 kat sevaplıdır. Onun için bazı kardeşlerimiz sarık bulunduruyorlar şurasında, çıkartıyorlar, doluyorlar. Dolaması ne kadar çok olursa sevabı o kadar artıyor. Efendim, onunla kılıyorlar, 70 kat sevabı fazla oluyor. Onun için tavsiye ederim, teşvik ederim. Efendim işte ulemaya mahsus yok. Ulemaya, zuafaya, herkese mahsus. Herkes Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şeyi yapsın. Yani sarığı sarsın, sevabı çok olsun. Kâne izâ dehele kâle ha hel indeküm ta'amun fe enkile la kâle inni sâimûn. Yine Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu anha şöyle rivayet gelmiş ki Peygamber Efendimiz girdiği zaman eve derdi ki yanınızda yiyecek bir şey var mı? Yiyecekten bir şeyler var mı? Yenecek ne olsa razı. Yani baklava isterim, börek isterim, çörek isterim, kızartma isterim, külbastı isterim, köfte isterim, tatlı isterim, tuzlu isterim, öyle şey yok. Yiyecek bir şey var mı evde? Olmayabilir çünkü. Yiyecek bir şey var mı? Eğer la denirse yok. Ya Resulallah denirse o zaman inni sahibim derdi. Ben bugün oruçluyum. Tamam. Oruca başlardı. Yani zaten öyle istiyordum, düşünüyordum. Madem yiyecek bir şey de yokmuş, efendim oruçluyum derdi. Görün ki muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hanesi nasıl, ne mahrumiyetler. Aylarca ocağının tütmediğini yazıyor kitaplar. Ocakta yemek pişmiyor. Hurma bulursa hurmayı yiyiveriyorlar. Tamam.
Süt gelmişse sütü

içi veriyorlar, tamam. Et olursa o zaman eti tabii pişiriyorlar ama 2 ay, 3 ay hiç böyle ocağın tütmediği olurmuş. Biz şimdi nice bolluklar içindeyiz. Bizim çok şükretmemiz lazım bu halimize, bu günümüze çok çok şükretmemiz lazım. Allah bizi şükreden kullardan eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki nice gıdayı, rızkı yiyip de şükreden insan vardır. Oruç tutan insan gibi sevap kazanır. Yani yiyip de şükretmek de sevabı kazandırıyor insana. Yemeyip oruç tutmak da sevabı kazandırıyor. Hani oruç tutarsan da sevap, yiyip de çok şükür ya Rabbi bana bu nimeti verdin demek de sevap. Hepsi güzel. Demek ki insan her şeyden sevap kazanabilir. İyi Müslüman olur, akıllı olursa, şükretmesini, sabretmesini bilirse, dua etmesini bilirse her şeyden sevap kazanır. Allah bizi de öyle şuurlu, güzel Müslümanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Değerli akre dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşa'nın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insana aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah'a emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 30.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

ruhi seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ila ervahi cemii ihvanihi minel enbiyai vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ve cemii zürriyatihi rizvanullahi teala aleyhim ecma'in وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle, ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru, ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle, yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır.
Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım!

0: Ey dualara icabet eden Allah'ım, ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Akra, akra, akra. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin

Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazık.

0: Muhammed Ali tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: "Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni.

Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile,

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok. Efendim, kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titreye titreye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insan. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin.

0: Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak

0: Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: مماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahümme.

0: Senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: olmaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
3: I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız...

İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır. Şeyh Şami.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğiniz kelimeler o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu, bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttefin. Salatu selam ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ecmaîn. وَلَمْ يَجِدْ الْإِخْوَانُ أَنْ أَصْلَ الْحَدِّ كَتَبَ اللَّهُ وَأَنَّ أَصْلَ الْحَدِّ حَدِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَضَلَالَةُ النَّاسِ وَبِالسَّنَدِ مُتَّفِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرُحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنٍ يَنَّ نَمَازَكَ شُبْهَةٌ دُشْتُ Acaba 3 müydü, 4 müydü? Feliyet rahi şek. Şekki çıkarsın, 4 ise 3'e insin. 4 ile 3 arasındaysa 3'e insin, bir daha kılsın, namazı tamam olsun. Sümme yesit secdeteyn. Ondan sonra 2 secde etsin. Kablen yüselime. Fe inkâne sallâ hamten. Eğer 5 kıldıysa, 5 mi 4 mü diye şüphe düştüyse. Şefâne lehu salâtuhu. Ona bir tane daha ek yapsın.

Ve inkâne sallâ itramen de abin kâneta tergîmen şeytan. Bu sondaki kıldığı iki yine ve inkâne sallâ itramen de erba. Dördü tamam olarak kıldığına kanaat getirirse bu bir tanesi şeytana, şeytanın burnunun sürülmesine, yani namazını seni bozduramadığı için şeytana felaket olsun. İzâ sallâ ahadükümül mektûbe teerâde en yetetavvâ bir şeyin fel yetekaddem kalilen ev yeteahhar kalilen ev an yemini ev an yisâli. Namazını kıldığınız vakitte farz veya nafile, hangi namaz kıldıysanız kıldıktan sonra bu namazı yerinde ikinci bir namaz daha kılmayınız. Biz namazı farzdan sonra dağılıyoruz böylece. İzâ sallâ ahadükümül mektûbe farzı kıldıktan sonra teerâde en yetetavvâ ikindi de yok ya. Sabahta da yok. Öğlende, akşamda, yatsıda var. Farzdan sonra nafile kılacağız. Bu nafileyi kılmak istediğiniz vakitte fel yetekattem kalilen ev yeteahhar. Ya öne gitsin, ya arkaya gitsin. Ev an yemini ev yeteahhar. Ya sağa, yahut sola açılmak suretiyle safları bozun. Çünkü saflık şişesi ancak farzdaydı. Farz da bitti. Binaenaleyh şimdi artık bir sırada durmaya lüzum yok. Onun için Medine-i Münevvere'de olsun, Mekke-i Mükerreme'de olsun, imam farz kıldıktan sonra yerinden de ayrılıyor. Bizde o yok ama biz hiç olmazsa sağa sola kaçıyoruz. Ama onlar düz bütün mihraptan çıkıyorlar. Mihraptan çıkıyor, cemaatin arasına gidip orada kılıyor namazı. اِذَا صَلَّ اَحَدِكُمْ فَلْ يُصَلِّ اِلَى سُتَّةٍ وَلْ يَدْنُ مِنْ سُتَّةِ. Namaz dışlarda, gırda namaz kılacağınız vakitte önünüze bir sütre dikin, bir çubuk. Hiç olmazsa bir arşın boyunda böyle bir çubuğu önüne dik. Ve ona yakın ol. Eğer bir ağaç, bir duvar gibi bir şey yoksa, boşluktaysa, böyle bu kalınlıkta bir metreye yakın bir şey önüne dikerse. Ve ona da uzakta durma da yakın duruna. لَا يَكْتَئِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتِ. Onun için şeytan aleyhi lâne onun namazını bozamaz. Bunlar hep esrardır. Ben buna yakın olup da uzan olmanın arasında şeytanın gelip gelememesinin ne dahli var diyeceksin. Şeytan bu kadar şey mi ki nereye olsa girip sokuluyor işte. Peygamberin dediğine uyumak lazım. Uy, ötesine karışma. اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا يَمْشُنَا. Cenaze namazına gittiniz, namazı kıldınız. وَلَمْ يَمْشُنَا. Onunla beraber yürümüyorsunuz. Yani cenazeyi götürmeyeceksiniz. Yalnız namazına iştirak ettiniz. Ve oradasını bıraktınız. فَلْ يَكُمْ لَهَا حَتَّى تَغِيبَ عَنْ. Hiç olmazsa o senden uzaklaşıncaya kadar ayakta. Gitmiyorsun madem ki cenazenin. Cenaze şöyle gözden kaybolunca kadar buna hürmet saygı yap. وَاِنْ مَشَامَهَا. Eğer onunla beraber gidiyorsan, cenazeyi götürüyorsan. فَلَا يَبْقُدْ حَتَّى تُوْضَعَ. Bu mezarla girdiğin vakitte cenaze mezara konununcaya kadar, kapanıncaya kadar sen de ayakta dur. Mezara konup örtülmeden, konmadan oturma yani. Fakat bu ilk kısım olan ki cenaze namazına kıldın da gitmeyeceksen cenazeden ayakta dur kısmı ilk İslam alemindeymiş. Sonra ne solunmuş artık. Namazı kıldıktan sonra serbest, istersen gidersin, istersen gitmesin. Ayakta durma, lüzum yok. Ama bununla beraber gittiğin takdirde bu görmeden yani içeriye konmadan oturma artık. Hatta kapansın bundan sonra. Bir kitap dilime geçmişti de orada nurdan bahsediyor. Nurdan bahsederken senin diyor gözün var. Senin bu gözün görmesi gözünden midir yoksa gözüne gelen nurdan mı? Eğer bu görmekliğin senin kendi gözündense gözüm görüyor desen canın çıktıktan sonra niçin görmüyor diyor. Can çıktıktan sonra göz görmüyor. Göz yerinde duruyor ama görmek kabiliyeti kendisinden gidiyor. Niçin? Ruh yok artık, can yok. Yahut hasta insan göz damarları tıkanıyor, gözü kör oluyor, gözüne kuvvet gitmiyor, göz görmüyor yine. Bir de gözün yalnız mesela sağlam olsun, göze kalpten, vücuttan kan gider geliyor, görücü bir hal var gözün. Fakat bununla beraber dış ışık yok. Dış ışık yok, güneş yok, karanlık bir yere kapanmışsın, pençeresi yok, zifiri karanlık. Senin gözünün yine görmez orada. Kalp işlesin, kalpten oraya kuvvet gelsin, gelsin varsın. Dış kuvvet olmadığı için bu karanlıkta senin gözün yine görmez. Demek ki hem için hem dışın beraber olarak hareketi lazım ki göz görebilsin. Öyleyse hem bir taraftan günahlardan saklanacaksın, bir taraftan da Allah-u Teala'ya ibadet etmek mecburiyetindedir. İbadet dış güneştir, Allah-u Teala'nın tesbihiyle meşgul iç güneşidir. İç güneşi var, dış güneşi yoksa göz yine kördür. İkisinin birden işlemesi için hem ibadet

ibadete devam, aynı zamanda da günahlardan sakınmak suretiyle de zikrullah'a devam ile gönüllerin açılacağını bundan istidat etmişler. اِذَا رَكِبَ اَحَدُكُمْ دَعْبَتِ Biriniz hata veyahut arabanıza bindiğiniz vakitte فَلْيَحْمِلْهَا عَلَى مَلَادِهَا Onu hali üzerine bıraksın. Süratlendirip, hızlandırıp hayvanı da yormasın yani. Araba da öyle. Kararınca yürür. Çok sürat verip de sonra durdurmak imkanını bulamazsın. فَوْقَالِ عَلَى مَلَادِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ O atların üzerine kaviler de biner, zayıfler de biner. Binaenaleyh onu yahut hayvan kavi olur, zayıf olur. Binaenaleyh hali üzerine terk et, bunu zorlama. اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَالْيَضَى يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ Siz namaz kıldığınız vakitte, rükû'a yattığınız vakitte ellerinizi dizlerinizin üzerine koyunuz. Dizden yukarıya da değil, dizden aşağı değil. Dizlerinizin üzerine ellerinize koyunuz. ثُمَّ يَمْكُسُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ Oraya koymakla hemen kalkmayın. Durun. Ne kadar? Hatta يَطْمَئِنَّ İtminan gelip sükunet ağzalarında, sükunet hasılınca kadar burada öyle durun. كُلُّ عَظْمٍ فِي مَفَاصِلِهِ Her ağza rahat, sükunet haline gelsin. ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Üç kere سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ deyiniz. İmam olursanız üçten fazla diyemezsiniz. İmam olmaz kendi kendine kılarsanız beş de dersiniz, yedi de dersiniz, dokuz da dersiniz, on bire kadar dersiniz. فَاِنَّهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مِنْ جَسَدِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثٌ مِيَتِ عَظْمٌ Bu üç tesbihi söylemek suretiyle vücudunuzda olan 360 kemik de mafsal de oynak yerleri sizinle beraber Allah'ın tesbihini yapar. وَثَلَاثٌ مِيَتِ ırk 330 tane, 33 damarda bunlar da bu tesbih yaparlar. Ve izâ secde, secdeye vardığınız vakitte fel yüsebbih selâten. Secdede de gene böyle itminen hasıl olur. Bundan sonra üç kere de Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la derseniz fe innehu yüsebbihu min cesedihi mislüzel. Bütün cesette ne varsa onlar da sizinle beraber bu tesbihi yaparlar. İzâ rekâte, فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ Bu aynı hadisin ilaveli bir kısmı. Secdeye vardığın vakitte de secde ettiğin yerin katılığını duyacak derecede alnın yere vurmalı. Yani yumuşak bir şey üzerine yaparsan bu secde secdeden sayılmaz. Secde ettiğin vakitte mesela kum gibi, efendim darı gibi durmayan şeyler üzerinde secde olan katı bir yer olması lazımdır ki alın o katılığı kürçetmelidir. اِذَا رَكِبْتُمْ هَذِي الدَّوَى فَاَعْطُوهَا حَزَّهَا مِنَ الْمَنَازِ Bir ata hayvana bindiğiniz vakitte o atın bir hakkı vardır, yürüyüş hakkı. Her hayvan yürümek ister bir müddet. Onun ne kadar hakkı varsa menzilde o kadar yürütünüz. وَلَا تَكُونُوا عَلَيْهَا شَيَاطٍ Mesela bir hayvan 3 saat 2 saat yat, 5 saat gider. Fakat sabahtan akşama kadar gitmez ki siz de bunun üzerine binmişsiniz. Filan yere yerleşeceğim diyerekten tam çıllayıp hayvana da buraya kadar sevk etmeye uğraşmayınız. Arabanız da böyle. Bir hat var. O hatten sonra zorlamayın artık. اِذَا زَانَتِ الْاَفْيَا وَرَاحَتِ الْاَرْوَاسِ تَطْلُبُ اِلَى اللّٰهِ هَوَايِجَكُمْ فَاِنَّهَا سَاعَةُ الْاَوَّابِينَ وَاِنَّهُ سَانِ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورٌ اِذَا زَعْتِ الْاَفْيَا Akşam karanlık, batılı vakit. وَرَاحَتِ الْاَرْوَاحِ Herkes yatağına girmiş, rahatını bulmuş artık. Sükunet ermiş ortalığa. تَطْلُبُ اِلَى اللّٰهِ هَوَايِجَكُمْ Şimdi bu sırada Allah'a derdinizi dökün. İsteklerinizi Allah'tan isteyin. Herkes uykuya dalmış, rahat. Ses seda kesilmiş. Bu sırada Allah-u Teala'ya hacetlerinizi arz edin. فَاِنَّهَا سَاعَةُ الْاَوَّابِينَ وَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورٌ O yalvarma saatidir. Allah-u Teala da o saatte yalvaranlara, tövbe edenlere gafur. اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلِ نُصْفَ الْقُرْآنِ اِذَا زُلْزِلَتْ suresi var ya, اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالِهَا Bu sure نُصْفَ الْقُرْآنِ Kur'an'ın yarısına muadildir. Ve kul ya eyyühel kafirun ta'dilu rub'al Kur'an. Kul ya eyyühel kafirun suresi Kur'an'ın dörtte birine muadildir.
Ve kul huvallahu ahad.

Tadilü sülüse Kur'an. Bu da üçte birine manidir. Yani izazizir sureti baştan aşağı kıyameti izazizirletil ardu zilzaleha ve akrecetil ardu eskaleha. Ardın eskali içindekilerini dışına çıkarmıştır. Yani o kıyamet gününe kadar ne kadar insan gömüldüyse oraya bunları diri halde dışarı çıkarmıştır. يَوْمِيذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالِهَا يَوْمِيذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالِهُ. Herkes hayatı dünyasında yaptığı bütün hadislerin cezasını, hayrını veya şerrini görmek üzere sevdir. وَاِنْ كَانَ مِسْكَالِ زَرْسِنِ خَيْرًا يَرَى. Miskal-i zerre hayır yaptıysa yani az bir şey. Onu görür. O miskal-i zerre şer yaptıysa kâne yara. Onu da görür. Yani ufak bir hayrı, ufak bir şerri kaybolmamıştır. Bunların hepsini görecektir. Bu sure bize onu hatırlatıyor. Onu hatırlattığından dolayı insanın ona göre hazırlanması. Bak yarınki hadisede hepsi meydana çıkacak. Ona göre hazır olur. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul edilsin. El-Fatiha.

Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye

0: tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak duralım.
1: Kozmetik ürünler.
0: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Sen ki alemlerin Rabbisin. Beni yalnız sana kul eyle. Sen ki Rahmansın, Rahimsin. Beni yalnız sana muhtaç eyle. İslam ahlakında cömert ve ikram eden insanlar methedilmiş, şahsiyet inşasında kişi kerem sahibi olmaya teşvik edilmiştir. Anne babanın çocuğuna ikram etmesi, ev sahibinin misafirine ikramı, zenginin yoksula armağanı, komşunun komşuya sunumu, özendirilen teşviklerden ilk akla gelenlerdir. Bu bahşetmede ölçü, herkesin kudreti neye müsaade ediyorsa onunla yetinme tarzındadır. Fuzuli'nin Sakiye seslenişi gibi, artık elinden gelen hayır neyse o sunulur. Ey Saki, kerem et yoksullardan iltifatını kesme. Elinden gelen hayrı bu dilencilerden esirgeme. Bahşetmek ve bağışta bulunmak hususunda Allah Teala Hazretleri ise keremi bol ve bağışı sonsuz olandır. Onun kullarına ikramları sayılamaz ve sınırsızdır. O karşılık beklemeden ikram eder. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ayetleri bize Rabbimizin el-kerim oluşunu haber verirken, şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Rabbin müstanidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çok kerem sahibidir. İfadeleri de bizim o kerem sahibine karşı tavırlarımızın neticelerini bize haber vermektedir.

Allah'ın hem yaratıcı hem rızık verici olduğuna iman eden kişiler, bu nimetlerin başlı başına şükrü gerekli kıldığına gönülden teslim olurlar. Nimetleri vereni bilmek,

verdikleri için şükretmek yanında, işlerimizi değiştirme gücünün ona ait olduğunu düşünmeyi de beraberinde getirir. Her şeyin mülkü Allah'ın elinde olduğuna göre, bizler bugün zengin, yarın fakir, bugün hasta, yarın sıhhatli olabiliriz. Dengeler her an değişebilir. Lütuf ve ikram sahibi olan O ise bizlere kime ne kadar verdiğini, kimden ne kadar esirgediğini sorgulamak düşmez. O sorgulanamaz. Dilediğine, dilediği kadar, dilediği şekilde, hiçbir sorguya tabi tutulmaksızın verir. Bize düşen elimizdeki mevcuda şükretmektir. Şükürle elimizdeki nimete sahip olmuş ve kaybolan nimeti yakalamış oluruz. Allah Celle Celaluhu, nankörlük edenden de lütfunu esirgemez, azabını tehir eder. El-Kerim isminin içerdiği manaların başında, Allah'ın lütufkarlığı ve affediciliği ilk zikredilenlerdendir. Gazali'nin bu ismi şerifle ilgili derlediği anlamlardan bazıları şunlardır. Muktedirken affeden, vaadini yerine getiren, lütfunu umulanın ötesinde gerçekleştiren, kime ne kadar lütufta bulunduğunun hesabını yapmayan, kendisinden başkasına başvurulmasına rıza göstermeyen, kendisine sığınanı yüzüstü bırakmayan. Dünyada çokça hayırlara, ikram ve ağırlamalara denk geliyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor ve şükrettiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilediği şekilde bizler de hem dünyamızda hem de ahiretimizde hayır üzere yaşamak ve hayırlar bulmak için dua ediyoruz. Bizler El-Kerim isminin yansımasıyla bizim hayatımıza dokunan ikramları değerlendirecek olursak bilmeliyiz ki evveliyatla bu hayırların hepsi Allah Teala'nın rahmetinin eserleridir. İnsanlar cömert, ikram sahibi, şan ve şeref sahibi, hayrı bol olabilirler. Ama bu vasıflarla süslenmiş olsalar da, keremi mutlak sadece O'dur. O'nun yanında hiç gibi kalırlar. Kur'an'ın bize sorduğu şu sualin cevabını düşünürken, kendi meşguliyetlerimizden bulacağımız her cevap, bizleri çözüme de bir adım yaklaştırabilir. Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir?

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Ahirette, cennette Peygamber Efendimiz'e sevdiklerinizle beraber komşu eylesin. Resulullah'ın bir insanı sevmesi nasıl hasıl olur? Bir, ona inanmakla. Önce inanacak efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra efendim salatü selamı

0: yok edecek. Ya Resulallah, sana salatü selam olsun. Ya Resulallah, selamımı sana arz ederim. Ey Bağdı Sabah, o tarafa doğru esersen selamımı Resulullah'ın razısına iletiver diye böyle efendim salatü selam gönderecek. Neden? Onun faydası ne? Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirmiş ki efendim bir insan Peygamber Efendimiz'e salavat getirirse o salavatı şerifeyi efendim melekler Peygamber Efendimiz'e anında tebliğ ederler. Ya Resulallah, falanca diyardan falancanın oğlu filanca veyahut filancanın kızı falanca hanım sana salatü selam etti diye bildirirler. Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam edeni bilir. O da selama selam verir. Çünkü selama selam vermek İslami adaptandır. Kur'an-ı Kerim'de nasıl buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin. Bir selamla selamlandığınız zaman ey müminler, fehayyu bi ahsene minha. O selamdan daha güzel bir karşılıkla selamı karşılayın. Cevabını verin selamın. Esselamu aleyküm demişse ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü diyeyim mesela. Şöyle bir güleç yüzü ekleyin, tatlı dil ekleyin. Birkaç kelime daha ilave edin. Ev misliha veyahut da hiç olmazsa ve aleyküm selam deyin. Yani hiç olmazsa karşılık verin. Öyle sırtınız dönük hem cevapsız bırakmayın. Esselamu aleyküm. Hem dünyada hem ahirette selamet senin olsun. Selamet yurdu olan cennete gir. Allah'ın selamına er. Selamına mazhar ol manasına geliyor. Bunun manası çok daha derin. Peygamber Efendimiz'e de salatü selam getiren Peygamber Efendimiz'in salatına selamına mazhar olur. Resulullah der ki bak şu yüzü kara ümmetim, yüzü kara ama gene beni sevdi de selam gönderdi der. Efendim hadi ona da selam olsun deyiver. Onun için ne yapacak? Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çokça getirecek. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah diye salatü selam getireceğiz. Efendim bunların bir takım sırları var. Esrarengiz şeyler bunlar. Salatü selam getirdikçe maksut hasıl olacak. Sonra üçüncü mühim nokta nedir? Sünnetine uymakla olur. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyan, Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar olur. Sünnetini çiğneyen, Peygamber Efendimiz'i kırmış olur, üzmüş olur. Peygamber Efendimiz'i darıltmış olur. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnetini sevmek ve sünnetine uymak lazım. İşte ümmetin fesada uğradığı zamanda, yani bozulduğu efendim zamanda Efendimiz'in sünnetine sarılmak ve onu ihya etmek çok sevap. Ona 100 şehit sevabı verilecek. Bir şehit değil, 2 değil, 10 değil, 20 değil, 100 şehit sevabı verilecek. Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime sarılan, onu ihya eden kişilere 100 şehit sevabı var diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Efendim men ahya sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'etü şehit. Efendim 100 şehidin sevabı kadar büyük sevaplar kazanacak Efendimizin sünnetini ihya edenlere, diriltenlere, uygulamaya başlatanlara. Düğün yapmakta sünnet var. Efendim yemek yemekte sünnet var. Evlenmekte sünnet var. Ticarette sünnet var. Efendim günlük yaşamda sünnet var. Arkadaşlık münasebetlerinde, selamlaşmada vesairede her şeyde sünnet-i seniyye neyse onu yapmak lazım. Efendimizin adetine, Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak lazım. Sünneti ihya edince Resulullah sever. Allah da sever, Resulullah da sever. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Sünneti vecihiyle yaşamak, sünnet-i seniyyesine uymak nasıl mümkün olur? Bunu öğrenin. Bunu sorun. Hocalardan bunu sorun. Ben Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamak istiyorum. Sünneti nedir? Bunu bana anlatın deyin. Kitaplar var bu konuda. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan, efendim adetini anlatan, yaşam tarzını anlatan, şemailini anlatan, hadis-i şeriflerini anlatan ne kadar güzel kitaplar var. Onları okuyun. Efendim sünnet-i seniyyeyi ihya edip bir de Resulullah en çok kimi sever? Ümmetine hüsnü hizmette bulunanı sever. Ümmetine güzel hizmet edenleri, efendim hizmeti güzel yapanları, hizmet vazifesini yerine getirenleri sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, ümmetine güzel hizmet etmeye çalışalım. Hepimiz ümmet-i Muhammed'e rahmedelim. acıyalım, efendim umumi olarak rahmedelim. Ne kadar acınacak kişiler var. Hem Müslüman, hem fakir, hem Müslüman, hem geri, hem Müslüman, hem mazlum, hem Müslüman, hem mağdur, hem Müslüman, hem maktul, mahpus, her yerde efendim ümmeti Muhammed, Balkanlarda, Kosova'da, efendim bilmem Sırbistan'da, efendim Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Afrika'da, Cezayir'de, efendim vesairede vesairede vesairede efendim ümmeti Muhammed umumi bir hücuma maruz. Kosova'ya yardım etmemiz lazım, Arnavutluğa yardım etmemiz lazım, Bosna'ya yardım etmemiz lazım, Çeçenistan'a yardım etmemiz lazım, efendim Özbekistan'a, Tacikistan'a, efendim bilmem Azerbaycan'a, Kuzey Irak'a, efendim her tarafa yardım etmemiz lazım. Yani keşke 1000 tane canımız olsaydı, her canımızla bir kere bir efendim Müslümana feda olsaydık. Her yerde Müslümanların dertleri var, sıkıntıları var. Böyle ümmeti Muhammed'e acıyan Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmme. Ey Allah'ım, ey Mevlam, ey Rabbim, ümmeti Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Ya Rabbi, ya Rabbi ümmeti Muhammed'e acı diye böyle dua etmek en kıymetli dua oluyor. En kıymetli duanın Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmme demek olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Ümmeti seveceğiz. Her Müslümanın derdi bizim derdimizdir. Türkiye'de rahat oturmayacağız. Rahat içinde rahat etmeyeceğiz. Efendim zenginlik içinde, refah içindeyken bile rahat etmeyeceğiz. Ümmet-i Muhammed rahat etmedikçe. Ümmet-i Muhammed'e her yönden faydalı olmaya çalışacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Ümmete hizmet etmek, her yönden hizmet etmek lazım. En büyük hizmetin din konusunda olduğunu da efendim belirtmek için bu sözleri söylüyorum. Bir insan aç kalabilir. Açlıktan ölebilir. Allah'a o zaman cennete sokar. Fukaralar zenginlerden efendim daha önce cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz. Efendim zelzelede ezilip ölebilir. Şehit olur. Zelzelede ölen bir çeşit şehittir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Bunlar bir şey değil. Harpte ölen şehittir. Kosova'da ölen şehittir. Efendim bilmem Bosna'da ölen şehittir. Çeçenistan'da ölen şehittir. Bunlar bir şey değil. Ama iman gittiği zaman ebedi hayat gidiyor. Asıl felaket odur. İmandan mahrum kalan bir insanın ahireti mahvoluyor. En büyük felaket o. Onun için Allah'ın en çok sevdiği şey, Peygamber Efendimizin de en çok razı olacağı şey ümmetine güzel hizmet etmektir. Ümmetinin iyi Müslüman olması için işte efendim çalışmaktır. Hatta sevgili dinleyiciler, her meclisi, her sohbet meclisini değerlendirmek lazım. Her sohbet meclisinde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinden birkaç hadis-i şerif okumalı, salatü selam getirmeli, birkaç ayet okumalı. Efendim, Allahu Teala Hazretlerinin rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmaya çalışmalı. Diliyorum ki Müslüman kardeşlerimizin gönlünde muhabbeti Resulullah, aşkı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme arttırmaya vesile olur. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sevgisini, rızasını, şefaatini kazanmaya sebep olur. Allahu Teala Hazretleri nice nice böyle mübarek günlere sağlıkla, esenlikle, şenlikle, mutlulukla erişmenizi nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Ticanda aziz olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akla dinleyiciler.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mümtehine Suresi. Sevgili dinleyiciler, bütün insanlığa hayat veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Mümtehine Suresini anlatacağız bugün. Sure 13 ayetten oluşmakta. Adını 10. ayette geçen "Femtehinuhunne" (onları imtihan edin) ibaresinden alır. Bu emir Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekke'den hicret ederek Müslümanlara sığınan mümin kadınların niyetlerinin anlaşılması amacına yöneliktir. Mümtehine Suresi, iman edenlerin Allah'a ve kendilerine düşman olanları dost edinmemeleri gerektiğini vurgulayan bir ayetle başlar. Mümtehine Suresi'nde İslam düşmanlarını dost edinmemek, barış halindeki inançsızlarla iyi geçinmek, adaletli olmak, hicret eden müminlerin korunması ve kadınların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biati anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure ilk ayetlerle aynı tembihle iman edenlerin Allah'ın gazap ettiği insanlarla dostluk kurmamaları konusunda müminleri tekrar uyaran bir ayetle sona erer. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkârcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İslam ordusuna katılan Mekkeliler ve maksatları. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Mekkeli müşriklerden bazıları da sefere katıldılar. Bunlar 80 kişiydiler. Bunların içlerinde kadınlar da vardı. Aralarında Mekkelilerin ileri gelenlerinden bazıları da bulunan bu kişiler hangi tarafın galip geleceğine bakacaklar, elde edilecek ganimetlerden kendileri de yararlanacaklardı. Bununla birlikte onların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabının Hevazinler tarafından bir yenilgiye uğratılmalarını pek istemiyorlardı. Ebu Sufyan bin Harp, İslam askerlerinin arkasından geliyor, rastladığı her düşmüş kalkan, kılıç, mızrak veya metaları toplayıp devesine yükleyerek taşıyordu. Safvan bin Ümeyye de İslam mücahitlerine katılmıştı. Kendisi henüz Müslüman olmamış, Peygamberimiz Aleyhisselam ona bir düşünme müddeti tanımıştı. Hakim bin Hizam, Huvaytıb bin Abdülüzzah, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam, Abdullah bin Ebi Rebiya'da hangi taraf galip gelecek diye merakla gözleyenler arasındaydılar. İslam ordusunun tarafından söylenen ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hoşuna gitmeyen bir söz. Ebu Vakilü'l-Leysi Haris bin Malik der ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e giderken bir gün yolda Zat-ı Envat denilen büyük yeşil bir ağaç gördük ki yol tarafından bizi örtüyor, bürüyordu. Ya Resulallah, Zat-ı Envat gibi bize de bir Zat-ı Envat ihdas etsen diye seslendik. Resulullah Aleyhisselam, Allahu Ekber, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki siz de Musa'ya kavminin dedikleri gibi bir söz söylediniz. Onlar, ey Musa, onların nasıl tanrıları varsa sen de bize öyle bir tanrı yap demişler. Musa da, siz ne kadar cahillik eden bir kavimsiniz demişti. O Zat-ı Envat geleneği sizden öncekilerin geleneğiydi. Musa aleyhisselama kavmi de tıpkı böyle yapmıştı buyurdu ve bu davranışı Müslümanlara çok gördü. Müslümanların yolda rastladıkları, gördükleri ağaç Sidr ağacıydı. Kureyş müşrikleriyle onlar dışındaki Arapların yeşil kocaman bir ağaçları vardı ki ona Zat-ı Envat denilirdi. Müşrikler her yıl onun yanına varırlar, silahlarını dallarına asarlar, yanında kurban keserler ve bir gün itikafa girerlerdi. Hacca giderken de ridalarını onun üzerine asarlar, Kabe'ye hürmeten ridasız girerlerdi. Hatta hacılar Zat-ı Envat'a saygılarından dolayı azıklarını biraz geride bırakırlar, onun yanına azıksız giderlerdi. Zat-ı Envat ağacı Mekke'nin yakınındaydı. Adamın biri de mücahitlerin sayısının çokluğuna bakarak artık bundan sonra sayımızın azlığından dolayı yenilmeyeceğiz demişti. Bu söz Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok ağır geldi. Hevazin casuslarının kendilerini ürperten ve titreten müşahedeleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Şevval ayından 10 gece geçince salı akşamı Huneyn'e erişti. Hevazin ve Sakif ordularının başkumandanı Malik bin Avf, adamlarından bazılarını casus olarak ileri sürmüştü. Bunlar 3 kişi olup Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını gözetleyecekler, İslam ordugahı arasına dağılacaklar, Müslümanların durumu hakkında Malik bin Avf'a haberler getireceklerdi. Casuslar asapları bozulmuş, titrer bir halde dönüp Malik'in yanına geldiler. Malik bin Avf onlara, ''Yazıklar olsun sizlere, nedir bu haliniz?'' diye sordu. Casuslar, ''Beyaz parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki, vallahi gördüğün şu hale düşmekten kendimizi tutamadık. Biz yeryüzü halkı olarak onlarla çarpışamayız. Gök halkı olsaydık çarpışırdık. Onların gözleri yürekleri yerinden oynatır. Sen bizi dinlersen hemen kavminin yanına dön. Eğer şu halk bizim gördüklerimiz gibi görecek olurlarsa, onlar da bizim uğradığımız hale uğrarlar dediler. Malik bin Avf, üf sizlere, hayır, siz ordugâhta korkak bir cemaatsiniz dedi. Ordu içinde bunu yapıp da orduyu korkuya ve tefrikaya düşürmesinler diye onları yanında tutukladı ve bana gözü pek bir adam gösteriniz dedi. Böyle bir adam üzerinde ittifak ettiler. O adam da gittikten sonra Malik'in yanına döndü. Önceki gidip gelenler gibi o da perişan bir hale düşmüştü. Malik ona ne gördün diye sordu. Adam, beyaz parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördüm ki onlara bakmaya bile takat getirilemez. Vallahi şu perişan hale düşmekten kendimi tutamadım dedi. Casusların bu sözleri Malik bin Avf'ı istediği şeyi yapmaktan alıkoymadı, geri çeviremedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: insanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bir kuş olup uçmak gerek. Bir şerbetten içmek gerek. İçenler ayrılmaz ola, diyor Yunus Emre. Erenler Kervanı'nın kuşça olan canı havalanıp Buhara iline konacak bugün. Buhara'da bir köye, Gücdüvan köyüne.

Malatya'dan kalkıp Gücdüvan'a gelen Abdülcemil İmam'ın burada bir oğlu dünyaya gelir. Öyle bir oğul ki erenler kervanında yer alacaktır büyüyünce. Onun doğacağını babasına Hızır aleyhisselam müjdeler. Abdülhalik Gücdüvani hazretleridir o mübarek oğul. Babası Abdülcemil, zahiri ve batıni ilimlere vakıf bir alim, annesi ise Malatya Sultanı'nın kızıdır. Düşmanları tarafından şehirden çıkarılan sultanın tahtına dönmesini sağlayan kahraman Abdülcemil'dir. Mükafat olarak da sultan ona kızını verir. Yetişme çağında tahsil için Buhara'ya giden Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri şehrin önde gelen alimlerinden İmam Sadreddin'den tefsir okur. Bir gün derste Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilin ki o haddi aşanları sevmez. Mealindeki ayet-i kerime okununca şu suali sorar. Eğer yüksek sesle zikredilirse ya da zikrederken organlar hareket ederse dua ve zikirden başkası haberdar olur. Sırf kalple zikredilse şeytan haberdar olur. Çünkü Peygamber Efendimiz şeytanın insanoğlunun içinde damarlarda kanın dolaştığı gibi akıp gittiğini bildirmekte. O halde ayette bahsedilen gizli dua nasıl gerçekleştirilecek? Hocası Sadreddin bunun ilmi ledünne ait bir mesele olduğunu, ileride Ehlullah'tan bir zatın kendisine öğreteceğini söyler. Nitekim çok geçmeden Gücdüvani Hazretlerinin Hacı Hızır diye andığı zat gelerek ondan havuza dalmasını ister. Suyun altındayken kelime-i şehadeti tekrarlamasını söyleyerek ona gizli zikrin usulünü telkin eder. Zikrin sayılarak yapılması gerektiğini belirten Hızır aleyhisselam böylece vukufu adedi prensibini ortaya koyar.

Gücdüvani Hazretleri 22 yaşına kadar Hacı Hızır'ın terbiyesi altında kaldıktan sonra Buhara'ya gelen Yusuf Hemedani Hazretlerinin talebesi olur. Hemedani Hazretleri buradan ayrılınca Abdülhalik Hazretleri de memleketine dönerek inzivaya çekilir. Bu riyaset döneminde yüksek makamlara erişir ve kendisinden pek çok keramet hasıl olur. Şöhreti çok uzak yerlere kadar ulaşır. Hatta Şam'da onun adına bir hankah bile kurulur. Daha sağlığındayken eriştiği bu mertebeyle Allah sevdiği kulunu cümle cihana sevdirir. Buna ulaşmak da her yiğidin kârı değil ya. Hani Yunus der, Yunus, şimdi sen dil ile ben hakkı severim deme. Ol padişah hazretine, görklü

meta itmek gerek. Yine Yunus'un erenler yolu inceden inceymiş dediği mübarek yolun mahir yolcusu Gücdüvani Hazretleri, inceden ince olan bu yolun 8 prensibini ortaya koyar ki bunlar kelimat-ı kutsiye olarak tanınır. Birincisi huş derden, yani alınan her nefeste gafletten uzak olmak. İkincisi sefer derbatan, yani beşeri sıfatlardan sıyrılıp ilahi sıfatlarla muttasıf olmak. Üçüncüsü nazar berkadem, yürürken bakışlarını ayağından ayırmamak. Dördüncü prensip halvet der encümen, o da zahirde halkla, esassaysa haklı olmak manasında. Diğeri yatkert, yani lisani zikirle beraber kalbi zikirde icra etmek. Bir diğeri vazgeçt olup zikir yaparken ilahi ente maksudi ve rızaike mahdubi cümlesinin söylenmesidir. Manası da Allah'ım maksudum sensin ve talep ettiğim senin rızandır demektir. Nigahdaşt, meşguliyet verecek düşünceleri def etmek anlamına gelir. Yaddaşt da zikrin sebep olduğu uyanıklığı sürdürmeyi ifade eder. Daha sonra vukufu zamani, vukufu adedi ve vukufu kalbi de bunlara ilave edilerek inceden ince yolun prensipleri 11'e çıkarılabilir.

0: Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin iki de eseri mevcuttur. Risale-i Sahibiye ve Vesaya. Risale-i Sahibiye, Yusuf Hemedani Hazretlerinin menkıbelerini ve kendi hayatına dair bilgileri ihtiva eder. Vesaya da kısa bir adab risalesi mahiyetindedir değerli dinleyenler. Büyük Veli'nin vefatı için kaynaklar muhtelif tarihler verirler. Kimi 575 der, kimi 617 ya da 618 senesine işaret eder. Nihayetinde aziz yolcu, bu dünyadaki yolculuğun sonuna ulaşmış, can kuşunu kafesten uçurmuştur. Coşkuyla beklediği sevgili ölüm, onun sevgilisine, Rabbine doğru bir çırpıda alır götürür. Ey Yunus Emre biçare, özgün tutkıl doğru yare, ölüme yo imiş çare, esenledim dünyam seni. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Allah'ım, ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyanlar, merhaba. En son okuduğumuz bölümde son derece yüksek cümlelerle yazarın Mısır'dan başlayıp Yunan'a, oradan Mezopotamya'ya varan tarif ve tanımlarını okuduk. Bugün Filistin'le devam edeceğiz. 6. bölüm. Filistin yollarına geçelim. Filistin yollarına. Mezopotamya'dan Suriye ve Filistin. Filistin yataklık ettiği kavim isminin manası gezici insan demek. Bu yolların gurbetli ruhunu belirtmek bakımından ne harikulade bir isim. Gerçek, bu yollardan bütün insanlık, çilekeş insanlık akıp geçti. Bu yollar İsrailoğullarının ayak izleriyle açılmıştır. Üzerlerinde tevhid bayraktarlarının en şanlıları yürüyen bu yollarda artık ne bir haber, ne bir iz, ne bir şafak. Sadece unutkanlık, bezginlik, karanlık ve bambaşka bir hıyanet dölü. Devir devir hidayet ile dalaletin bir yukarı bir aşağı kol gezdiği bu yollarda şimdi Bizans armaları dönemeçlere hakim. Bu yollar bir zaman insanoğlunun ruh ibresini çekici bir muhit kutbu etrafında kıvrılıyordu. Şimdi mukaddes emaneti asli sahibine taşıyanların ayak izlerini silmiş, hiçlik kasırgası altında bomboş, başını taştan taşa vurarak dövünüyor, çırpınıyor, aranıyor. İşte İran, usture, efsane, hayal ve çok hususi bir ruh haletinin diyarı. Saffete erildi.

Dikten sonra bile ona bu mizacından gölgeler aksettirecektir. Hidayetten sonra İran bazı müsbet dehalarıyla yine ruh nasibi üzerinde en mahrem mıntıkalara kadar ulaşacakken menfi dehalarıyla da en sanatlı tahrifçiliği yapacak ve bir yanda Bizans, bir yanda kendisi şarkın asli rengini boyuna karartacaktır. Zerdüşt'ün putlarına ve ateşe tapıyor. İşte bin yıldır her an üstüne odun atıla atıla yanan ateş. Birdenbire dili tutulmuş bir insan gibi sönmesine bir saniye kaldı. 1200 deri parçasına yazılmış 21 fasıllı Zendavestası da pek az sonra 7 iklim 4 bucak yayılmaya memur, ebediyet fatihlerinin elleriyle paramparça edilecektir. Önünde secde ettikleri mağrur ve tembel Kisra, kum saatinin boşalmak üzere olduğunu bilmiyor. Put fikrini incelte incelte vücutsuz bir dua tasvirine kadar vardıran, bu defa duayı putlaştıran ve yine mücerret ve münezzeh ilahi zatı bulamayan Brahma dininin ülkesi Hindistan. Bir yanda da Buda. Fani varlığın hiç cephesini görüp hepe atlayamamak ve Nirvana isimli yokluk ideali peşinde ebedi karanlığın tünelinde silinmek davası. Bir diyar ki iki büklüm, çeneleri dizlerinde, iskeletlerinin üzerine deri yaldızı çekilmiş ve el sürülmez diye yaftalanmış insanlar. Çöp yığını halinde, dalga dalga. Madde akışlarından korkunç cehennem tasvirleri ve azap remzleri. Bu insanları yutmak için ağızlarını açmış. Sakyalı Münzevi, padişah oğlu Buda'yı yetiştiren bu ıstırap diyarı, beklemenin de verasında. Hiç, hiç, hiç. Hiç ol kurtul, o kadar muhtaç ve o kadar muzdarip. Çin ve Konfüçyüs. Maddeyi ezeli bir kıdem biçtikten sonra insanı bu maddeden yaratmış, bir de lüzumsuz tanrı hayal edici çarpık anlayış. Fon, eşya ve şekiller üzerinde gayet ince nakışların dünyası. 2000 kilometrelik seddin gerisine çekilmiş ve ipek yastıklar üzerine çömelmiş, içine doğru kapanık, sonsuz bir atalet ve hareketsizlik ruhu. Bu ruhun etrafında fil dişinden oyma, put, put, put. Ve hudutsuz incelikler içinde nihai varıştan mahrum bir felsefe. Önünde 10 bin senelik Efendimiz diye eğildikleri Çin asili, nasipsiz bir inceliğin fasit daire üzerinde gide gide hiçbir şey bulamadığını heykelleştiriyor. Bu da hiçe götüren, Konfüçyüs'e güttüğü hiç olan. Sarı siyah, siyah sarı, bazen de yeşilim trak steplerde bir akış. Burası birkaç mankafa puttan başka hiçbir ruh tasası çekmeyen, beş hasse planında yaşayan ve mabudunu bu planda anlayan, atların cidago kemiklerine mıhlı, önlerine ne çıkarsa yakıp yıkıcı çiğ adamların vatanı. Bu madde adamlar bir gün en büyük manaya kavuşacağından Allah'ın birliğine ve Resulünün doğruluğuna inanır inanmaz atlarından inip büyük kubbeler altında toplanacağından, siteler ve imparatorluklar kuracağından, Allah kelimesini bayraklaştıracağından ve İslam'ın kılıcını ışıldatacağından o anda nasıl haber sahibi olabilir? İslam onların mabedini bir üfleyişte elmasa çevirecektir. Milattan sonraki 6. asırda dünya, beşeri sıkıntı ve hafakan demlerinin en dipsizini yaşamakta. Gökler iki şak olmalı ve içinden ezgin ve ölgün insanlığın tepesine yepyeni bir ferahlık yağmuru inmelidir. Rahmet, rahmet Allah'ım rahmet. O an bu kadar nazik ve nezaket bu kadar büyük olunca mutlaka bir inkılaba, inkılapların inkılabına alamet. Milattan sonraki 6. asırda manzara, insanlığın bir dairenin tam devri halinde bütün bir hayat yaşayıp tekrar sıfıra döndüğüne ve önünde korkunç bir hiçten başka bir şey kalmadığına işaret. Şimdi bütün kadrosuyla bütün kainat mutlak haberlerini alıp kaybettiği mukaddes ananelerini, göğe bakarken kaideleri üzerinde çarpılan eserlerini, her şeyini, her şeyini yepyeni bir yekun çizgisi altında toplayacak bir yenileyiciye, yenileyiciler yenileyicisine muhtaç. O an, dünya bu dünya işte. Sadece bekleyen, sıkılan, daralan, boğulan dünya. Bir yanlışta bitirilmiş eski doğruların,
ve eskitilmiş yanlışların

0: baştan başa yanlış dünyası. Doğrunun gelmesi ve nurun inmesi için bu dünyanın şartlarından daha uygun ne olabilir? O gelecek, bütün eskileri yenileyecek, mutlaka yeni getirecek ve diyecektir: İşte solmayan renk, geçmeyen an, silinmeyen yazı, yanıltmayan ölçü. Arap illeri, o çerçeve, nurun yere indiği çerçeve, ne derin, korkunç, arzın dibine çekici bir sükut içinde. Çöl, uçsuz bucaksız kum denizi, berrak ve yıldızlı sema, hurma ağacı şeklinde tek tük yeşillikler, zamanın ahengini adım adım sayan deve. Sonra hayalin en parlak mekanını, evleri billurdan ve sokakları fil dişinden sitesini sanki sönük bulup çöle kaçmış gökten düşme bir lisan. Üzerinde insan emeği yok gibi bir şey. En ulvi giriflerin ve en mücerretlerin dili. Eski Yunan'a nereden fışkırdığı meçhul bir mucize diye bakan Avrupalı, asıl bu harikalar lisanına, çöl planındaki tecelliye dikkat etsin. Arapça sayıların yettiği kadar kollara ayrılmış ve bütün boşluğu doldurmuş namütenahi ince bir lisan ve idrak anatomisi. Onu hangi melek ilahi bir hediye olarak göklerden bıraktı? İnsanoğlu nasıl buldu? İşte mucize ve kainatın efendisini bekleyen ve karşılayan manevi zemin. O çerçevenin kum zerrelerinin ördüğü bir yatak çarşafı gibi dümdüz satıhlaşan, o çerçevenin üstünde tüten, her şeyi içine alan erişilmez nimet. Bu lisan elinde oldukça çöl adamı diye bir şey yoktur. Ancak ilahi sır icabı çöllerde saklı kalmış, bu yüzden belki de çürümekten kurtulmuş ayrı bir insanlık vardır. Öbür çöllerde yaşayan insanlara ve yaşamışlara baksana. Dilleri yalnız kaba eşyaya ve hareketlere ait teker heceli hırıltılardan ibaret. Bu çöl akıl ve hesap dışı, hususi bir nasibin yuvası. Arap ismi fesahatli lisana sahip ve hakim manasına bir kelimeden geliyormuş. Araplar da bu ismi yalnız kendi haklarında kullanırlar. Onu kavmiyetlerinin farikası sayarlar ve başka bütün milletlere acem derlermiş. Acem, İranlı değil, Arap'tan gayrı herkes ve her millet. Üç kola ayrılıyor Araplar. Bir, Baide Arapları, en eski ve İslamiyet'ten evvel nesilleri tükenen Araplar. İki, Aribe Arapları, inkıraza uğrayan eski Arapların yerini tutmuş Kahtaniler. Üç, Mustarebe Arapları, Araplaşma yoluyla Arap kadrosuna giren, Arap'ı Arap, Arapçayı Arapça eden İsmail Peygamber evladı. Bütün kıymet Arapların en mes'ud kıvamını belirten üçüncü sınıfta. Bir de İslamiyet'ten sonra o ruhu ve Arapçayı benimseyerek Araplaşmış müstaceme Arapları sınıfı var ki bunların kökte Araplıkla alakaları yok. Irak, Suriye, Mısır ve Şimali Afrika Arapları gibi. İsmail peygamber gördük ki Cürhüm kabilesinin içine girdi, orada büyüyüp yetişti ve Arap illerine hakiki cevherini getirdi. 1-2000 yıl içinde İsmail peygamber evladı kabile kabile ve şube şube genişlediler. Başlangıçta merkezi asiller çevresi Kureyş, Mekke ve Kabe. Mekke, Kabe'nin etrafında bir fanus. Kabe, Mekke'nin içinde bir nur. Mekke bir şehir, Kabe bir sır. Kur'an'da Mekke'nin ismi Bekke. Davud peygambere ait Zebur'un 86. mezmurunda şu kayıt var: Senin evine giden yollara gönül bağlamış adam Bekke Vadisi'nden geçerken, sonradan Yahudiler Mekke ve Kabe'yi semavi kitaplarda azizleştiren bu kelimeyi Mekke şehriyle alakasız mücerret gözyaşı manasına gelen bir mefhum diye tevhile kalkışacaklardır. Hatta Bekke kelimesi muharref kitapta mezmurlardan da çıkarılacak, yerinde sadece gözyaşı vadisi diye mücerret bir delalet bırakılacak, fakat kitab-ı mukaddeslerinin bazı tercümelerinde Bekke yine görünecektir. Hangi iz yok edilebilmiş ki? Eğer Bekke gerçekten gözyaşı vadisi demekse daha ne isteriz? Bundan güzel ne olabilir? Buyurun, rahmet isteyen bütün insanlık gözyaşı vadisinden geçsin. Şu muhakkak ve Kur'an'la sabit ki Mekke'nin asıl ismi Bekke. Muharref kitabın Ahd-i Kadim faslında Davut peygamberin Zebur'una ait mezburun tercümesi kendi kalemleriyle ve aynıyla şudur. Ne mübarektir senin evinin sekenesi ki daima sana hamd ederler. Ne mübarektir o insan ki kuvveti sendedir. Beytine giden yollara gönül veren adam, Bekke gözyaşı vadisinden geçerken anı bir karar eder.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildimize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Anadolu İrfanı.

0: bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Efendim merhaba. Oku emridir. Alemlerin Rabbinden insanoğluna gelen ilk emir. Okumak, öğrenmek, bir günü diğerinden üstün kılmaya ilim marifetiyle gayret etmek, her Müslüman için kutsal bir vazife, bir gerekliliktir. İlme ve alime verilen ehemmiyete dair hadisler sıralansa sonu gelmez. Ecdadımız bir ömür sürecek öğrenme ve talim faaliyetinin başlama zamanına ayrı bir önem vererek daima hafızalarda kalacak bir şekle büründürmüştür. Biçim, zaman ve yerini Allah Resulü'nün usulü üzere tanzim etmiş bu muameleye ilk örnekleri 13. yüzyıla kadar uzanan Bed-i Besmele denmiş, ardından yapılan duyuru yürüyüşüne de Amin alayı denilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda çocukların okula başlaması için belirlenmiş bir yaş sınırı yoktu. Çocuklar şahsi olgunlaşma durumlarına göre 4 ila 6 yaş arasında okula merasimle başlarlardı. Çocuğu okula başlayacak olan aile bir ziyafet düzenler, mektebin hocasına çeşitli hediyeler verirdi. Okuldaki diğer öğrencilere de şeker, lokma, simit dağıtmak adetten sayılırdı. Böylece okuma faaliyeti ikramlarla, bayramlarla, merasimlerle başlardı. Çocuğun babası tarafından konağa en yakın olan mektebin hoca efendisi bir gün yemeğe davet edilir. Yemekten sonra oğlunu ya da kızını mektebe vermek arzusunda olduğunu dile getirerek hoca efendiden belli bir mektebe başlama cemiyeti günü belirlemesi istenirdi. Aileler çocuklarının mektebe başlama gününü kandillere denk getirmeye hususiyle gayret ederlerdi. Eğer kandile denk gelmezse çocuklar pazartesi veya perşembe günleri okula başlarlardı, Resulullah Efendimizin sünnetine tabi olarak. Okula başlayacak çocuğu olan aile evlerini baştan aşağı temizler, ailenin kadınları temizlikten sonra okula gidecek öğrenci adayıyla birlikte hamama giderek eğlenirlerdi. Mektebe başlama cemiyetine hanımların deyimiyle okuyucuya çıkıldığında pek büyük zevatın haremlerine çocuğun annesi bizzat giderken çocuğu da cemiyet günü giyeceği kadar süslü olmayan ikinci bir süslü elbise giydirir ve beraberinde götürür. Evin küçük çocuğunun ilim alemine attığı ilk adım cümle aleme ilan edilirdi. Diğer hanımlarla akrabadan olanları çağırmayaysa evin hizmetkarı, olmadığı takdirde de çocuğun kız kardeşi veya annesi giderdi. Tören günü eve gelecek olan mektep çocuklarına en sevdikleri tatlı olan lokma ikram etmek adet olduğundan o gün eve lokma dökmek için kadayıfçı esnafından biri getirilirdi. Çocuğa iki kat elbise yaptırılırdı. Birincisi her gün giydiklerinden daha değerlicesi, diğeri ise cemiyet günü giyilen, yüksek memurların resmi günlerde giydikleri elbiseler örnek alınarak hazırlanmış olan sırmalı setre, yanları sırma zihli pantolon ve festen oluşur, fesin önüne ise kıymetli bir elmas iğne takılırdı. Eğer çocuk kız ise dönemin kıyafet tarzına uygun iki kat elbise yaptırılırdı. O gün için kadife üzerine som sırma işli ve sırma şeritli cüz kesesiyle altınla teship edilmiş yazma elifba cüzü ve bir gümüş hilal hazır edilirdi. Bunların

0: haricinde kitap koymak için bir rahle, yüzü en iyi cins şal ile kaplanmış bir minder ve minderi rahleye bağlamak üzere aynı renkte bir şal daha hazır edilirdi.
1: Anadolu irfanı.
0: Çocuk erkekse cemiyet günü binmesi için yumuşak huylu bir at seçilir, kız ise araba hazırlanırdı. Önceden belirlenmiş olan günde davetliler geldikçe ağalar selamlıkta karşılanır, hanımlarsa haremde kalfalar tarafından karşılanıp kendilerine ayrılan odalara alınır, kahve ikram edilirdi. Çocuğa özel ve süslü elbiseler giydirilir, omuzuna şal bağlanır, o da davet edilen arkadaşlarını beklemek ve karşılamak üzere kapıda beklerdi. O gün mektebin diğer çocukları da güzelce giyinmiş olarak mektepte toplanır, sonra başta ilahici başı çocuklar, arkalarında ilahiciler, erkek ve kız çocuklar olmak üzere sıralar halinde düzenli bir şekilde çocuğun oturduğu konağa gelirlerdi. Atın veya arabanın arkasında mektebin sınıf başısı olan çocuk, onun arkasında yaşça büyük olanlar, daha geride de kız çocuklar bulunurdu. Alayla konaktan çıkılır, ilahicilerin ilahi okumaları eşliğinde evvelden belirlenmiş olan sokaklardan geçilir ve tekrar konağa dönülürdü. Okunan ilahiler genellikle Yunus Emre'den seçilirdi. Çocuk tören öncesi evliya türbelerine götürülürdü. İstanbul'daysa Eyüp Sultan muhakkak gidilen, kendisi gibi olmak Allah'tan niyaz edilen, hürmetine ilmin ihsanı talep edilen yerlerin başında gelirdi. Tabi zihin açıklığı, idrak kuvveti talebi de duaların arasında yer alırdı. Eve dönüldüğünde çocuğun bed-i besmelesi için hazırlanan odaya babası ve diğer davetliler girer, yerlerini alırlar. Hoca efendi ise oda kapısının karşısında serili bulunan sırma saçaklı seccade üzerine konulmuş ipek yüzlü mindere oturur, alayda önde giden rahle ve önüne serilen minderde çocuğun oturması için serilirdi. Mektep çocukları da odanın dışına serilmiş bulunan sırma saçaklı kırmızı minderlere oturtulurdu. Odanın uygun yerlerine buhurdanlıklar konur, içlerindeki amber veya ot ağacı yakılırdı. Güzel kokular arasında çocuğun elifba cüzü kesesinden çıkarılarak dualarla rahlenin üzerine konur, hoca efendi çocukla beraber besmele-i şerifi okuduktan sonra yine beraberce Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr okunur. Üçer kere de Rabbi zindeni ilmen dedikten sonra çocuk elifba cüzünü okumaya başlardı. İlk sayfadan sonra hoca efendi Rabbi ilmi kabzını müzdad eylesin dediğinde bütün çocuklar yüksek sesle amin derlerdi. Duanın sona ermesiyle beraber çocuk yerinden kalkar, önce hoca efendinin, babasının ve hazır bulunanların ellerini öper, onlar da hayır dualar ederlerdi. Çocuğun anne ve babası da hoca efendiye süslü bir bohça içerisinde iki top kumaş, bir bel şalı ve cübbelik çuhayla kırmızı atlas kese içerisinde uygun bir miktar para verirdi. Böylece bed-i besmele merasimi sona ererdi. Bed-i besmele veya amin alayı merasimi günümüzdeki okuma bayramlarına benzer ama okuma bayramı bir ödül, bed-i besmele ise bir teşvik ve başlangıçtır. Okula gitmek istemeyenleri bile ikna edebilecek bir teşviktir. Bu merasim çocuklarda okuma, anne ve babalarda ise okutma arzusunu tetikler. Bütün bir şehir olmasa bile bütün bir mahalle bu törenle ayağa kalkar. Bu merasimlere verilen büyük ehemmiyet, İslami terbiye anlayışında mektebe, ilme, talebeye, talep etmeye ve öğretmenlere verilen değeri ortaya koyan, bunu topluma duyuran, yaygınlaştıran, adet haline getiren, çocuklara ilimle elde edecekleri mertebeleri gösteren ve sevdiren mübarek ve sevimli bir uygulamadır.
1: Anadolu İrfanı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın tebliği.
1: Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail ile onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resulüne inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Meryem oğlu Mesih İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucize ile beşikte yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkartıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrailoğullarının seni öldürmesine mani olmuştum. Hani havarilere ben ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik. Ya Rab, sen şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen

0: Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? Demişlerdi. O da, eğer inanmış iseniz Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvelden gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azab ile azap ederim. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bir haberimiz var.

ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin.

bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi, sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Böyle şey yok. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayır. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Benzetme, teşbih. Edebiyatta benzetme, bir şeyi daha etkili anlatmak için onu başka bir şeye dayanarak ifade etme sanatıdır. Şair veya yazar anlatmak istediği duygu ya da görüntüyü okurun zihninde resmederek canlandırmak ister. Bunun için herkesin bildiği güçlü bir varlıktan yardım alır. Benzetmenin yani teşbihin 4 unsuru vardır. Benzeyen, anlatmak istediğimiz şey. Kendisine benzetilen, güçlü, belirgin özellikli olan şey. Benzetme yönü, bu ikisi arasındaki ortak özellik. Benzetme edatı, gibi, sanki, tıpkı gibi kelimeler. Şimdi bunu örneklerle düşünelim. Tam teşbih, benzetmenin tüm öğeleri açıkça ortadadır. Divan şiirinden, Baki'den bir örnekle değerlendirelim. Gül yüzünde şebnem gibi inci taneleri. Gül üzerindeki su damlası inciye benzetilir. Hem görüntü hem parlaklık zihinde hemen canlanır. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılarak yapılmış olan kısaltılmış teşbihler. Teşbih-i beli. Bunlar en şiirsel ve en yalın biçimi olarak değerlendirilir benzetmenin. Sadece benzeyen ve benzetilen vardır dedik. Yunus'tan bir şiir. Gönül bir Kabe, insan bir misafir. Bu sözlerde benzetme doğrudan ruha dokunur ve geniş bir anlam alanı açar. Bu yüzden teşbih yani benzetme hem şiirde hem günlük dilde en sık kullanılan ve en etkili söz sanatıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle elhamdülillâhillezî tevâfâ küllü şeyin li azametih velhamdülillâhillezî delle küllü şeyin li izzetih velhamdülillâhillezî hada'a küllü şeyin li mülkih velhamdülillâhillezî istesleme küllü şeyin li kudretih fekâleha yatlubu biha mâ indehu keteballâhu lehu biha elfe elfi hasenetin ve refa biha elfe derecetin ve vekkele bihi seb'ine elfe melekin yesteğfirûne lehu ilâ yevmil kıyâme. Her kim ki şu sözü söylerse efendim, ama bunu nasıl söylerse, fekaleha bu sözü söyler ki yatlubu biha ma indehu, Allah'ın indinde olan hayırları, rahmeti murad ederek, isteyerek söyler bunu. Yani başka dünyevi menfaat veyahut gösteriş riya filan değil de Allah ecrini versin diye bunu söylerse, yani iyi niyetle demek bu. Öyle söylerse Allah ona bin bin hasene yazar. Bin kere bin kaç eder? Milyon. Milyon hasene yazar. Çünkü milyon demezlerdi, bin bin derlerdi. Yani bin kere bin, milyon yani hasene yazar Allah ona. Ve refa'a biha elfe derecetin. Burada bir elfe var. Onun bin derece yükseltir derecesini. Ve vekele bihi sebine elfe melekin. Ona 70.000 melek vazifeli tayin eder. Yestagfirüne lehu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar o melekler ona tevbe istiğfar eder dururlar. O Allah'a hamdolsun ki onun azameti karşısında her şey boyun büker. O Allah'a hamdolsun ki onun izzetine karşı her şey zilletle boyun eğer. Efendim zillet içinde olur. O Allah'a hamdolsun ki onun egemenliği, hakimiyeti karşısında her şey başını eğer teslim olur. O Allah'a hamdolsun ki onun kudreti karşısında her şey pes der, efendim teslim olur, itiraza mecali kalmaz. İşte Allah'ın sıfatlarını anarak ona hamd ediyor bu cümlelerle insan. Böyle derse ne olur? Bunlar öyle kıymetli sözler ki bunu söylediği zaman 1 milyon hasene kazanır, 1000 derece yükselir ve 70.000 melek ona vazifelendirilir, tevbe ve istiğfar ederler. Ya Rabbi bunu söyleyen şu kuluna efendim lütfeyle, mağfiret eyle derler.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 189 ila 216. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, Din, sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zamanda 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının, hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. O, dönüp gidince veya iş başına geçince, Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla, ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar, Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, ille de bulut gölgeleri içinde kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her şey onun iradesi yönünde olup biter. Resulüm, İsrail oğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, hatta Peygamber ve onunla birlikte olan

0: O müminler Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için, meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 189 ila 216. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
4: Evet.
3: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey. Yani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
2: 2 dakika. Az, öz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir. Dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı.

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

0: Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.
1: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızda bugün de Akra'dayız ve çok değerli bir misafirimiz var. Yine gezen, yollara ram olmuş, yollarda tecrübeleri olan bir misafirimiz var. Beyza Nur Şahin bizimle. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz uzaklardan geldiniz sanki, değil mi?
1: Evet, Adana'dan geldim.
0: Evet, Adana'dan misafirimiz var bugün. İlginç de bir hikayesi var sevgili dinleyenler. Birazdan kendisini kısaca tanıyalım. Hikayesine de giriş yapacağız. Bir karavan sevdalısı diyelim. Karavan yolcusu. Beyza Nur Şahin kimdir?
1: Malatyalıyım. Adana'da doğdum, büyüdüm. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi bilmiyorum ama ben Adana'yı biliyorum daha çok. Biyomedikal mühendisliği okudum İstanbul'da. Şu an Adana'da biyomedikal mühendisi olarak özel bir hastanede çalışıyorum.
0: Ne güzel, ilginç de bir bölüm değil mi? Biyomedikal neye giriyor?
1: Bu hastanedeki sağlık hizmetleri, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sağlık alanındaki teknolojilerin hepsi biyomedikal alanına giriyor diyebiliriz.
0: İki memlekette, Malatya'da, Adana'da yemek kültürünün çok yoğun olduğu iki şehir. Hangisi diyorsunuz mesela, Adana mı, Malatya mı?
1: Doyduğum yer Adana olduğu için Adana derim galiba.
0: O kadar mı ya?
1: Adana'yı yemek konusunda tek geçerim.
0: Adana'nın neyi mesela?
1: Adana'da çok şey var aslında. Adana kebap olarak biliniyor ama Adana yöresinde içli köftesi var, sakatat türleri var. Tatlı tarafında yine oldukça dolu dolu bir lezzet şeyi var. Ciğer özellikle. Ciğer sevmeyen çoğu arkadaşım ciğer sevmiştir Adana'da yedikten sonra. Adana ciğerini seviyorlar artık. Herhangi bir ciğeri değil de.
0: Bir özelliği var mı peki Adana ciğeri?
1: Kuzu eti olması muhtemelen. Çok yumuşak oluyor, lezzeti de güzel oluyor.
0: İlginç. Şimdi bir düşündüm, Adana'da ciğer tatmış mıydım diye, ama Adana'da kebap yedim full.
1: Adana kebabını çoğu yerde tatma şansınız olabilir iyi şekilde de. Ciğeri bence Adana'da yiyebilirsiniz sadece.
0: Ama ciğeri bir Diyarbakır ve Urfa'da yedim ve onlar da çok iddialıydı.
1: Yarışırız. Oralarda iyi. Ya birbirine çok yakın zaten kültür olarak biraz, evet. O taraflarla Adana.
0: Peki yollara nasıl çıktınız? Yolculuklar nasıl başladı? Seyahati seviyor musunuz? Zaten sevmeseniz herhalde yollara çıkmazsınız,
1: evet.
0: Ama bazen mecburi durumlar da seyahate sebebiyet veriyor. Nasıl başladı yolculuk?
1: Ya biz ailece seyahat etmeyi seven bir insanız. Küçüklüğümden beri genelde böyle, babam esnaf. Esnaf olduğu için sadece bayram tatilleri oluyor. Bayramın ilk günü genelde aile büyüklerimizi görüp kalan günlerde biz koştur koştur böyle hani yeni bir şehri görelim diye yola çıkardık.
0: Ailece.
1: Aynen, ailece bu şekilde yolculuğa çıkardık. Annemin de yıllardır, ya annemin çocukluk hayali bir karavana olup karavanıyla ailesiyle seyahat etmekmiş. Bu birazcık bize de yansıdı zamanla. Böyle hani ailece gezen, seyahat eden kişileri çok takiplerdik. Sonra bir yıl babam iflas etti. Babam iflas ettiği yıl bizim de elimizde böyle artık hani o dönem bir anneannemden anneme bir para geçmişti. Bir ev satıldı diyeyim. Anneme bir miktar para geçti ve elimizde sadece o para var. Annemle birbirimizi o an, ben üniversite birinci sınıfım o zaman. Anneme dedim ki anne, karavanı almak için tam zamanı sanki. Sonra biz bir anda karavan bakmaya başladık. Ve biz bir ay içinde...
0: İlk fikir sizden çıktı o zaman.
1: Yani aslında annemin hep karavanla gezme hayali vardı. Annem, işte babam da tatil olamadığı için annem hep karavanla ailesiyle seyahat etmek istiyordu. Esnaf insan pazar günü bile çalışıyor biraz. Babamın bazı pazarlar bile işe gittiğini bilirim. Babam da tatil olmuş. Annemle biraz birbirimizi bu konuda çok destekler ve heyecana girdiririz hemen. O şekilde biz bir ay içerisinde bir anda karavan bakmaya başladık. Mart ayında babam iflas etmişti. Biz Mayıs sonunda karavan sahibiydik. Ve şey, hani karavanımızı da İzmir'den aldık. İnternetten girdik. 3 model beğendik. En son ikisi arasında kaldık. Sonra tamamen dış görünüşüne bakarak, teknik özelliğini çok bilmeden. Dış görünüş ve biraz da genişliğine. Biz 6 kişilik bir aileyiz. 2 kız 2 erkek. Bir de annem babam. Hani bizim hepimizi taşıyacak bir kapasitede karavan olması gerekiyor. O yüzden bu daha büyük karavanlardan tercih ettik. Bir anda aldık ve biz o yıl işte karavanı aldıktan sonraki elimizde bir miktar kalan parayla da bunu mazota harcayalım ve gittiğimiz yere kadar Türkiye'yi gezmeye başlayalım dedik.
0: Yani babanız iflas etti. Üzülecek, hani insanın kendisini kötü hissedeceği bir durumda siz bayağı bir U dönüşü yapıp viraj yapıp nasıl bunu hayra çevirebiliriz diye düşünerek adım attınız sanki.
1: Evet, aslında biraz çetrefilliydi başta. Ya babamların biraz iflasa yaklaştığı zaman artık son 3-4 ayda hissettiğimiz bir durumdu zaten. Babam da biz de artık her an olabileceğinin farkındaydık, işin kapanabileceğinin. Biraz hazırdık ama hani... O duygu durumu, yani biz bir anda bence karavan alarak çok harika bir karar verdik. Çünkü bilmiyorum, zaten iflas çok ağır bir süreç bence. Ve biz bunu yolculukta bize biraz da şifa geldi yolculuk ve biz bunu yolculukta birazcık atlattık diye düşünüyorum. Hani daha zorlu geçebilirdi belki ama elhamdülillah bizim için çok daha kolay geçti diye düşünüyorum. Biz yola çıkarken babam gıda üzerine esnaftı. Yolculukta yanımıza bütün gıda bakliyatları ve tek masrafımız bizim mazottu. Ve Akdeniz'den başladık yola. Tüm Akdeniz sahillerinden Ege'ye doğru çıkıp oradan İstanbul, sonra İç Anadolu'dan tekrar memleketimize döndük. Ve hiç ummadığımız kadar bereketi oldu galiba paranın. Hiç bu kadar çok yer görebileceğimizi tahmin etmiyorduk.
0: Yani çok ilginç bir başlangıç olmuş.
1: Evet.
0: Yani karavan aldınız ve yola hemen çıktınız. Bir planlama falan vesaire hiçbir şey yok.
1: Sadece kabaca Akdeniz sahillerinden başlayalım. Nakitimiz kalır, hani mazota paramız yeterse Ege taraflarına da geçeriz dedik. Ama hiçbir plan yok. Yani yola çıkalım, yolda karar veririz ne yapacağımıza dedik. Ne kadar çıkacağımızı da bilmeden çıktık. Ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu ve 2 ay sürdü.
0: Yani okullarınız var, bunu planlamak.
1: Bunu yaz tatiline getirdik. Ben üniversitedeyim, kardeşlerim de okulda. Yaz tatili hepimiz için tatil. Babam zaten hepten tatil artık. Öyle olunca yaz tatili boyunca bir nevi seyahate çıkıp gezmiş olduk gibi bir durum söz konusu oldu.
0: Bayağı şartları olumluya çevirmişsiniz birden.
1: Aynen, aslında yolculuk da birazcık çetrefilli oldu. Küçücük bir oda içerisinde, yani 5 metrekare bir alan ve 4 kardeş de zor bence. Ev içerisinde bile bir tartışma yaşanabiliyorken 5 metrekarelik bir alanda zaman zaman nabızların yükseldiği oldu. Ama tek şansımız, hani biz karavanı doğaya park edip durduğumuz zaman da hani stresimizi en azından doğada atabiliyorduk.
0: Peki ne yaptınız? Adana'dan çıktınız yola. İlk durağınız neresiydi?
1: İlk durağımız Antalya taraflarından başladık. Mersin'e yakın olduğu için oralara zaten sık gidiyorduk. Antalya sahillerinden başladık. Navigasyondan bulduğumuz her sahile girdik. Beğenirsek dururuz, beğenmezsek gideriz diye. Sahiller, bulduğumuz tüm kahverengi tabelalar.
0: Kahverengi tabela?
1: Tarihi yerler yani. Ha,
0: karavan parkları falan var.
1: Eskiden biz hiç karavan çok... parklarında durmadık. Biz tamamen karavanı biraz şey mantığında kullandık. Hani biz şehir görmek istiyoruz. Hani yenilik görmek istiyoruz. Biz karavanı konaklama amacıyla kullanalım. Bir de o dönemler biz pandemiden önce gezmiştik. Pandemiden önce hani Türkiye'de daha bu kadar karavancılık da olmadığı için her yere konaklama şansımız durup biz zaten duruyorduk, uyuyorduk, sabah yola geri çıkıyorduk.
0: Sorun olmuyor muydu peki karavanla şehir merkezine girip çıkmak falan vesaire?
1: Ya şöyle, şehir merkezinde hani bir nevi şey gibi düşünün, bu minibüsler tarzı düşünün. Biz oturup da böyle bir hani böyle kamp yapar gibi kamp sandalyelerimizi falan hiç çıkarıp oturmadığımız için genelde koştur koştur şehri geziyorduk. Eğer sahil kenarındaysak sahile zaten iniyorduk sandalyelerimizle. Daha çok ya bizim için tamamen bir konaklama aracıydı karavan. Kampımızı biz daha çok doğanın kendi içine gidip yapıyorduk. Şehrin

0: yaşaması, herkesin konfor alanını bırakıp karavanı tercih etmesi ve iletişimde, ilişkilerde belirli zorlukları da getirmiş olabilir. Tam tersi artıyı da, yani olumluyu da getirmiş olabilir. İnsanlar birbirini daha çok tanır, tahammüller artar diye tahmin ediyorum. Var mı böyle yaşadıklarınız?
1: Var tabii ki de, böyle nabzın yükseldiği birkaç kardeşler arası olay oldu ama karavan süreci bizim için bence hep olumlu geçti. Yani hem aile içi kendimizi daha çok tanıdık. Aile içi sorumluluklarımız ve bilincimiz çok arttı bence. Hani karavan hayatı bir ekip çalışması gibi bir şey. Yani bu karavan kullanmak demek, birisi şoför olacak, birisi yemekleri yapacak. Birisi karavanın atık su gider kısımları var, bunlarla ilgilenecek. Karavanın bakım ve tamir gerektiren çok durumları oldu. Birinin sanayide bunlarla ilgilenmesi gerekecek. Yani biz yolda sürekli böyle aynı zamanda bunlarla da uğraştığımız için hani herkesin bir görevi vardı. Hani belli bir yerden sonra artık bir ekip gibi bir şeydik yani biz. Aile ve ekip çalışmasına dönüştü yani bizim için karavan hayatı.
0: Günlük karavan şeyi var mıdır? Ne bileyim, prosedür gibi böyle sabah işte lavabo temizlenecek, tuvalet dökülecek, bilmem işte suyu değişecek gibi böyle.
1: Ya şey. Karavanın böyle 2-3 güne bir su deposunu doldurmamız gerekiyordu. Su deposunu her yerden dolduramıyordunuz. İçme suyu değil de normal el yıkama, duş vesaire gibi konularda kullanmak için. Onun için ya hayrat bulmaya gidiyorduk. Yani Türkiye'deki tüm hayratların galiba yerini öğrendik bu sayede. Allah hayrat yapanların sayısını arttırsın diyorum. Çok önemli bir şeymiş yolculuk sürecinde. Bisiklet sürenler karavan hayatı için çok elzem bir durum. Bir de bu atık su depolarımızı bizim 2 güne bir falan boşaltmamız gerekiyordu. Bunlar için de hani belli yerler var. Belediyeden açıp nereye dökeceğimizi sorduğumuz yerler oluyordu. Hani böyle belli rutinleri oluyor ama çok ekstra yükü olan bir durum değil.
0: Bir bakımı yok her güne ait o zaman.
1: Yok, arada bir arızalanıyordu. Herhangi bir sanayide bulabiliyorduk kendimizi. Hani o yolun getirdiği anlık bir şey oluyordu.
0: Yollar insana haddini bildirir diye bir cümlemiz var bizim. Yani yolda ne olacağı belli olmaz. Ve o seni meşgul edebilir. Hani sen plan yapabilirsin ama Allah'ın planı vuku bulur ve bu sana da bir ders olarak, bir ibret olarak gelebilir. Böyle kendinize çıkardığınız ibretler vardır diye tahmin ediyorum ama henüz daha Adana'dan çıktık, Antalya'ya geldik. Antalya'da kaldınız değil mi gece?
1: Antalya'da hep sahil taraflarında kamp gibi yaptık. Biz ilk defa karavan yolculuğu sayesinde yıldız kayması gördük. Şehrin içinde o kadar bunlara şahit olamıyormuşuz ki hiç unutamadığımız ilk anımızdır. Olimpos sahilde bir gece taşların üzerinde böyle ailece uzanıyoruz ve yani gökyüzü inanılmaz bir şölendi. Ve bizim için çok hayran kalınması bir geceydi. O hep en böyle heyecan duyduğumuz karavan anılarımızdan birisi olur.
0: Diğer kardeşleriniz kaç yaşında?
1: Benden 3 yaş küçük bir kardeşim var. 6 yaş küçük bir kardeşim var. İkisi de erkek. Bir de aramızda 14 yaş olan bir küçük kardeşim var. Ben de 27-28
0: yaşlarım. Yaşlar bayağı farklı. Kuşaklar bayağı farklı.
1: Aynen.
0: Onların istekleri de vardır. Yani çocuklar 5 metrekarede durmaları zor sanki yaş olarak.
1: Ya aslında şöyle, onlar da çok şükür seyahat etmeyi seviyordu. Ailece içimizde bu var sanırım. Herkes bir şekilde kendini mutlu etmenin yolunu buluyordu. Erkek kardeşlerim kamp ateşi falan yakıyordu. Çok hoşlarına gidiyordu. Veya işte doğada olmak bile bence yetiyordu onlar için. Çünkü şehir merkezinde çok hasret kalıyoruz böyle şeylere. Bunu tamamen acısını fazlasıyla çıkarmış olduk diye düşünüyorum.
0: Eğlenceye çevirmişler yani.
1: Aynen.
0: İlginç. Kaç gün sürdü yani tüm bu yolculuğunuz ilk etapta?
1: İlk yıl çıktığımız 2 ay sürdü. 60-65 gün arası bir şey sürdü yani eve dönüşümüz. En son artık mazot paramızın sonuna geldik de döndük yani.
0: O kadar.
1: Evet.
0: Peki eviniz ama duruyordu değil mi? Adlar
1: evet, duruyordu adı. Çok şükür. Babamla erkek kardeşim biraz konforuna düşkündür. Bir yerden sonra işte küçük bir alanda yaşamak biraz sıkabiliyor. En önemlisi mesela çamaşır konusu biraz sıkıntı oluyordu. Hani bir şekilde hallediyorduk. Bir de biz bu karavan yolculuğunda çok fazla insanla tanıştık. Çok fazla aileyle tanıştık. Karavana merakı olan çok fazla insan tak tak yapıp kapımıza geliyor. Bir kahvemizi içiyordu. Sonra bir anda akşam onların evine yemeğe misafir olabiliyorduk. Kahve içmeye evlerine gidebiliyorduk. Hala karavan yolculuklarımızdan tanıştığımız ve yıllardır görüştüğümüz insanlar var. Fransa'dan bile görüştüğümüz insanlar var. Onlar kalkmış Fransa'dan gelmiş. Yan yana hani birbirimize bir tatlı ikram etmiştik. Ve o bir anda yıllardır görüştüğümüz bir dostluğa dönüştü.
0: Allah Allah.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
0: Aslında karavan size şifa olmuş anladığım kadarıyla. Yani başımıza şer gelen şeylerde hayır, hayır gelenlerde şer, bilemiyoruz sonun nereye götürür bizi. Ama sizin olumsuz gibi başlayan, şer gibi başlayan bir konu aslında sizin için tamam.

0: Tamamen hayra çevrilmiş aileniz için. Peki mesela Karaman öncesi ve Karaman sonrası gibi bir şeyiniz var mı kendinize edindiğiniz? Hem ailece hem şahsi olarak.
1: En başta bize kattığı şey sorumluluk duygumuzu çok geliştirdi hepimiz için. Küçük yaştaki kardeşlerime kadar çok anlamda farkındalığımızı arttırdı. Yani aile içinde de bir ekip çalışması var. Bunun hani karavan hayatı dışında evde de olması gerektiğinin farkına varıldı bence. Ki bu sonra çok şükür hani ev hayatımızda da hep çok fayda sağladı bize. Bir sofra kurmaya kadar. Zaten çok hani ev içerisinde yine erkek kardeşlerim de sağ olsun bu konularda hep destek olurdu ama hiç beklemediğimiz noktalarda bunun faydası oldu. En çok da bizi minimalliğe çok götürdü.
0: Bu çünkü çok önemli.
1: 5 metrekare bir alanda ne kadar eşyayla yola çıkabilirsiniz? Zaten çok küçük. Herkesin bir tane dolabı var sadece ve hani o dolap elbise dolabı değil, bir çekmece kadar bir alan. Ve hani 3-5 parça bir kıyafetle çıkıyorsunuz yola. Hem bu çıktığınız kıyafet aynı zamanda hem uzun vadeli götürmesi lazım. Hem böyle kolay temizlenebilir, kolay yıkanabilir. Hani bizim bu konuda da farkındalıklarımızı arttırmış oldu. Hani çok az şeyle aslında yaşayabiliyormuşuz. Biz 2 tencere bir tavayla 2 ay boyunca yaşadık. Ve gayet hani öyle dolapta ekstra hani evimizde olur maalesef. Dolapta yemek kalır bir sonraki güne, sonraki güne ve bu bir gün sonra çöpe gider. Ya biz karavan hayatında o gün yine yemeği yiyip bitirip hani sonraki güne kalmadan da gidebildiğini gördük. Her gün meyvelerimizi taze yedik. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü küçücük bir dolabımız var. Mini bir buzdolabı ve ona çok bir şey sığdıramıyorsunuz. Meyveleri az az alıp hani dolaba biriktirmek yerine hani böyle her anlamda her şeyin minimal olmasının aslında çok da güzel olduğunu farkına vardırdı bize. Hem eşyalar açısından hem yiyecek açısından az yemenin bile ne kadar sağlıklı hissettirdiğini zamanla öğretti bize bu yolculuk.
0: Bu bayağı bir öğretici olmuş yani.
1: Evet.
0: Çok harika. Yollarda tanıştığınız insanlar da ekstra bir nimet olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yani bizim yollarda tanıştığımız insanlar yeri geldi hani mesela çamaşır yıkama konusunda çok sıkıntı yaşadık. Biz en çok bence problemimiz bu oldu diye düşünüyorum.
0: Nasıl çözdünüz?
1: Ya çok böyle kolay yıkanan kıyafetler seçmiştik. Kimi zaman elimizde yıkadık yani. Çünkü başka çaremiz yok. Yolda dağ başındayız. Hani makine imkanınız yok. Halka açık yerlerde yıkamak da istemiyoruz. Ya kendimiz yıkadık veya işte tanıştığımız aileler bunu kendileri teklif etti. Böyle böyle götürdük süreci.
0: Ne bileyim hani duş almak falan gibi.
1: Karavanımızın içinde duş alabiliyorduk. Duş imkanımız o konuda sıkıntı olmadı hiç çok şükür. Yoksa o zaten hani 2 aylık bir süreçte duş en temel ihtiyaç olduğu için.
0: Antalya'dan Akdeniz kıyılarından Ege'ye çıktınız. Ve her gittiğiniz yerde konaklayabildiniz. Ya normalde mesela karavanlara her zaman müsaade etmiyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Bu son dönemde çok böyle oldu aslında. Biz 2017-18 yıllarında yola çıktık. O zaman daha Türkiye'de çok karavan bilinmiyordu. Sosyal medyada da bu kadar karavancılık popüler olmuş bir durumda değildi. Hatta yani bizi dizi setinden geldik sanıyorlardı biz genelde gittiğimiz yerde. Çünkü genelde dizi setlerinde görülürdü o dönemler karavanlar. Biz hatta pandemi yılında da gezdik. Bizim için en inanılmaz yıl o yıldı. Sokağa çıkma yasağı var. Biz karavanla yola çıktık. Her yer bomboş. Sahiller, oteller, her yerin kapalı olduğu dönem biz yola çıkmıştık yine. Ve yani bütün doğa tertemizdi. İnsanlardan arındığı için ve biz çok inanılmaz şeylere şahit olduk o zaman da.
0: Peki bu 2 ay süresince fırtına, yağmur gibi şeyler olmadı mı yani? Yaşamadınız mı?
1: Ya da
0: bir çamura saplandınız.
1: İkinci yıl yolculuğumuzda biz bir tehlike atlattık. İlk yıl Akdeniz'den başlayıp Ege sahillerine, İç Anadolu'dan döndük. İkinci yıl doğu taraflarından başlayıp tüm doğu hizalarını gezip Artvin'den Karadeniz'e girdik. Bütün Karadeniz'i sahilden ine çıka gezdik. Tekrar memlekete döndük. O yıl biz Artvin Borçka'ya çıkarken hava çok iyiydi ve biz çıkarken bir anda hava kötüleşmeye başladı. Bayağı bir yağmur yağmaya başladı ve Borçka Karagöl'ün yolu da bu parke taşlı yollar mı denir artık öyle yollardan. Ve çok keskin virajları varmış. Biz öyle olacağını tahmin etmedik. Ve biz çıkarken tekerimiz boşa düştü ve biz tam dönemeçte kaldık. Ve hani arkası uçurum, aracı ilerletemiyoruz. Çok dikse bir virajdı. Orada işte diyorum ya ekip çalışması, aracın takozu vardı. Erkek kardeşim hemen indi aracın o takılan tekerine takozu koydu. Hani birazcık zorlaya zorlaya gerçekten çok gergin bir andı ve biz çıktık.
0: Dik yokuş bir de
1: orada hani korkutan olay şu olmuştu. Basıp gitmek zorunda kaldık. Erkek kardeşim tek başına aşağıda kaldı. Ve biz duramıyoruz. Çünkü durursak tekrar araç geri gidecek. Tekeri kaymaya başladı. Yani yol çok kayganlaştı bir anda. Ve biz hani belli bir düzlük görene kadar çıktık. Erkek kardeşim de arkadan koştur koştur gelmek zorunda kaldı ve biz o gece Borçka Karagöl'e çıktığımızda hepimiz bir şükür namazı kılmıştık ağlayarak.

0: bizim için gerçekten çok tedirgin hissettiren bir andı. Gerçekten bir tehlikeye atlattığımızın farkındaydık yani o an. Ama çok şükür onun dışında hani mazotumuzun falan bitip yolda kaldığımız oldu birkaç kere. Öyle çok tehlike atlattığımız başka bir durum yaşamadık.
1: Bu da bayağı bir tehlikeliymiş yalnız.
0: Evet.
1: Peki iki ayı tamamladıktan sonra geldiniz eve, normal hayatınıza döndünüz. Bir farklılık var mıydı? Yani bir o kadar imkansız gibi gözüken fakat mutlu olduğunuz andan birden eve düştünüz.
0: Ya bizim en çok ilk yıl farkı olmuş oldu. İşte hani o iflasının şeyiyle moralimiz bayağı iyi halde döndük. Biz hatta insanlar bizim psikolojimizin bozulduğunu falan düşünmeye başlamıştı. Nasıl bu kadar mutlu olabilirsiniz diye.
1: Başka geziler var mı peki hayatında, karavan haricinde?
0: Onun dışında ben kendim de çok fazla şehirden arkadaşım var. Çalışmadan öncesinde hemen hemen her ay veya iki ayda bir farklı bir şehirdeki arkadaşımı hep ziyarete giderdim. Bir Doğu Ekspresi yaptım arkadaşlarımla. Bir de yine ailemle yakın zamanda Mısır'a gittik. Tamamen kendimiz planlayarak gittik.
1: Bu değişik bir rota. Mısır'da değişik bir rota. Başka ülke var mıydı?
0: Yok. Yani Gürcistan var. Bosna Hersek'e gittim ben bir de Erasmus Plus projesiyle.
1: Oo, ne kadar kaldınız?
0: 10 gün kaldım orada. 5 farklı ülkeden gençlerin geldiği bir projeydi. Orada tamamen ayrımcılık üzerine bir konuydu bizimki. Bosna şehrinde İngilizce sokakta röportajlar vesaire yaparaktan ayrımcılık üzerine tartışmalar, münakaşalar yaptığımız bir deneyim oldu.
1: Neden Bosna peki?
0: Proje Bosna'yaydı. Hani o şekilde olunca ben de Bosna'ya gitmiş oldum.
1: Yani çeşitli milliyetlerin bir arada yaşadığı bölge olarak
0: ya aslında ayrımcılık olduğu için sanırım Bosna seçtiler diye düşünüyorum. Bosna'da Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar bir arada yaşıyor ve Boşnak Savaşı olmuştu bir dönem. Proje ayrımcılığa hayır üzerine bir projeydi ve bu projede her gün bir görev veriyorlardı bize. Bir gün sokakta röportaj yapıyorduk şeylerle ve o yaptığımız röportajlar üzerine geliyorduk. 5 farklı ülkeden insan var ve 5 farklı ülkeden insanla oturup bu yaşananları, o kişilerin anlattıklarının ne derece doğru veya ne derece yanlış olduğu üzerine tartışıyorduk ve başka ülkelerdeki insanların ayrımcılığa bakış açılarını da görmüş olduk. Aslında ayrımcılığa bakış açısı hani bizim baktığımız gibi bakmıyor başkaları veya bizden çok daha keskin olduğunu gördüğümüz insanlar oldu. Bu konuda bana çok şey kattı.
1: Peki bu projede böyle aklında kalan bir şey var mı ya? Yani bu projede bunu öğrendim dediğin.
0: Ben farklı milletlerden insanların bu kadar keskin farklı düşüncelerde olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Bosna'da benim en çok aklımda kalan şey Bosna'daki yaşamın çok net çizilmiş olmasıydı. Yani Bosna şehrinde baş çarşıda bir çizgi var. Baş çarşının sağ tarafı bayağı Osmanlı dönemi, sol tarafı yani o taraf Boşnak, sol tarafı sanırım Hırvatların yaşadığı bir yerde diye hatırlıyorum. Ve çok Avrupa'yı bir tarz ve hani biz o Avrupa'yı tarzda biz de başörtülü olduğumuz için tek başörtülü bizdik. Boşnakların hiçbirini diğer taraflarda görmedik. Bu bizi bayağı şaşırttı. Biz bir de o projede Sırpların bir okuluna götürmüşlerdi bizi. Yine orada ayrımcılıkla ilgili anlatım yapılıyordu ve gerçekten hala çok taraf olunduğunun, o okulda anlatılan olaylardan da hala Bosna içerisinde o savaşın etkilerinin hala çok da kaldığını gördük yani. Bizim ekibimizdeki bizi ağırlayan kişiler de Sırp bir aileydi, Boşnak değillerdi. Bizim sokakta yaptığımız röportajlarda Boşnakların anlattığı hikayelerde onlar da kendi tarafından anlatıyordu ve böyle hani o münakaşa esnasında ortamda çok farklı şeylere şahit olduk. Yani aslında Bosna Hersek'te hala o savaşın etkileri bence devam ediyor.
1: Evet,
0: aynen.
1: Maalesef.
0: İnsanlar arasında.
1: Mısır'ı nasıl planladınız?
0: Mısır çok bir anda oldu aslında. Bir gece hani uçak biletlerine bakıyordum ve annem aslında yine annemin hayali sanırım. Annem çok küçüklüğünden beri Mısır piramitlerini görmek istermiş. Ben biraz annemin hayalini gerçekleştirmek istediğim
1: sanki
0: için.
1: Sanki sizin ailede annen gezmeyi çok seviyor.
0: Annem hem gezmeyi çok sever hem çok hayalperesttir. Muhtemelen onun da bize etkileri bulaşıyor diye düşünüyorum. Ben de çok severim seyahat etmeyi.
1: Annene de buradan selam gönderelim.
0: Aynen. Yani bir gece öyle küçüklüğümüzde çok böyle mumya filmleri falan da izlerdik. Ve Mısır hep bize gizemli gelirdi. Bir gece öyle uçak biletlerine bakarken anne dedim Mısır'a niye gitmiyoruz deyip bir anda bilet aldım. Hemen kardeşlerimi falan ayarladım. Yani gelmek isteyenler aslında hani babam veya kardeşlerimden mesela bir tanesi gelmedi. Büyük erkek kardeşim gelmek istedi. Gelenlerle ayarladık. 3 gece 4 gün gittik. Tamamen kendimiz planladık.
1: Nerelere gittiniz Mısır'da?
0: Giza piramitlerini gördük.
1: Kahire'de.
0: Giza şehrine gittik. Kahire'ye gittik. Oradan Luxor'a gittik bir 10 saatlik otobüs yolculuğuyla. Bizim için gerçekten
1: bir çöl geçtiniz aslında.
0: Evet. Evet. Ve inanılmaz yorucu bir yolculuk oldu ama hani çok şükür değdi Mısır'da gördüğümüz her şeye bence. Tekrar Luxor'dan da Kahire'ye döndük. Yine 10 saatlik bir otobüs yolculuğu. Yani biz 3 gece gittik ama sadece bir gecesinde otelde konaklama yapabildik. Bayağı koştur koştur. Bizim aile işte seyahat etmeyi sevdiği için sanırım buna da katlanabildik diyeyim.
1: Peki,
0: yani.
1: Yeni hayaller var mı?
0: Var. Mesela? Yani ya yurt dışına seyahati genel olarak çok istiyoruz. Bu herhangi bir ülke olabilir ya. Yeni bir yer görmek bizi heyecanlandırıyor genel anlamda.
1: Ne kadar güzel bir aile alışkanlığı değil mi?
0: Aynen.
1: Aslında
0: çok şükür.
1: İçinde sevgiyi, merhameti, işbirliğini, ekip çalışmasını ve uyumlu olmayı ya da yolda iletişim kurmayı bütün hepsini böyle içine alıyor değil mi yolculuklar?
0: Kesinlikle öyle. Bir de yolculukta insan hani birbirini daha çok tanır ya. Aile olarak da birbirimizi bence daha çok tanımamız da sağlıyor. Bu yönden de ben çok güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde geçen gezip dolaşın. Sizden öncekilerin hangi durumda olduğunu görün diye böyle birçok gezmek ve dolaşmak, yollara çıkmakla ilgili ayetler var. Tabii onu ibretle bütünleştirerek, yani ben yola çıkıyorum ve çıktığım yol bana ne katacak ve ben ibret olarak ne alacağım, ne ders çıkartacağım ve benim hayatıma ne gibi etkisi olacak gibi. Çünkü bazen yolda tanıştığınız bir insan bile size hayat öğretisi verebiliyor. Yani oturduğunda derdini öyle bir anlatıyor ki sen şöyle diyorsun: aman Allah'ım, benim dertlendiğim şey ne kadar basit bir şeymiş. İnsanların ne kadar büyük dertleri varmış. Yani senin rızık telaşınla onun rızık telaşı arasında ciddi farklılıklar oluyor. Sen burada yığınlar yapıyorsun. O gününü kurtarıyor. Gününü kurtardığı zaman Rabbine şükrediyor gibi böyle. O farklılıkları görmek de insana aslında bakış açısını değiştiriyor.
0: Kesinlikle, aynen. Çok ciddi bir bakış açısı katıyor. Yani bize seyahatin en büyük katlı şey belki de bakış açısıdır. Yani hayata en basitinden, yani yeni tanıştığımız bir insana nasıl davranmamız gerekiyor? Bu konuda artık biraz daha itidalli oluyoruz diyeyim. Yani hani o insan ne yaşamış olabilir? Nasıl bir hayat ortamında veya hayat mücadelesi neydi? O hareketi yapma sebebi, yani artık insanlara mal etmiyoruz da yaptığı hareketleri. O illaki bir sebebi vardır diyebilmemizi sağladı pek çok anlamda ve ben bunun kesinlikle aile ve arkadaşlık ilişkilerimize de çok katkısı olduğunu düşünüyorum seyahat etmemizin. Çünkü çok fazla biz mesela yolculukta geri geldi herhangi bir köye, hani namaz kılmak için böyle küçücük köylere bile girdik ve küçücük köylerde yani çok farklı insanlarla tanıştık, çok farklı insanların sofralarında bir çay oturmasına gittik, sohbet ettik ve o ettiğimiz her sohbette hiç bilmediğimiz bakış açılarına sahip olduk diye düşünüyorum.
1: Siz gezgin aile olarak yola çıktınız.
0: Evet. Bunun en büyük mimarı kesinlikle annem diye düşünüyorum. Yani ailece gezme fikrini çok güzel oturttu sağ olsun. Yoksa hani kendi kendimize yine gezeriz ama bence ailece gezmek çok büyük bir şey.
1: Ama babanın da bu konuda desteği de çok önemli sanki. Yani inat etmemiş, direnmemiş, size uymuş yani.
0: Ya babam ilk yıl gezdi de sonraki yıllarda ara ara fire verdi. Çünkü çok konfor alanından çıkılan bir şey seyahat etmek. Hatta erkek kardeşlerimden biri de ara ara katılmayıp sonra tekrar yolculuğun ortasında geri geldiği falan da oldu. Ama onlar da bence yine çok fedakarlık yaptı bu yolculuğa katılmak. Çok konfor alanına düşkün insanlar için biraz zor diye düşünüyorum.
1: Şimdi genelde şey derler ya böyle gezen dolaşanlara, size de oluyordur. Ya hayat size güzel, geziyorsunuz. Aman Allah'ım, seyahat ediyorsunuz. Sen ne zaman çalışıyorsun falan, böyle gibi şeyler size de söyleniyordur. Aslında tekil, bireysel planlanan seyahatlerin çok külfeti vardır normalde. Yani konfor alanından çıkarsın, sabah uygun bilette uçuş bulduysan 5 uçuşu, 4 uçuşu, bu demek oluyor ki gece saat 1'de yola çıkacaksın demek. Yani kahvaltını, yemeklerini sen taşıyacaksın demek en basiti. Gece uykusuz geçirdin, bir güçlü olman lazım. Ertesi gün uykusuzluğun vermiş olduğu bir halle gezmeye çalışacaksın. Yanındakiler var, belki sorumlu olduğun bir kişi var yanında. Mesela yani en basiti, sadece karavanda değil, normal gezilerin de öyle gözüktüğü gibi. Hele hele sosyal medyada son çıktısını görüyor ya insanlar. Tam seni işte çay içerken görüyor, efendim kahveni içerken, yudumlarken görüyor ama onun öncesini kimse hesaba katmıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben ailem dışında bir 4 kişilik bir arkadaş ekibim var. Onlarla da çok gezdiğimiz oldu ve gerçekten de dediğiniz gibi arka planda çok farklı şeyler oluyor yani. Ve hani öyle hadi kalkalım bir anda gidelim gibi olmuyor. Yani bunun çok böyle ön aşamaları oluyor diyeyim.
1: Yani benim mesela bir Bitlis Tatvan tren seyahatim vardı. 30 saat sürdü. Ve bu 30 saatte ben yataklı vagon almadım. Düz halkın arasında ve özellikle de bunu tercih ettim. Yani ne kadar konfor alanımı zorlayabilirim diye. Çünkü umumi tuvalet ve tek bir koltuktasın. Evet, koltuklar çok geniş, yatılabiliyor falan böyle. Ama böyle halkın inip bindiği Malatya-Kayseri arası, Malatya-Elazığ arası

0: böyle insanların bunu bir taşıma aracı olarak kullandığı bölümdeydim ben. Ama orada şeyi görüyorsunuz, yani insanları daha iyi tanıyorsunuz, gözlem daha iyi yapıyorsunuz. İnsanlarla tanışıyorsunuz, insanların konuştuğu konuları görüyorsunuz. Yani o yörenin, o ilin konuştuğu konulara bile vakıf oluyorsun bir an. Ama ben yataklıyı tercih etseydim mesela, onlara vakıf olamazdım. Hani diğer tarafta baktığınızda oradaki konfor daha çok.
1: Aslında yolculuk biraz da neyi görmek veya neyi tatmak istediğinizle ilgili bir şey oluyor sanırım.
0: Kesinlikle. O tabii benim tamamen kişisel hani konfor alanımı ne kadar zorlayabilirim, ne kadar çıkabilirim ve bunu ne kadar sürdürebilirimin şeyiydi kendi içimdeki. Ama diğer kısımda baktığınızda işte sosyal medyada paylaşılan efendim Fırat'ın üstünden geçiyoruz. Sabah güneşi de böyle doğuyor diye bir görüntü paylaşman, hayat sana güzel, çok güzel, müthiş, sen sürekli geziyor musun gibi aslında arkasındaki şey tamamen
1: aslında
0: farklı.
1: Aslında insanlar biraz böyle şey çok, ya şöyle söyleyeyim, yolculuk aslında biraz şey de diye düşünüyorum, yani yolculuğa çıkıyorsak hayata daha pozitif bakmamız lazım. Çünkü yolculukta karşınıza ne çıkacağı asla belli olmuyor veya en basitinden hani aileyle de çıkıyorsanız, arkadaşla da eşle de çıkıyorsanız. Anlık şeylere nasıl tepki vereceğini kestiremeyebiliyorsunuz insanların. Hem tahammül seviyemizin biraz olması gereken bir durum, hem de pozitife odaklı olmak lazım. Çünkü biraz negatif düşünüldüğü zaman yolculuk zaten bence biraz meşakkatli bir süreç diye düşünüyorum. Evet çok güzel ama bir noktada insan çok yoruluyor hem bedenen hem zihnen. Evet aynı zamanda şifa da olduğunu düşünüyorum ben. Ama kesinlikle pozitif ilerlemek lazım. Pozitif olunmadığı noktada yolculukta tartışmalar da çıkıyor veya o yolculuk bir noktadan sonra tatsızlaşabiliyor diyeyim.
0: Tabii tebdili mekanda ferahlık vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu da çok net. Yani bizim anlatmak istediklerimizin aslında bütün bir cümlesi gibi. Allah hani yolda bir terbiye metodu çünkü. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz mutasavvıfların hani seyahat der Ercümen dediği gibi Abdülhalik Güclübani Hazretleri'nin seyahat etmek bir öğrenciye aslında bir öğreti. Bazı şeyleri öğrenmesi için yola çıkartırlarmış mesela. Bu da bir yöntem. Çünkü sen yoldan geldiğinde artık sen olmuyorsun. Çıktığın gibi
1: İnsan
0: değilsin.
1: İnsan kendisiyle de çok kalıyor yolculuk sürecinde bence. Tek yolculuğun da yeri ayrı. Çok kişiyle gezmenin de ayrı. Çok kişiyle gezse bile insan bence kendini yine çok farklı noktalarda...
0: Ön yargıların kırılıyor mesela.
1: Kesinlikle.
0: Şehir şehir belki ön yargıların vardı ama baktın ki hiç öyle değilmiş diyorsun gibi. Bence bu biraz yolda tecrübe edilecek bir şey. Yollarda bir de bilmiyorum sizde de var mıdır, planlarsınız, her şey çok güzel planlanır. Hani ben kul olarak, ben Ayşe, Fatma, Tülay olarak planlıyorum ama Allah'ın planının vuku bulduğunu çok net görüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Bence o hani tevekkül etmenin son şeyini orada çok rastlaştığım bir şey. Sen her şeyini hazırladın, her şeyini planladın, elinden geleni yaptın ama yol sana başka şeyler getirebilir.
1: Biz bunu çok kez tattığımız için artık yolculuklarımızı dört dörtlük planlamıyoruz zaten. Hani kabaca bir iskelet, bir harita, böyle kabaca bir yol çiziyoruz. Sonrasında yol bize ne gösterirse diye gidiyoruz. Çünkü bence asıl tadı da bu yani. Yolculuk da bize farklı şeyler gösterdiği zaman daha da güzelleşiyor.
0: Şimdi Allah'ın tamamen elini üstünde hissediyorsun. Kesinlikle. Aslında. Yani sana ikram gelenler, hiç düşünmediğin yerden gelenler, seni düşünenler, senin için bir şeyler yapanlar otomatik olarak çıkıyor. Bence en yakınlaştığından belki de yol hali yani.
1: Kesinlikle ben de böyle olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Misafirimiz oldun. Adana'dan misafir ettik seni. Bir dahaki yol rotalarında da seninle konuşmak, görüşmek, tecrübelerini paylaşmak isteriz inşallah.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
0: Sevgili Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Beyza Nur Şahin'i misafir ettik. Kendisiyle bir karavan yolculuğu, artılarını, eksilerini, olumlu, olumsuz yönlerini konuştuk. Seyahatlerinden bahsettik. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakkı. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'na aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yok.

0: yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: Sebbih isme rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ.
1: Habibim, yüce Rabbinin ismini tesbih et. O,

iyi yaratıp düpdüzgün yapandır. Ayetlerle Pazar günü duaları.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago

0: size gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Gabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz.

0: Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir programda huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mutluluk ve huzur üzerine konuşacağız. Tam olarak ne arıyoruz? Mutluluğun peşinde miyiz? Huzurun peşinde miyiz? Veya zihnimize bunlar karışık olabilir. Ne nedir, ne değildir? Zihnimize biraz daha oturtmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuyu kiminle konuşacağız? İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Can Karakaş ve hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun, çok iyiyim, sizler de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam mutlu musunuz? Önce onu sorayım ya da huzurlu musunuz diyeyim ilk soru
2: olarak. Hem mutluyum hem huzurluyum. Acaba neden? Hepsi az sonra.
1: Tamam, o zaman şifrelerini rica edeceğiz hocam. Şimdi hocam huzur, mutluluk çok birbirine karışan, iç içe geçen kavramlar. Tabii aslında dilimizde, Türkçe'de de bunun bir yansıması da mesela mutluluğun farklı halleri var. Sevinç var, neşe var, keyif var. Aslında hepsi biraz farklı ama benzer yöne doğru mu? Hedefleri aynı mı? Bunları konuşacağız ama temel olarak huzur ve mutluluk nedir? Bir şeyle böyle daha detaylı öğrenmek için sanki kavramlarla, tanımlarla başlamak, zihnimizi oturtmak açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımlarıyla başlayalım mı hocam?
2: Bence de iyi olur. Önce bir şeyin bilinmezliğe giderilsin ki insanlar kavramlardan korkmasın. Çünkü insan bilmediğinin cahilidir ve cahil olduğu şeyde korkar. Görmediği, bilmediğinden korkar. Biz de bu yolda emek vermiş üstadların tanımlarından hareketle sevgili Akra dinleyenlere zihinlerinde böyle bir yer açması açısından bir gayrete gireceğiz. Ben öncelikle huzur duygusuyla, huzur kavramıyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunlar net ayrıştırmalı, çok özel raflarda korunmuş kavramlar değil. Huzur ve mutluluk duygusu zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış kavramlar. Belki tanımlayamadığımız için, belki tecrübe edemediğimiz için. Çünkü milyarlarca insan var. Olumlu bir hali, olumlu bir duyguyu mutluyum diyor. Belki zihinsel olarak, kalbi olarak bir mutluluğu huzur demiyor. Mutluyum diyor ya da huzurluyken kendini mutlu olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar bunu felsefik olarak düşünmüyor. Nasılsın? Çok iyi, mutluyum. İç dünyam nasıl? Elhamdülillah, huzurum yerinde, Allah bozmasın. Bunlar birbirinin içinde, toplum kullanımında, sosyal kullanımlarda birbirinin içine geçiyor. Fakat burada beraber işleyeceğiz. İnsana bütüncül olarak yaklaşmayı seviyorum. Bu duygu bedende nasıl yansıma buluyor? Beyinde nasıl yansıma buluyor? Hangi hormonlar çalışıyor? Hangi beyin dalgaları daha yüksek herslere ulaşıyor? Veyahut da insan neler yapınca mutlu oluyor? Neler yapınca huzurlu oluyor? Bunlar biraz böyle ayrışan yerleri var. Şöyle bir Wi-Fi çatısı gibi, çizgileri gibi, huzur mutluluktan büyüktür. Huzurlu olan mutludur ama her mutlu olan huzurlu olmayabilir. Bunu eskilerin bir şarkısı var, parayla saadet olmaz ki, çok iyi açıklıyor. Yani bir boyuttan çok iyi açıklıyor. Sadece maddi kazanımlarla, oh evimi aldım, arabayı aldım, çok şükür o çocukları da özel okula yazdırdım ama bitmiyor. O çocuk hasta oluyor, araba arıza yapıyor, evin çatısı akıtıyor. Bitmiyor yani, insanın maddeyle olan ilişkisindeki arıza bitmiyor. Çünkü bu dünya kevn ve fesat, oluşma ve bozuşma düzeni, arka arkaya dönen bir serüvenin, bir maceranın, bir yolculuğun sürekliliğinden yaratıldığı için veya oluşturulup kurgulandığı için bu şekilde maddiyatla ilgili mutluluklarımız sürekli inkıtaya uğrayabilir. Ama siz huzurluysanız onu karşılayabilirsiniz. Mutluluk ve huzur tanımlanmaya ihtiyacı var. İsterseniz bu girişten sonra tanımlara bir bakalım.
1: Sadece hocam güzel bir ifade, bir cümleniz oldu. Mutlu olan kişi aynı zamanda huzurlu olmayabilir diye bir şey yaptınız. Bu aslında insan zihninde bunu ayırt etmesi için aslında güzel bir cümle. Peki aynı zamanda bu Wi-Fi işaretlerini o çatıya da benzettiniz. Buradan yola çıkarak o zaman şunu da söylemek mümkün mü, yoksa tamamen mi ayrıştıracağız? Huzurlu olan kişi mutlu olabilir ya da mutsuz olabilir. Bu da nasıl bir ilişki var hocam?
2: Şöyle, yani en başta

0: Net bir ayrım yapabiliriz. Mutluluk, neşe, sevinç biraz daha maddi, hı-hı, somut, hı-hı, tensel bir duygudur. Mesela şöyle düşünün. Düğün. Oğlu 25-30 yaşına gelmiş bir baba düğün yapıyor. Hı-hı. Şimdi baba düğünde keyiften, mutluluktan uçuyor. Bu aktif, hı-hı, somut, hı-hı, bedensel, direkt bu adam mutlu. Hı-hı. Oğlunu evlendiriyor deriz. Bu adam, oyun bitti. Karısının ellerinden tutmuş, yani oğlanın annesinin, kayınananın elinden tutmuş diyelim. Hı-hı. Gözlerinin içine bakarak, ne ara yaşlandık da oğlan büyüdü de dede, hı-hı, olacağız deyip gözünden bir damla yaş akıyor, ama bu hüzün değil, işte bu huzur. Hı-hı. Yani birisi içsel, birisi daha somut, böyle hareketli. Onun için hani bunu ayırmak daha kolay. En basit şekliyle bunu ayıralım. Biraz felsefesine, tamam, sonra gireriz.
1: Tamam hocam. Şimdi kavramlara geçelim, ama bir yandan da huzura şimdi hüznü de biraz yaklaştırdınız. Kafalar biraz böyle karışır gibi oldu, ama toplayacağız hocam.
0: Peygamberimiz hüznü tavsiye ediyor. Üzüntüyü değil. Hüzün başka bir şey. Bugünün seküler kafası buna basmıyor pek. Tanımlayamıyor. Çünkü çok maddesel, primat, ilkel düzeyde yaşıyoruz. Ye, iç, harca, mutlu ol. Dolayısıyla, aynen, bunlar biraz daha derin kavram olduğu için. Eyvallah. Bir de bizim hani çocuk yaramazlık yapınca dur elleme falan böyle müdahale ederiz ya da etmez. Ya biz bu çocuk yapmaz deriz ya. Hani Allah yarattığını biliyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'in sünnetinde öyle detaylı, yerine göre ayrıştırmalar, yerine göre bütüncül yaklaşımlar var ki. Yani gayrimüslimler bunu, efendime söyleyeyim, Gazali, ne bileyim, Kindi'yi, İbn Hazm'ı defalarca didik didik edip bize sistem diye satmışlar. Böyle adına psikoloji demişler, bilmem bir şeyler demişler, yan yatmışlar, çamura batmışlar, bize bir şekilde geri iade etmişler pahalı biçimde. Ama onlar böyle çok ayrışımcı kalmış, sistematikize yapacağız diye çok ayrımlaştırmışlar. Ama bazen de becerememişler, bütüncül bırakmışlar. Mesela bilinçaltı deyip çıkmış adam. Bilinçaltının altında kalp var, sadır var, ruh var, nefs var, aklı mehat var, aklı meaş var, var oğlu var. Bunların bir bütünü belki bilinçaltı diyebiliriz, ya da bizde öyle bir kavram yok. Adam depresyon diye geçmiş, hüzün var, üzüntü var, kasvet var, bir sürü var. Yani burada isim vermek istemiyorum. Bunlarla ilgili pek bilindik bir büyüğümüz var. Sosyal medyada da konuşmaları çok aktif. Merak eden onu bulur zaten, anlar. Yani bizim duygu zenginliğimiz, Müslüman medeniyet toplumları olarak kavram zenginliğimiz Batı'dan çok daha zengin ve çok daha doyurucu. Yani onun için, evet, biz bize kendimizi konuşalım.
1: O zaman ilk adımı atalım. Huzur, mutluluk, evet, tanımlarla başlayalım hocam.
0: Şimdi huzur, insanın içinde duyduğu, hissettiği rahatlık duygusu. İçsel dedik ya, biri tensel, maddi, gönül rahatlığı. İçin rahat mı? Rahat hocam ya. Olsun, böyle de olsun, ama benim içim rahat. Boş ver. Belki %20 kazandık, ama en azından karşıya zulmetmedik, aldatmadık. İçim rahat. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Evet, evet. Kafan dinç mi? İyiyim hocam. Bugün beni hiçbir şey üzemez. Kafam çok rahat. Bu da huzur. Yani içsele giden her şey huzura işaret ediyor gibi geliyor tanımlardan. Dinginlik, uyum, çekişmezlik. Nasıl ki otonom sinir sistemine bağlı olarak dahili organlarımız bana sormadan yemek geliyor, ben çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra bir daha müdahale edebiliyor muyum? Asiti ben ayarlıyor muyum? Hayır. Mideyi hadi oğlum çalış, yapabilirsin demiyorum. O kendi kendine rotasını çiziyor. Son noktaya kadar bir daha hiç hükmüm yok. Giriş ve çıkışta benden bir şey var, müdahale var. O kadar. O da bir gayret. Onu da yaşamak için yemek zorundayım. Dolayısıyla bu tarz bir şeyle, otonom sinir sistemi gibi içsel, kendiliğinden bir duygu gelişiyor. Tabii bu birbirinden çok bağımsız değil. Organlar nasıl kendi içinde uyumlu çalışıyorsa, bu uyum kalp ile beyin arasında da oldu mu, esas huzurun dibine vurma orada geliyor. Yani benim iç dünyamı kabaca derine inmeden oluşturan şey ne? ayetlerden hareketle hemen hızlıca. Önce sadr. Burada ilk bilginin kaynağı Vallahu alimun bi zati sudur ayetince ilk bilginin kaynağı ki Hakim Tirmizi de bilginin kaynağının ilk geldiği yerin sadr olduğunu söyler ayetleri örnek göstererek. Bunu tıbbi ilim olarak da ispatlamışlar. Armour isminde Fransız bir kardiyolog insanın kalbinde böyle üst bölgesinde 40 binden fazla beyin nöronlarına benzer aktiviteler gösteren nöron görünümlü işlevselliğine sahip hücreler olduğunu ve bunların artık diğer açıklamaları da birleştirdiğimizde vagus siniriyle bir bağlantı içerisinde olduğunu, kalpten sadırdan beyne, beyinden tekrar işlemden geçip harekete, davranışa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani karmaşık bir yapı. Peki benim iç dünyamda bir denge var mı? Kalbim katı ve kasvetli ise, aklım aklı meat uhrevi değil de sürekli aklı meaşa çalışıyorsa, efendime söyleyeyim, buna bağlı olarak ağzım, gözüm, dilim, biri harama bakarken dilim estağfurullah bedavaya patinaj yapıyorsa, bir uyumsuzluk varsa burada huzurdan bahsedemeyiz. Yani çekişmezlik diyor ya, iç ve dış organlarımın, maddi ve manevi bünyemin, içselimin, bedenimin ahenk içinde olduğunda tam bir huzura kavuşabiliyoruz. Ama bunun tabii uygulamaları var. Bu hemen ben huzurluyum, benim kalbim temiz, sen benim böyle konuştuğuma bakma, ben iyi niyetliyim demekle olmuyor. Buna bir emek gerekiyor. Çünkü iyi insan olmak ve neyse insan illa mesela çaba gerekli. Manen de tam bir iyilik haline ulaşmak için وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah diyor ki bana ulaşmak için gayret edenleri, mücadele edenleri biz yolumuzu kolaylaştırırız, açarız diyor. İkisinde de bir çaba var. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İçsel huzur, yabancıların inner peace diye kavramlaştırdıkları, özellikle psikoloji ve eğitimde education diye makalelere baktığımızda, zamana veya duruma göre değişmeyen tutarlı, olumlu duygular, içsel huzur. Yani ben 50 yaşında da olsam, 25 yaşında da olsam aynı dinginliği hissedebiliyor muyum? Zamana göre değişmiyor. Her zaman Allah'a yakınlığım konusunda zikzaklar çizmeyen bir insansam, ki burada çok tatlı bir tanım var. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Belki de huzurun anahtarı. Tasavvuf diyor büyüklerimiz, yar olup bağır olmamaktır. Gül-i gülzar olup har olmamaktır. Yani mızmız adam olmayacaksın. Millete ayak bağı olmayacaksın. Kriz yönetebilen bir insan olacaksın. Bu da dingin bir kafaya, yönlü geniş bir adama ihtiyaç var demektir. Bazen bunu hiç beklenmediğin insanlardan, hiç beklenmedik zamanda liderlik fışkırır, pasif gibi görürsün ama adam liderim diye geçinenlere bakarsın, hiçbir çözüm üretemezken kriz durumunda bir anda liderlik adamın keşfi açılır, çıkıverir ve orada şak şak şak 2-3 müdahaleyle toplumu, sahip olduğu timi veya sorumluluklarını anında çözüme ulaştırabilen insanlar çıkar. Zikzaklı değil, böyle hani çok ters bir, aklıma ancak o geldi, hani ölü X çizgisi vardır ya makinedeki, düz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ne mal gördüğünde şımaran, ne kaybettiğinde vaveyla koparan değil. Dinginlik, tam bir dinginlik hali, zaman ve mekana bağlı olmadan, nimetin gelişine ve gidişine bağlı olmadan, maddeye, zamana hakim bir duygusal enerjiye sahip olmak. Belki de iç huzur bu. Hatta şöyle, kendini kabul ve başkalarının davranışları olduğu gibi kabul etme, öz şefkat, kendine merhametli, başkalarına merhametli, dediğimiz gibi tutarlılık, içsel uyum. Mesela huzurluyum diyen bir insan öfke patlamaları yaşamaz, ancak ve ancak İslam'a, Allah'a, kitabına, namusuna halel gelici bir davranış bulunduğunda zillete düşmeden, zulme de girmeden şecaat gösterip yumruğunu masaya vuran adamdır. Ama her şeye öfkeleniyor. Sürekli kötümser bakan, sürekli öfke halinde olan, sürekli gergin olan bir insandan nasılsın? Çok huzurluyum, çok mutluyum. Bu insanı düşün.

0: düşündürür. Böyle bir cevap insanı düşündürür. Dolayısıyla iç huzuru olmayan insanın mutluluğundan bahsedilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü Kindi'nin tariflerinde olduğu gibi kevün ve fesat, bozulma ve olma alemindeyiz. Madden yaratılan her şey, gelen her şey yok olmaya mahkum. Eğer biz yok olanlara bel bağlarsak her daim üzülmeye mahkumuz. Şimdi çocukları düşünün. 90'larda 80'lerde çocuksanız, ben o zaman taze babaydım, Tetris'ler vardı. Çocuk arkadaşını da Tetris görüyorum. Hadi bakalım. Baba canım sıkılıyor. Baba canım sıkılıyor hocam. Ne yapacağız? Baba Tetris alsana arkadaşım da var. He, aldın. Bir hafta sonra baba canım sıkılıyor. Ha. Bugün sıkılıyor mu? Bilmiyorum. Yani o kadar ekran bağımlılığı var ki, o kadar hareketli dijital bir ortam var ki can sıkılması mümkün değil. O anlamda. Fakat madde kaybolduğu zaman, beğendiğin şey, sahip olduğun şey sen olmadan sahip olursan, sen kendin olgunlaşmadan sahip olduğun şeyle mutlu olmaya kalkarsan, o gittiğinde mutsuzluk gelir. O gittiğinde bunlar tekrarlandığı zaman huzursuzluğa kadar gidiyor. Neden böyle? Ama sen sürekli aklı meadını çalıştırmadan, yani sürekli aklı meaş peşinde koşuyorsun, sürekli maddenin peşinde koşuyorsun. Onlar da yok olacak. Yemeği dolaba koymazsan 2 günde bayatlar, çürür, kokar. Buzdolabına koyarsan 10 günde bayatlar. Sonuçta yemek yani, işlemden geçti. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tüketiyorsun, yok oluyor hemen. O anlamda huzurla mutluluğun karıştırılması burada gerçekleşiyor. Neyle mutlu olduklarını, neyle huzurlu olduklarını bilemeyenler birbirine bu kavramları karıştırabilir. Dolayısıyla huzurun belki mekanı diyebileceğimiz yer sadrın altında kalptir. Neşet Ertaş'ın gönül dediği yerdir. Çünkü orası 1500 gramlık yağ dokusundan çok daha geniş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım, başka yere sığmam dediği bir yer. Orası ne kadar yumuşak olursa o kadar huzur duygusu yer bulur. Kasvetli durumlarda sıkıntı var demektir. Hemen önden bir dinleyicilerimizin ağzına bal çalma hasabıyla bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamberimiz diyor ki, kalbinin yumuşamasını istiyorsan, sıkıntının giderilmesini istiyorsan, yetime yediğinden yedir, onu sev, başını okşa diyor. Bu tatlı bir girizgah olabilir huzur ve mutluluğu yakalama noktasında.
1: Eyvallah hocam. Ara ara böyle küçük formüllerde veriyorsunuz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi huzur dedik, iç huzur dedik, bu ikisini birbirine girişik ama ayırabileceğimiz bir tarafı var mı? Yani siz tanımları anlatırken huzurda biraz daha bir içsel rahatlık, dinginlik hali gibi anlıyorum. İçsel dediğimiz zaman biraz daha bu daha derinlerde olduğunu, iç huzuru daha da derinlerde olduğunu. Yani huzur olabilir bir anlık değil ama belli bir dönem için, ama iç huzur daha da böyle geniş bir yelpaze. Sanki bu anlattıklarınızın en üstünde sanki iç huzur varmış gibi anladım. Ayırmak gerekiyor mu hocam?
0: Biraz ayırabiliriz ya da minik kavramlarla ayrıştırabiliriz. Şöyle söyleyebilirim bunu. Birinci en yakın kavram sekine. Şimdi bir temel koyalım. Anlık yaşantılara hal deriz. Üzerime bir hal geldi, onu bir daha unutamıyorum. Böyle bir tecrübem oldu, asla aklımdan çıkmıyor. Ama onu sürekli yaşama makam denir bizim literatürümüzde, İslam medeniyeti düşüncesinde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim huzurla ilgili. 15 yaşındayken nasip etti, karayoluyla Umre'ye gittim. Buradan yaşımın kaç olduğu belli oldu herhalde. 1985'te lise 1'deyken karayoluyla Umre nasip oldu. Şimdi orada çok heyecanlıyız. Yani yaşlıların gittiği 80'li yıllarda, yaşlıların gittiği yerdeyim ben. Mekke'deyim, Kabe'deyim. Böyle elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne okuyacağım? Yani duygularım allak bullak oldu. Böyle dilim tutuluyor. Orada bana dediler ki, paniklemeyin, sıraya koyun, önce Kur'an okuyun, yok olmadı dinlenin, Kabe'ye bakın dediler. Babı İbrahim girişinin sağ

0: tarafında bir yere ilk kat, o zamanlar bu kadar büyük değildi. Daha şeydi, ben 70 kişi saydıydım metafta. Yani ebelemeci oynar gibi Kabe'ye dokunarak böyle biraz da çocuksuluk da var. Böyle sürüne sürüne elimizi tavaf ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle gece tavaflarında. Şimdi bir gün böyle oturdum, bana öyle tavsiye edildi. Biz de o zaman işte abilerimiz var, hocalarımız var başımızda. Biz itaat nesliyiz X kuşağı olarak. İtaat et, rahat et. Hakikaten yoruldum. Böyle bağdaş kurdum. Sağ elimi çeneme dayadım. Kabe'ye baka kaldım. Şu anda onu yaşıyormuş gibiyim. Asla unutmadığım şeylerden bir tanesi. O kadar tatlı bir duygu kapladı ki hiç ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Bir de şey de var. Bir daha ne zaman geleceğim ki? Sakın gözlerini ayırma. Duygusu da, o da besliyor. O anki yaşadığım huzur duygusunu, bunaldığım zaman gözlerimi kapatırım. Ta yıllar önce, 40 sene önceki, 35 sene önceki o hali tekrar canlandırıp, hatta psikolojide böyle minik uygulamalar vardır. Çapalama, ankor şeysi vardır, duyguları belirleme. Onu ben zapt ettim, bir yere bağladım. Sıkıldığım zaman o Kabe'ye bakarkenki yakaladığım duyguyu %100 olmasa bile onu düşünüyorum, o örtüyor, rahatlatıyor böyle. Buna benzer bir şey mesela, anlatabiliyor muyum? O bir haldi. Bir daha Kabe'yi göremedim 2013'e kadar. Çünkü televizyona bakmak, ya oteldeyim, servis bekliyorum, televizyona bakıyorum, duvara bakıyor gibiyim. 15 dakika sonra metat alanındayım, bambaşka duygular yaşıyorum. Mekanların, yani ekran mekan aynı değil. Mesela somut bir şey söyleyeyim, daha yakın elde edilebilir. Bir gün böyle bir sayfiyede denizde yüzerken yattım denize. Altından minik dalgalar sırtıma masaj yapıyor. Ellerimi böyle ördek perdesi gibi hafifçe şey yapıyorum. Üzerinde masmavi gökyüzü. Abo! Dehşet bir duygu. Tarif edilmez yaşanır var ya. O anda yine böyle kendi kendime sıkıldığım, daraldığım zaman bu iki duyguyu kullanırım. Rahatlamışım, çok rahatım. Çocuklarım yüzüyor, yüzmeyi öğrenmiş. Eşim oradan el sallıyor kıyıdan. Tamam mı? Sesleri de pek duymuyorum. Kulaklarım da kapalı. Zaten sağır bir adamım, kulaksız duyamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Altım mavi, üstüm mavi. Zaten mavi rengi çok seviyorum. Yaşadığım hissin tarifi yok. Bunları ben unutamıyorum. Bunlarla kendimi terapi yapıyorum böyle. Sıkıldığım zaman bastım çapama. Bunları tekrar düşünüyorum böyle. Bir 5 dakika yetiyor bana. İşte mutlulukla şey, huzur anlık olduğu zaman biraz girelim sekineye.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Sekine indirilir. Sekine size ikram edilir. Çok daralırsınız. Çok bunalırsınız. İsyan etmezsiniz. Ya Rabbi dersiniz, lütfeyle dersin, ağlarsın yerine göre, yetmez, dayanamazsın, için taşar, secdeye atarsın kendini. Bir an gelir, şöyle bir deyiverirsin, o iş biter. İşte sekine böyle bir şey. Daha anlık bir şey. Çok daraldığında Allah-u Teala ikram eder. Daimi bir şey olmayabilir. 5 dakika sürer, 5 saniye sürer, ama 10 saniye sürer, ama 1 saat sürer. Bir sekine gelir üzerinden. Sekinenin de tanımları var. Sekine kavramı terim olarak yine huzura benziyor, ama biraz daha, huzur dedik ya, Wi-Fi'nin en üst perdesi, her şeyi kapsıyor. Huzura yapışık bir kavram. Yine dinginlik var. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasındaki kafa karışıklığını, çekişmeler, annelerimizden bir tanesi, ya Resulallah, kalk kurbanını kes, sahabe senden, ashabın senden aksiyon bekliyor, bir irşat bekliyor şeklinde kurban kesiyor. Herkes teslim oluyor. İşte üzerinize sekinet indirmeseydik veya üzerinize sekinet indirdik ayet-i kerimeleri. Anlık böyle kalbi krizleri çözen bir kitle var. Başında Hazreti Peygamber var. Biz üzerinize sekine indirdik diyor. Ya da ne bileyim, böyle yüksek, çok coşkulu büyük düşman orduları karşısında bir anda böyle bir acaba sorusu üzerine Allah'a yönelip O anda bir rahatlama, bir şecaat hali geliyor, bir cesaret. Arkasından sekinet kalbe geliyor. Yine aynı şekilde bizim meşhur sözlüğümüz var, ilahiyat literatüründe çok kullanılan Garibül Kur'an'ın yazarı Müfredat-ı Elfazül Kur'an, aynı zamanda İsfahani, Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğünde huzur, sükun hali, yani böyle deniz nasıl sakin olur? Hani çarşaf gibi deriz ya, denizin içine girdiğimizde, çok temas ettiğimizde dalgaları hissedebiliriz ama uçaktan şöyle bir baktığımızda deniz çarşaf gibi gözükür. Yükseldikçe her şey küçülür, daha durgun hale gelir. Çünkü sen mekanın üzerine çıkıyorsun. Mekandan bağımsız hale geliyorsun ve onun sükunetine vakıf oluyorsun o zaman. Maddeden sıyrıldığın zaman maddenin durağanlığı, sen daha hızlı olduğun için, belki ruhun büyük enerji olduğu için, ve nefaktu fihi ruhi diyor, şeye hafif almamak lazım, Allah kendimden ruh üfledim diyor. Maddeden bağımsız hale gelip yükseldiğin zaman maddenin basit durağan bir şey olduğunu görebiliyorsun. İşte o sükuneti, dinginliği yakalamak, anlık olursa, kısa süreli olursa biz buna sekine diyebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Yine İsfahani nakletmiş bunu. Sekinet müminin kalbine oturup ona güvenlik hissi veren bir melektir diyor. Peygamberlere Allahu Teala doğrudan vahyi metluv dediğimiz, tilavet edilen ayet dediğimiz, Kur'an, Tevrat dediğimiz şekliyle belki hitap ediyor, vahy ediyor, ama bir de gayri metlu var. Vahyi gayri metlu, tilavet edilmeyen. Cebrail aleyhisselam geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah, Rabbinin selamı var diyor. Ya da diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e Rabbinin selamı var diyor. Bunlar özel muhabbetler. İmanı coşturan, Kur'an'a girmeyen gayri metlu vahiyler. Veya arıya vahyetmesi, veya Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor, onu al götür şöyle şöyle, o süreci anlatan ayetler. Dolayısıyla buralarda normal insanla konuşacaksa eğer Allahu Teala, aracı semboller veya ne bileyim yine yaratılmış ayrı formattaki, insana yakın bir formatla yaratılmış sonuçta meleği görevlendirebilir. Sekinet meleğini kalbine koyup o üflemiş olabilir. O yani belki çok inşallah düzgün olur. Hani melek orada ona telkin yapıyor farkında olmadan. Şeytanınkine vesvese diyoruz, meleğinkine de olumlu düşünelim, telkin veriyor. Sakin ol, rahat ol. Yani ben yanındayım gibi. Yani ben Hazreti Ali'nin sözünden bunu anlıyorum. Yine ağırbaşlılık, sükunet, kalp huzuru, bu şekilde kavramları neye göre dayandırıyoruz? Meraklısı, ilgilisi ya da akademik mantıkla düşünenler için İbn-i Manzur'un Lisanül Arab'ı bakılabilir. Akademik camiada bu konuda yazılar var, araştırmalar var. Bunlar özel olarak, tez olarak da yapılmış. Felah kavramı, sekine kavramı, itminan kavramı yok, tezden araştırılarak daha geniş bakılabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında programa başlarken sanki böyle evet konunun derinliğini fark ediyoruz ama kendi kendine de açıyor.
0: Evet.
1: İşte huzur diyoruz, bir şey daha açıyor, bir kapı daha açıyoruz. İçsel huzur diyoruz, oradan bir pencere daha açılıyor.
0: Ama huzurlu bir program oluyor gibi geliyor.
1: O huzuru hissediyoruz hocam. Başka bir programda devam edelim ama bugünlük, bu programlık bir ara vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim
1: bu güzel bilgiler için. Huzur dolu, mutluluk dolu, sekine dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah huzurumuzu daim etsin.
1: Evet sevgili dinleyenler, Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş'la beraberdik. Mutluluk ve huzur üzerine konuştuk ve bu konuşmalar bir seri olarak devam edecek. Bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Biraz daha kavramlar üzerine konuştuk ki ileride anlatılanları biraz daha yerli yerine oturtabilelim. O bilgileri herhangi bir yere savurmayalım da ilgili yerine, ilgili rafına koyalım diye kavramlarla, tanımlarla başlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programları

sayfasına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ala külle halin ve fi külle hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina ve şefii dünubina ve tabibi kulubina Muhammedinil Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıdkı vel vefa. Emma ba'de. Fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ. Ve külle muhtefetin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kâl.
1: Kâne izâ dekhele suk. Kâl. Bismillah. Allahümme inni eselke min hayre hâzihi suki. Ve hayr-ı ma fiha ve eûzu bike min şerriha ve şerr-i ma fiha. Allahümme inni eûzu bike en usîbe fiha yeminen facireten ve safkaten hasire. Züreyde radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz çarşıya, pazara gittiği zaman da dua ederdi. Pazara girdiği zaman nasıl dua ederdi? İşte bu okuduğum duayı ederdi. Bismillah. Allahümme inni eselke min hayre hazihi suk ve hayre ma fiha ve euzu bike ve şerri ma fiha. Allahümme inni euzu bike en usibe fiha yeminen facireten ve safkaten hasireten diye dua ederdi. Bunu çarşıya giderken siz de söyleyin. Çarşıya girerken, pazara girerken siz de söyleyin. Ne diyormuş? Tabi başında gene Bismillah diyormuş. Allah'ın adıyla giriyor. Çarşıdaki alışveriş de Allah rızası için. Orada davranışları da Allah rızası için. Bismillah derdi. Sonra dua ederdi. Allahümme derdi. İnni eselke, ben senden isterim ki min hayri hazihi suk. Bu çarşının hayrını isterim senden. Ve hayri ma fiha. İçindeki metaların da hayırlısını isterim. Yani bunun içinde ne mal, ne meta, ne alışveriş edeceğim malzeme varsa onun da hayırlısını isterim. Şu çarşıya girişimin de hayrını isterim. Yani burada efendim hayırlı şeyle karşılaşayım ve alacağım şey de hayırlı olsun. Malzeme de hayırlı olsun diye dua edermiş. Sonra tabii hayırlısını isterim sözü biraz belki eksik kaldı. Hayır kelimesi Arapça'da aynı zamanda ismi tafdil manasındadır. Yani tercümesinde bu çarşının en hayırlısını isterim. Bu çarşıdaki şeylerin en hayırlısını isterim. En kelimesini de eklemek caiz olur ismi takdir manasıyla. Yani ben burada ne alacaksam onun en hayırlısını isterim. Ne gibi şeylerle, olaylarla karşılaşacaksam bu çarşının pazarının içinde en hayırlısıyla karşılaşayım dermiş ve Euzü bike sana sığınırım min şerri ha, bu çarşının şerrinden sana sığınırım ve şerri ma fiha, içindeki metaın

malın, malzemenin de şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım. Bunu da ismi taftil manasına alabiliriz. Şer, ismi taftil manasına da kullanılır Arapçada. Yani bu çarşının mallarının en kötüsünden sana sığınırım diye de düşünülebilir. Demek ki gayet güzel bir dua. İçine girdiği zaman hayırla karşılaşmasını istiyor ve alacağı şeyin de hayırlı olmasını istiyor içindeki metaların. Şerli olmamasını istiyor, şerle karşılaşmamayı istiyor. Allahümme inni euzubike, ya Rabbi hiç şüphe yok ki ben sana sığınırım. En usibe fiha yeminen facireten. Burada birisi kalkıp da bana yalan yere yemin etmesin. Ya birisinin yalan yemininden sana sığınırım. Beni kandırmasın yani. Vallahi idare etmez, billahi idare etmez. Senden önce gelen çok daha fazlasını vermişti. Bilmem ne yalan. Öyle yani bir yalancıyla karşılaşmasın, yalan bir yeminle efendim karşı karşıya gelmesin diye dua ederdi. Bir de safkaten hasireten, yani efendim kayba uğratıcı bir hile ile karşılaşmaktan sana sığınırım. İnsan bir şey alıyor, eve geliyor, bakıyor ki filanca yeri kusurlu, falanca yeri bozuk, üst tarafı doğru, alt tarafı eğri. Efendim meyvelerin, efendim sen ne güzel görmüştün orada, ne güzel pırıl pırıldı, imrenmiştin, pahalı pahalı şundan alayım da iyisi olsun dedin. O kaç tane çürük sokuşturmuş içine. Ben bir keresinde öğleyin geldim, evde yemek yok. Yumurta al dedi hanım. Çıktım dışarıya, bir yumurtacı. 5 tane yumurta aldım. Param az, ölçülü her şeyim. 5 tane yumurta aldım. Eve geldik, hemen yiyeceğim. Fakülteye gene gideceğim. Hanım tavayı koydu ocağa. Yumurtanın birini kırdı. Bir şey yok içinde. İkincisini kırdı, bir şey yok içinde. Üçüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Dördüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Beşincisini kırdı, bir şey yok içinde. Yani adam yumurtacıdan gitmiş anlaşılan, efendim çüreğe ayrılmış yumurtaları almış, yıkamış onları, pırıl pırıl da görünüyor. Köylü kıyafeti de giymiş, başına kep, kasket giymiş, beline kuşak, ayağına çarık bilmem ne, elinde sepet, ben de köy yumurtası diye gittim aldım. Tabii ahirette de bunun bir hesabı var, yani dünyada şimdi birinci raundda o galip. Birinci raundda o galip ama bir de bunun ahireti var. Hemen dışarıya çıktım, yok aradınsa bul. Ya burada bir köylü dayı vardı, elinde bir sepet vardı. Adam sattığı malın ne olduğunu biliyor, hain. Kaybolmuş hemen, ben dışarı çıkarım bulurum diye. Bir keresinde Ulus diye bir çarşısı var, merkezi hal çarşısı var Ankara'nın, oraya gittim. Yumurtaları böyle dizmiş, bayılırsınız. Deterjanla yıkanmış gibi tertemiz yumurtalar. Sanki tavuk hiç kirletmemiş, çok titiz bir tavuk sanki. Bütün yumurtalar tertemiz. Zabıta geldi, gene mi sen dedi. Adam şöyle eğildi, büzüldü, şey yaptı filan. Demek ki onlar şeyden biliyorlar. Yani suçluları, sabıkaları şeyinden biliyorlar. Yani adam onu meslek edinmiş. Çürük yumurta satmayı meslek edinmiş işte. Allah akıl fikir versin. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor. Ama Peygamber Efendimiz çarşıya girince nasıl dua edermiş? Ya Rabbi ben bu çarşının hayırlısını isterim, bu alışverişin hayırlısını isterim ve içindeki malların hayırlısını isterim. Şerlisinden sana sığınırım, malların da şerlisinden sana sığınırım. Burada böyle bir yalan yere yeminle karşılaşmaktan veyahut böyle efendim ziyana uğratıcı bir hileye uğramaktan sana sığınırım diye dua ederek girermiş çarşıya. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çarşıya girdi. Peygamber Efendimiz neydi? Peygamberdi ama hem devlet reisiydi, hem belediye reisiydi, hem ordu komutanıydı, her şeydi Peygamber Efendimiz. Her şeyi tamdı. Çarşıya girdi, dolaşırken orada satılan mallardan birisinin şöyle içine elini soktu, alt tarafına elini soktu, şöyle çevirdi, altı ıslak, üstü kuru. Neyse o mal, ıslak olmaması lazım, kuru olması lazım aslında. Altı ıslak, üstü kuru. O zaman dedi ki, men gaşşena feleyse minna. Kim bizi aldatır, kandırırsa o bizden değildir. Müminliğe yakışmaz, Müslümanlığa yakışmaz. Müslüman nasıl şey yapar? Müslüman dobra dobra malını ortaya koyar. Kusuru varsa kusurunu da söyler. Bak şu malın gösterişi yoktur ama bu daha iyi pişer. Fiyatı da daha ucuzdur. Şu mal gösterişlidir ama efendim suni yemle şişirilmiş, büyütülmüştür. Bunun parası çok ama şu kusuru vardır. Fasulyeleri gördüm. Hiçbir yerinde deliği yok. Abim anlıyor maldan. Dedi ki bu fasulyelerin içi kurtludur. Değil mi? Açlık baktık içinde tombul tombul kurtlar var.
Hiç deliği yok, bir şey yok. Neresinden giriyorsun anlayamadım. Hiç deliği yok.

0: demiş. İşte tereyağı gibi tereyağı demiş.
1: Canım demiş, sen benimle alay mı ediyorsun?
0: Tereyağı gibi tereyağı. Bilmem tereyağını ben iman etmedim ki. Getiriyorlar, satıyorum. Tereyağına benziyor, tereyağı gibi. Tereyağı gibi tereyağı. İşte ama ötesini söylemiyor. Şey olmuşlar, kadın gitmiş kızmış ona, zabıtaya şikayet etmiş, zabıta gelmiş, ona da öyle söylemiş. Tereyağı gibi tereyağı. Ben bunu demiş, tahlil mi yapacak gücüm kuvvetim yok. Ben sakallı bir adamım, dürüst bir adamım. Ben buna halis dersem, içinde bir katışık varsa ona ortak olmuş olurum. Onun için olduğu gibi haliyle, olduğu gibi söylüyorum demiş. Ne mübarek insanlar. 90 yaşına gelmiş, belki daha fazla yaşın. Dinç böyle, ibadetten biri. Beli iki kat bükülmüş ama namazını bırakmaz. Tın tın böyle sapasağlam insan. Bir kardeşimiz vardı, Allah razı olsun, perdeci. Perdesinin demirlerini böyle soruyor. Şimdi bu demirin üstündeki yıldızlar acaba bozulur mu diyor. Şeyler, yıldızlar çıkmaz, bozulmaz değil mi diyor diye. Bozulmaz, he dese yetecek. He dese geçiştirecek, öyle demiyor. Geçen gün diyor götürürken diyor elime çıktı diyor, bozuluyor diyor. Aferin. Yani doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyor. Bir başka kardeşimiz vardı. Hoşuma giderdi ticareti. Dükkanına gider otururdum. Müşteri gelir onu çıkartır, bunu çıkartır, onu çıkartır, bunu çıkartır. Almaz. Kusura bakmayın sizi yordum. Estağfurullah der, vazifemiz. Veyahut efendim daha aşağı olmaz ya. Daha aşağı veremeyeceğim. Hakkınızdır, gidin. Başka dükkanlarda bakın. Eğer yine uygun görürseniz buyurun bekleriz, şeref verirsiniz filan diye uğurlardı böyle şey gibi, filozof gibi yani gayet güzel konuşa konuşa. Hoşuma giderdi yani. Allah ticareti güzel yapmayı nasip etsin. Ticaret güzeldir. Peygamber Efendimiz ticaret yapmış. Ama ticareti güzel yapmak lazım. Ticaretin içine hile katmamak lazım. Helal malını alışverişine harama döndürmemek lazım. İki paralık menfaat için ahiretini mahvetmemek lazım. Adamın hakkını sırtına yüklenmemek lazım. Yapacağın şeyi doğru düzgün yap. Demek ki çarşıda böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Kâne idâ tehele beytehu bede'e bissivâki. Müslim ve İbn-i Mace ve Ebu Davud ve Nese'i Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz evine girerken ilk iş olarak ne yapardı? Ne tahmin edersiniz? Misvak kullanırmış. Hemen içeri girerken misvak kullanırmış. İnci gibiydi Peygamber Efendimizin dişleri. Ağzını açtığı zaman konuşurken dişlerinden efendim nurlar saçılırdı etrafa. Pırıl pırıl böyle inci gibi dişleri vardı. İşte evine girerken ilk önce hemen misvaklanıyor. Ve sahabesine tavsiyesi var. Hadis-i şerifte biliyoruz. Diyor ki benim karşıma dişleriniz sararmış, ağzınız kokulu bir tarzda gelmeyin. Ne zaman söylüyor bunu? 1400 küsür yıl önce söylüyor. Nerede söylüyor? Suudi Arabistan idaresi altında bulunan Hicaz mıntıkasında. O zaman nasıl bir ortamda söylüyor? Gıda yok, dükkan yok, alışveriş zor, efendim hayat şartları zor, su yok, efendim evler basit, efendim kumaş yok, şunu yok, bunu yok. Her türlü zorluğun olduğu sırada söylüyor. Nasıl sağlıyor bu diş temizliğini? Misvak otu denilen bir ağaç var. Belki başka adı da var o ağacın. Zaten 30-40 çeşit ağaçtan yapılabilirmiş. O ağacın köklerini topraktan çıkartıyorlar. Topraktaki kökleri. Onlar efendim böyle ağzınıza alıp da böyle biraz hafif hafif bastıra bastıra dişinizle çiğnerseniz hafif hafif tellenir. Lifleri tellenir. Sonra onun böyle bir tuzluca tadı vardır. Hafif baharlı, biberli gibi yakıcı ve tuzluca bir tadı vardır. Bu çok şifalı bir şey. Misvak. Son derece şifalı bir ot kökü veya ağaç kökü diyelim. Son derece şifalı. İçindeki maddeleri tahlil etmiş bir dişçi kardeşimiz. Bunun içinde bir kere antiseptik maddeler var. Antiseptik yani temizleyici ve mikropları öldürücü maddeler var. Bu diş otunun kökünde efendim ve baz özelliğinde o ne işe yarıyor? Ağızdaki mikroplar gıda artıklarını asite çeviriyorlar. Şey yaptığı zaman, orada bozuşturdukları zaman ekşitiyor, fokurdatıyor. Hani şeyi ya, hani bir yemeği birkaç gün bıraksanız bir yerde ne olur? Fokurdar, fışkırır yani. Fış fış fış fış. Bir tadına bak bakalım, ekşi. Yani asit oluyor. Yani fışkırdı, bozuldu, tahammür etti, asit oldu. Tabii bu ağızdaki gıda artıkları da temizlenmediği zaman içindeki mikroplar, yani canlılar, ağzın içinde de tabii havada da her yerde, suda da birçok canlılar var. Ağızda da canlılar var. O canlılar
2: o gıdaları

çürüttürüyor, bozuşturuyor efendim ve asit çıkıyor. Asit de bu dişlerin malzemesinin kireçli yapısını, minesini vesairesini eritiyor. Hani mermerin üzerine tuz ruhunu döktüğün zaman fışır fışır fışır fışır bakarsınız delmiş mermeri. Onun gibi yapıyor. Bu misvağın şeyi onu söndürüyor. Yani ağızda meydana gelmiş asiditeyi, asitlik ortamını söndürüyor. Baz özelliğinde söndürüyor. Bir de antiseptik özelliği var. Bir de mideye yararmış. Bir de başka göze yararmış bilmem. 10 tane faydasını sayıyor Peygamber Efendimiz. Efendim ağzı temizleyicidir ve Rabb'in rızasını kazanmaya vesiledir diyor. Neden? Rabb'imiz temizliğin her çeşidini seviyor onun için. Ama benim abam yamalı. Pantolonum yamalı, çorabım gözenmiş ve tamir edilmiş olsun. Temiz olsun yeter ki. Yani su bulamıyor musun? Buluyorsun. Yıka şöyle şöyle efendim. Hiç bekarlık çekmedin mi? Hiç şey yapmadın mı yani? Mendili yıkamadın mı? Çorap yıkamadın mı? Yıka. Az. İki tane al, üç tane al. O kuruyunca ötekisini giy. Her gün değiştir. Efendim böyle teke gibi koka koka kimisi ayakları böyle maşallah sıhhatlidir. Ciğeri sağlamdır. Ayakları kokar. Pabucunu bir çıkarttı mı tamam otobüsün içinde duramazsınız. Yaz günlerinde öyle oluyor. Adam otobüste ayağı terliyor, bir çıkartıyor. Hemen muavin geliyor, ayağını giyiyor. Neden? Otobüste müşteri kalmayacak, hepsi kaçacak kokudan. E şimdi bu ayağı yıkamak lazım. Bu çorabı da yıkamak lazım. Millet camiye geliyor, ben bastığı yere acıyorum yani o çorapla. Ya bu çorabı pabucun içine tık. İçeri sokma bu çorabı. Şadırvanda da ayağını güzelce gıcır gıcır gıcır gıcır yıka, içeri gel. Yani çıplak ayakla namaz kılmak günah değil, bir şey değil. Gayet normal, temiz ol. Sonra senin böyle o kirli ayağınla, kirli çorabınla, ıslak çorabınla gelip böyle bastığın yerlere öbür kardeşin başını koyacak, alnını koyacak. Onun için temizliğe topluca riayet etmemiz lazım. Allah korumasa mahvoluruz biz. Yani bu toplu ibadet yerlerinde Allah korumasa halimiz harap olur. Peygamber Efendimiz temizliğin her çeşidine çok dikkat eder. Saçına dikkat ederdi, sakalına dikkat ederdi, efendim dişine dikkat ederdi, fazla kılların izaresine dikkat ederdi, tıraşına dikkat ederdi. Bir keresinde Peygamber Efendimizin zevcelerinden bir tanesi dedi ki, ya Resulallah kapıda bir misafir var, sizi görmek istiyor. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Oradaki su kabına eğildi. Ayna şimdi bizim için çok basit bir maddedir ya, o zaman ayna yoktu. Kolay bulunan bir şey değil, nasıl yapacak aynayı? Ancak gümüş böyle aynalar vardı. Gümüşü iyice silip parlattığı zaman, düz ise, çok cilalıysa, işte bir metalik şey o ayna gibi oluyor, yüzünü biraz görebilir. Öyle o eğildi su kabına, saçını sakalını düzeltti. Onun üzerine o Peygamber Efendimiz'in sevgisi olan anamız, müminlerin anası dedi ki, sen de mi ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'e Allah temizliği, güzelliği emretti. Efendimiz çok itinalı şey yapardı yani. Saçını düzeltti, sakalını intizama soktu, öyle çıktı. E biz şimdi derbeder, dağınık. Ceket bir omuzda, şey bir tarafta, efendim çoraplar öyle, pantolon öyle, ayakkabımız öyle, sokaklarımız çamur. Efendim bir yürüdük mü dizlerimize kadar, bir de hızlı koşarsak o pabuçların arka tarafından ensemize kadar çıkıyor çamur. İşte denediniz mi bilmiyorum veya başınıza geldi mi? Bakıyorsun ensende çamur var. Niye? Koştun ya otobüse yetişeceğim diye. O koşarken pabucun arkasından şöyle bir zıplıyor çamur. Şap ensesine insan. Ensesine, sırtına. O paltonun arkası çamur olmuş tepeye kadar. Farkında değil. E biz Müslümanlara yakışmazdı bu şeyler. Yani bizim sokaklarımız eskiden Arnavut kaldırımıydı. Yani gelirmiş Arnavut kardeşlerimiz güzel böyle taşları döşer. En çok onların şeyiymiş. Efendim kaldırım yaparlarmış. Sonradan kesme parke taş çıkmış filan. Ama temizmiş. Şimdi bir acayip olduk yani. Temizliği de unuttuk. Herkes evinin önünü temizlesin diyen kim? Bir belediye reisi mi? Hayır. Peygamber Efendimiz. Herkes evinin önünü temizlerse belde tertemiz olur. O hadis-i şerifi belediye ilgililerinin yazması lazım. Herkes evinin önünü temizlerse, herkes evin önünün çamurunu izale ederse tertemiz olur ortalık. Allah temizlik duygusunu bizlere ihsan eylesin. Adam geliyor, 100 numarayı kullanıyor. Adam geliyor, lavaboyu kullanıyor. Sen kullandıktan sonra geleni de düşün. Burası caminin 100 numarası. Burası veyahut cami olur, otel olur, neresi olursa olsun. Bir beyefendi girmiş çıkmış desinler. Yani oraya tertemiz şey yap. Temiz bırak yani biraz suları şöyle şöyle attır. Çamur bırakma, kir bırakma, pas bırakma. Orada efendim neyi yıkadıysan onun izini bırak.

bırakma, orası tertemiz dursun. Bunlara dikkat etmiyoruz. Yani çocuklarımıza da öğretmeliyiz bunlar. Küçük şeyler ama öğretmeliyiz. Bizim büyüklerimizden gördüğümüz, paket geldi mi düğümleri açılıp ipi sarardık biz. Fiyonk yapardık, böyle parmağımıza sarardık. Şöyle şöyle geçirip içinden şey yaptığın zaman o ip fiyonk haline gelir. Koyarsın onu oraya. Bir başka zaman bir paket için bir ip lazım olduğu zaman oradan onu alırsın. Atmazdık. Şimdi bir makas, bir bıçak çat çat çat dört yanından paketin ipi kesiliyor. Ne oldu? Ziyan oldu. İsraf oldu yani. Onu israf etmeyelim diye düşünürdük. Eskiden öyleydi büyüklerimizden gördüğümüz. Siz de çocuklarınıza öğreteceksiniz. İsraf haramdır. İsraf etmeyin diye söyleyeceksiniz. Bak büyüklerden birisi lamba sönmüş. O lambayı almış talebesi dışarıda gitmiş patlatmış. Pah diye atmış. Bir güzel ses çıkıyor yani. O ampul vurduğun zaman duvara bir ses çıkıyor. O hocası ona onu ödetmiş. Niye ödetmiş? Yani patlamış bir ampulün ödemesi ne olacak? Nasıl ödettiyse 3 kuruş, 5 kuruş neyse onu ödetmiş diye. Sen yapılmış bir şeyi bozdun diye. Bu yapılmış bir şey değil miydi? Sağlam bir şeydi. Bir işe yaramaz. Belki yarar. Benim tanıdığım kimseler var. Altını kesiyor, üstünü kesiyor, bir şey yapıyor. Bundan çaydanlık yapıyor, demlik yapıyor. Bir tane Allah rahmet eylesin, Hafız Yusuf diye bir hocamız vardı. Acayip bir adamdı. Manav dükkanında yatardı. Yani manav dükkanı gibi bir yerde yatardı böyle bir dükkanda. Bir köşesinde yatağı vardı. Bir köşesinde aleti edebatı vardı. Bir köşesinde de kütüphanesi vardı. Bizim profesör beni aldı onun yanına götürdü. Allah hepsine rahmet eylesin. Öp bakalım bu senin ikinci hocan dedi. Birisi benim profesör. Ben onun asistanıyım. Ötekisi de manav dükkanında duran Hafız Yusuf Efendi. Bu da senin ikinci hocan. Öp bakalım bunun elini dedi. Ama bize neler öğretti. Yani neler biliyor adam. Derya. Ezberinde İran edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı ezberinde. Her şeyi, lügatı ezberlemiş. Arapçayı şahane biliyor. Yani en büyük şeylerden, şairlerden her şeyi biliyor. O böyle onun dükkanında gördüm. Büyük ampulleri, küçük ampullerin madeni kısımlarını çıkartmış, kesmiş, bir şey yapmış. Çaydanlık, demlik yapmış kendisine. Yani yapan yapar. Onun için yapılmış bir şeyi bozmamayı öğreteceğiz çocuklarımıza. Temizliği öğreteceğiz. Eve temiz girmeyi öğreteceğiz. Gel bakayım buraya oğlum. Nerede bu pabucun teki? Vallahi bilmem. İçeri bir adım attım. Öteki ayağımdaki pabucu bir savurdum. Ensemin yanından bir taraflara gitti ama nereye gittiğinin pek farkında değilim anneciğim. Bul bakalım onu. İkisini yan yana şöyle bir koy. Çamuru varsa bir yıka. Bir rafa kaldır. Bu çamurladığın yerleri bir temizle. Bir daha böyle girme. Bak dışarıda ayakkabılarını sil. Efendim içeriye böyle temiz olarak gir filan dememiz lazım. 100 numaraya girmiş çıkmışsa, lavaboyu kullanmışsa gel bakalım oğlum bak burayı. Bir su dökmen lazımdı, bir temizlemen lazımdı, bir şey yapman lazımdı diye öğretmeliyiz aziz kardeşlerim. Çocuklar bir şey bilmezler. Sen onu nasıl öğretirsen öyle yetişir. Büyüdüğü zaman da öyle gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eve girdiği zaman misvaklanırdı, misvakla başlardı. Hemen ilk önce misvaklanırdı. Tabii dişleri pırıl pırıl, ağzı hoş kokulu. Sonra o antiseptik, diş etleri çok sağlam oluyor. Her zaman söylerim, yine söyleyeyim. Dişçiye gittik, orada işte ben diş tedavisi falan gördüm de bir arkadaş dedi ki benim 2-3 sene önce dişlerim çok fenaydı, diş etlerim yaraydı. Efendim her abdese alışta saatlerce beklemek zorunda kalırdım. Kanardı boyuna. Şöyle birazcık ağzımı, dudağımı sıkıştırsam içeriden hemen tükrüğüm kanlanırdı. Nasıl geçti? Misvak kullandım geçti dedi. Otur bakalım şu dişçi sandalyesine dişlerini görelim dedi. Dişçi 2-3 sene önce bütün ağzı yara olan insan, dişleri böyle kökünden sallanan insan oturdu. Ağzını açtı. Dişçi hayretler içinde kaldı. Maşallah bilen dedi. Biz de onun üzerine başımızı eğdik. O kardeşin ağzına baktık ki yani o diş etlerinin renginin güzelliği, pembeliği, güzelliği, böyle latif, sıhhatli rengi, o dişlerin pırıl pırıl sedef gibi parlamasına hayran kaldık. Yani böyle bir hassası var, bir özelliği var bu şeyin. Misvağın böyle bir özelliği var. Tabii kıl, tabii kıl fırça, sakın almayın. Ekseriya domuz kılından yapıyorlar. İthal malı domuz kılından yapılıyor. Tabii kıl iyidir diyorlardı. Doğru değil. Dişçi kardeşlerimle konuştum. Tabii kılın içinde kıl kanalı olduğu için, kılın içinde kanal vardır. Yani kıl öyle yekpare değildir. Kılın içinde ayrıca organik bir şey o. Onun içinde bir kanal vardır. O kanalın içine mikrop girip saklı kalıyormuş, görüyormuş. Onun için kıldan fırça
iyi değil. Alacaksanız böyle ağzınıza sürttüğünüz zaman kökünden çıt çıt kırılıp da ağzınıza parçaları kalan değil de dayanıklı sentetik malzemeden yapılmış fırçalar kullanabilirsiniz. Onlarla ağzınızın böyle şeyi yapması için, temizlenmesi için. Bulabilirseniz misvak kullanırsınız, çok güzel. Hiçbirini bulamadınız ama ağzınızın, dişlerinizin temiz olması lazım. Ne yapacaksınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, el-esabi'u tecri mecres sivak. Parmaklar da misvak yerine geçer. O zaman parmağınla böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ağzının dişlerini böyle abdest alırken temizleyeceksin. Yani çör çöp kalmayacak, ekmek, gıda parçası kalmayacak, çalkalayacaksın. Temiz olarak geleceksin, namaza temiz olarak geleceksin. Misvaklanarak kılınmış olan namaz, misvaksız olarak kılınmış namaza kaç kat daha sevaplıdır tahmin edin. 70 kat daha sevaplıdır. Ağız temizlenmiş, misvaklanmış, böyle geliyorsun, ağzın tertemiz, kokusu yok, bir şey yok, sarısı yok. O namaz öteki namazdan 70 kat daha sevaplıdır. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan kaç kat sevaplıdır? 70 kat sevaplıdır. Onun için bazı kardeşlerimiz sarık bulunduruyorlar şurasında, çıkartıyorlar, doluyorlar. Dolaması ne kadar çok olursa sevabı o kadar artıyor. Efendim, onunla kılıyorlar, 70 kat sevabı fazla oluyor. Onun için tavsiye ederim, teşvik ederim. Efendim işte ulemaya mahsus yok. Ulemaya, zuafaya, herkese mahsus. Herkes Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şeyi yapsın. Yani sarığı sarsın, sevabı çok olsun. Kâne izâ dehele kâle ha hel indeküm ta'amun fe enkilela kâle inni sa'imun. Yine Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu anha şöyle rivayet gelmiş ki Peygamber Efendimiz girdiği zaman eve derdi ki, yanınızda yiyecek bir şey var mı? Yiyecekten bir şeyler var mı? Yenilecek. Ne olsa razı. Yani baklava isterim, börek isterim, çörek isterim, kızartma isterim, külbastı isterim, köfte isterim, tatlı isterim, tuzlu isterim, öyle şey yok. Yiyecek bir şey var mı evde? Olmayabilir çünkü. Yiyecek bir şey var mı? Eğer la denirse, yok. Ya Resulallah denirse, o zaman inni sahimun derdi. Ben bugün oruçluyum. Tamam, oruca başlardı. Yani zaten öyle istiyordum, düşünüyordum. Madem yiyecek bir şey de yokmuş, efendim oruçluyum derdi. Görün ki muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hanesi nasıl, ne mahrumiyetler. Aylarca ocağının tütmediğini yazıyor kitaplar. Ocakta yemek pişmiyor. Hurma bulursa hurmayı yiyiveriyorlar, tamam. Süt gelmişse sütü içiveriyorlar, tamam. Et olursa o zaman eti tabii pişiriyorlar ama 2 ay 3 ay hiç böyle ocağın tütmediği olurmuş. Biz şimdi nice nice bolluklar içindeyiz. Bizim çok şükretmemiz lazım bu halimize, bu günümüze çok çok şükretmemiz lazım. Allah bizi şükreden kullardan eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki nice gıdayı, rızkı yiyip de şükreden insan vardır. Oruç tutan insan gibi sevap kazanır. Yani yiyip de şükretmek de sevabı kazandırıyor insana. Yemeyip oruç tutmak da sevabı kazandırıyor. Hani oruç tutarsan da sevap, yiyip de çok şükür ya Rabbi bana bu nimeti verdin demek de sevap. Hepsi güzel. Demek ki insan her şeyden sevap kazanabilir. İyi Müslüman olur, akıllı olursa, şükretmesini, sabretmesini bilirse, dua etmesini bilirse her şeyden sevap kazanır. Allah bizi de öyle şuurlu, güzel Müslümanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Değerli Akre dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil ceberuti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe

0: إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik ve min ta'atike ma tubelliguna bihi cennetek ve min el yakini ma tuhavvinu bihi aleyna musibatid dunya ve metta'na bi esma'ina ve abasarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve ce'alhu l-varithe minna وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.
1: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete ayn وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrif el kulub sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: اللهم beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
1: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Akra Magic.
1: Akra Magic programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda şifa deposu bir meyve olan incirden söz edeceğiz. Değeri kendinden olan mübarek bir yiyecek. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi yeminle anılan, bir sureye verilen, insanoğlunun hayat serüvenine ilk zamanlardan beri eşlik eden, tarih boyunca derinlere saldığı kökleri hem kabuğu hem çekirdeğiyle yenen besleyici meyvesi, gölge ve serinlik veren yapraklarıyla bereket saçan incir. Programımızda incirin kökeni, kültürü, gıda ve sağlık açısından değerine dair bilgiler paylaşacağız. İncir, Farsça incirden geliyor. Eski Uygur Türkçesi yazma eserlerinde aynen rastlanan kelime, Orta Asya devrinden beri yüzlerce yıldır incir meyvesi için kullanılmakta. İncir ağacının asıl yurdu, Akdeniz Havzası'nda bereketli Hilal bölgesinde ön Asya Sami diyarı olan Suriye ve Filistin. Güneydoğu Anadolu'nun Mardin, Kahramanmaraş ve Hatay üçgenini alan bereketli Hilal bölgesinde doğal bitki örtüsünde incir ağacı bir çalı olarak yer almakta. Medeniyetler beşinde insanlık tarihi kadar geçmişi olan ilk kültür meyvelerinden biri. Çiftçilikte hünerli Sami halkları tarafından M.Ö. 8-9 binli yıllarda zeytinimsi yemiş ağaçlarının ekilerek tarımı yapılan bir kültür ağacına dönüştürüldüğü biliniyor. Sonrasında bereketiyle Anadolu'ya ve Akdeniz kıyılarına yayılıyor. İncir ağacı bir mevsimde birkaç sefer meyve vermesiyle kadim medeniyetlerde varlık, verimlilik ve bereketi temsil ediyor. İncir ağacı hızlı büyümesiyle Hint ve Fars medeniyetlerinde gençlik, kuvvetli kökleriyle bulunduğu yere yayılmasıyla Asya-Hint medeniyetlerinde ömrün bereketi, her tarafa yayılan yapraklarıyla Çin medeniyetinde iktidar, Sami topraklarında güç, bilgelik ve aydınlık, uzun ömrüyle Mezopotamya uygarlığında hayat ağacı olarak isimlendiriliyor. Zeytin, hurma ve incir gibi kimi ağaç türleri ve üzüm bağları, özellikle diğer meyvelerin atası olmaları, insanoğlunun hayat yolculuğunda gıda ve barınağı sağlamaları ve kutsal kaynaklarda isimlerine atıflar bulunulmasıyla özel bir yere sahipler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala incir ismini tek bir yerde ve yeminle anıyor. Mekke devrinde inen surelerden Tin suresi ismini incir meyvesinden almakta. Tine ve Zeytune, Sina Dağı'na ve şu güven veren şehre, Mekke'ye andolsun ki biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık buyruluyor. Botanik ilminden tefsir ilmine ilgilisini hayran bırakan bir yönü var incir meyvesinin. Ceviz gibi sert kabuklu, hurma gibi sert çekirdekli bir meyve değil, her zerresi yenebilen nadir bir meyve. Üstelik çoğu meyvenin aksine çiçek açmadan meyve vermekte. Arılar ilahi mucize eseri inciri yuva ediniyor ve incirin çoğalmasına zemin hazırlarken bir taraftan incir sayesinde çoğalarak hayatlarını devam ettirebiliyor. İncir ağacı meyvesi koptuğunda yeni meyve vermeyen çoğu ağacın aksine koparıldığı yerden yeniden yeşerebilen bir ağaç. Bazı incir ağaçlarının meyvelerinin bir kısmı erken bir kısmı geç olgunlaşıyor. İncir ağacı sadece lezzetli meyvesiyle insanları beslemekte kalmıyor. Aynı zamanda bulunduğu bölgeye katkısı da büyük. İncir ağacı suyu sevdiği için ve kökleri oldukça kalın olduğu için çektiği su sayesinde etrafındaki havayı soğutma özelliği bulunuyor. Böylece çevresinde tüm canlılar daha rahat yaşıyor. İncir sadece arılar için değil yüzlerce canlı türü için besin kaynağı. Kuşlar, yarasalar, primatlar incirle beslenirken dolaylı olarak tohumlarının yayılmasını da sağlıyor. İncirin bu önemli işlevi kurumuş lavlarla kaplı yanardağ arazilerinde de görülmüş. Bu bölgelerde ilk yetişen ağacın incir olması dikkat çekiyor. İncir doğduğu topraklardan Anadolu üzerinden Avrupa'ya ve Amerika'ya, Orta Doğu, Ön Asya'dan Uzak Doğu'ya kadar tarih boyunca yayılım gösteriyor. İçindeki her çekirdek botanik bakımdan ayrı bir meyve olan incir meyvesi için atalarımız bir yeşil fincan, içi dolu mercan yakıştırmasında bulunmuş. İncir ağacının yaş yahut kuru olarak yenilen bu leziz meyvesine Anadolu'da halk arasında yemiş denildiği gibi ballı darı, bardacık tabirleri de kullanılmakta. Bereket sembolü olan bu yemiş çekirdekleri darıya, bereketi ambara benzetilerek dal üstünde darı ambara bilmecesine de konu olmuş. Ülkemizde birçok farklı yerde farklı türleri isimleri bulunuyor. İncir meyvesi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine'de yetişen meyveler arasındaydı. Zat-ı Pak ailelerine de ikram edilen ve severek yedikleri bir nebevi besin aynı zamanda. Tarih kaynaklarında Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayetle yer verilen bir hadis-i şerif şöyle. Peygamber Efendimiz kendisine bir tabak incir hediye edilmesi üzerine incir yiyin. Eğer cennetten inen bir meyve söyleyecek olsaydım bunun incir olduğunu söylerdim. Çünkü cennet meyvelerinin çekirdeği olmaz buyurdular. İncir meyvesine tıbb-ı nebevi kaynaklarında rastlamak mümkün. Tarih kaynaklarında bu meyvenin tedavi maksadıyla kullanımı Peygamber Efendimizin de onayladığı bilgisi yer almakta. Öksürük, boğaz ve göğüs ağrısı, gırtlak sertliği, kabızlık, idrar enfeksiyonu gibi durumlarda miktarı belirtilmeden incir yenilmesi tavsiye edilmiş. Hazreti Ali'ye atfedilen bir kelam-ı kibarda incir yemenin karın ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. İbn-i Sina'nın eserinde de çeşitli hastalıklara iyi geldiğine dair birçok örnek yer alıyor. Tarih boyunca kadim incir ağacının sadece meyvesi değil, kabuğu, yaprakları, kökleri ve reçinesi dahi gıda ve ilaç olarak çeşitli şekillerde kullanılmış. Atalarımız, incirin gölgesi ağır olur sözünü irfan ile söylemiş. Yaprağın taşıdığı özel bir koku nedeniyle incir altında oturanların uykusunun geldiği biliniyor. İncir yaprağının yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkileri de bilimsel araştırmalarda tespit edilmiş. Taze incir yaprakları lapa halinde çıbanların üzerine sürülerek iltihap akıtılmış. İncir yapraklarından hazırlanan bir çeşit bitki çayı haricen yine çeşitli hastalıklarda da kullanıla gelmiş. İncir dalı yarıldığında içinden akan süte incir sütü denilmekte. Yapışkan ve alerjen olan bu süt insan cildine temas ettiğinde kaşıntıya ve bazı ciltlerde tahrişe neden olur. Bu durum Anadolu'da incirin sütü akar, aktığı yeri yakar şeklinde de tanımlanmış. Ancak sihirlerin üzerine her gün taze incir sütü sürüldüğünde zamanla bunların kaybolduğu da belirtilmiş. Bilimsel araştırmalar, incirin dünya çapında kültürel olarak kansızlık, bronşit, kabızlık, diyabet, ateş, çeşitli iltihaplar, karaciğer rahatsızlıkları ve daha birçok hastalığı için kullanılan önemli bir bitki olduğunu ortaya koyuyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta bazı sindirim, solunum ve enfeksiyon rahatsızlıklarında kullanıldığı görülüyor. İncir, lezzetli meyvesiyle damakları şenlendirdiği gibi besleyici değerleriyle de sağlığımıza katkı sunuyor. İçerdiği yüksek kaliteli antioksidan maddelerle tam bir vitamin ve mineral deposu. Özellikle A ve B6 vitaminleriyle bol miktarda kalsiyum, potasyum, fosfor, demir ve folik asit içeriyor. En çok mineral içeren meyve olarak bilinen incir, kemik ve eklemlerin de dostu. Bir de incir seçiminde dikkat edilecekler var. Mevsiminde pazar tezgahlarından alırken ekşimiş, kokmuş, ezilmiş, güneşte yanmış, bala akmış, sineklenmiş olanlardan uzak durulmalı. Tarım ilacı kullanılmamış olması da bir diğer önemli etken. Taze incir seçerken olduğu gibi kuru incirde de görüntüsü incelenip üretim koşulları hakkında bilgi edinilmeli. Kurutulurken hidrojen peroksit gibi kanserojen kimyasal maddeler kullanılmadığından emin olunmalı. Bir çuval inciri berbat etmek deyimimizde olduğu gibi bir tane küflü incir diğer incirlere toksin bulaştırmakta oldukça mahir. Kuru incirleri kuru ve serin bir ortamda saklayarak taze incir mevsimi gelinceye kadar 9 ay içinde kararınca ve afiyetle tüketebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağlık ve Şifa Deposu incirden söz ettik bu programımızda. Ayrıntıları Akramedya'daki özel haberler arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akram Mercek.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler ve hayırlı bir hafta dileyerek yeni bir programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Hoş geldiniz. Değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan yine her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Efendim bugün yine sizin tespitinizle dualarımızda Ekremül Ekremin diye kendisine hitap ettiğimiz Rabbimizin El Ekrem ismini anlatacaksınız bize inşallah. Yine her zaman yaptığımız gibi kısaca bir giriş olması lütfen açısından bir kavramın tam olarak ne olduğunu söyleyelim. Sonra izahlarınıza geçelim inşallah. En büyük kerem sahibi demek El Ekrem. Sınırsız, karşılıksız ikram sahibi demek. Ve bunun içinde alete, sebebe, vesileye ihtiyaç duymayan demek. Hı hı. Aynı zamanda kerametin tek ve yüce kaynağı demek.
2: Kesinlikle.
1: Kavraması bile zor. Yani sınırsız, karşılıksız

0: sebebe, vesileye, alete ihtiyaç duymadan vermek nasıl bir şeydir öğreneceğiz ve bunun bizim üzerimizdeki, bizdeki yansıması nedir? Bunu öğreneceğiz inşallah hocam,
1: İnşallah.
0: Değil mi bugün?
1: Evet. Dikkat ederseniz biz en azından nüzul sırasını dikkate alarak Esma-i güzel Rabbimizin güzel niteliklerini ve güzel isimlerini çalışıyoruz ve bu sırada işte Rab, Rahman, Rahim işledik.
0: Hı hı.
1: Ve Ekrem ilk inen ayet Alak suresinde geçer. Tek de orada geçer Ekrem. El Ekrem olarak geçer.
0: Başka hiçbir yerde, hiçbir ayette geçmiyor mu hocam?
1: Geçmiyor ama şeyleri var. Yani Kerim ve İkram uzantıları noktasında diğer isimler olarak, ayrı isimler olarak geçiyor tabii ki. Fakat zaten şunu esas kabul etmek gerekiyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır.
0: Hı hı.
1: Ve bu kelamın niceliği yoktur. Yani bu kelamda çokça bahsedilen isim daha önemli değildir.
0: Hı hı.
1: Sadece kullanım ve gereklilik noktasındaki her bir detay asla aksatılmadan, boş verilmeden işlenmiştir.
0: Evet.
1: Ne fazla bilgi vardır, ne eksik bilgi vardır.
0: Yerli yerince.
1: Yerli yerincedir. O yüzden Ekrem isminin sık geçmemesi önemsizlik değil, bilakis geçtiği yer dikkate alındığında ve geldiği zaman dikkate alındığında muhteşem bir ikramın temel kaynağı olur. Ben şöyle başlamak istiyorum. Tabii ismin anlamı, lügat karşılığı ve Kur'an-ı Kerim'deki kullanım biçiminden ziyade biz biliyorsunuz programımızda, biz de hayatımızda
0: Ekrem
1: olan Rabbimiz adına davranışlarımız nasıl biçimlenmelidir? Bunu işleyeceğiz.
0: İkram görenler olarak, değil mi hocam?
1: Zaten
0: muhatap olarak biziz.
1: Yani bir kere konuşabiliyor olmak, düşünebiliyor olmak. Şöyle ki oku, ikra emriyle başlayan ilk inen ayet, yaratan Rabbin adına. O insanı alaktan yarattı. Oku zira Rabbin el ekremdir. Ki o kalemle öğretti, o insana bilmediklerini öğretti.
0: Hocam o zaman Ekrem sıfatını, yani bu tamamen okumakla, öğrenmekle ve bununla alakalı cihazlarla diyelim, göz,
1: bugün
0: kulak
1: ürettiğimiz
0: vesaire.
1: Onunla
0: alakalı
1: ne varsa bugün ürettiğimiz
0: Ekrem değer sıfatıyla alakalı,
1: evet,
0: olur.
1: Değer olarak kazandığımız her ne varsa.
0: Evet.
1: Onun bize kazandırdığı öğrenme vasfı, çünkü kalem bildiğimiz şu yazı kalemi değildir.
0: Evet.
1: Kalem kelime üretme noktasını, kelam üretme noktasında, anlam üretme noktasında.
0: Üretme,
1: ki oku da
0: üretme.
1: İkra da tilavet anlamında değildir, seslendir anlamında değildir, anla anlamındadır. Yani kavra, anla, keşfet,
0: evet.
1: Ve o sende bir anlama dönüşsün ve o anlamı Rabbin adına yap ki o esas sahibi odur.
0: Evet.
1: Ve size bunu yaparken o ekremdir. Dolayısıyla öncelikle tabii ki bizim için burada önemli olan, sizin de dediğiniz gibi şu şey çok önemli. En cömert, en büyük kerem sahibi, karşılıksız veren. Tabii burada kerim işin fiiliyatını anlatırken, ki kerim isminde de inşallah işleyeceğiz. Ekrem zatının ikram etme, teşekkül ettiğini gösteriyor.
0: Evet.
1: Yaptıklarından ziyade varlığı onun ekrem oluşu.
0: Evet.
1: Tıpkı Rahman ve Rahim isimdeki gibi.
0: O ayrım gibi.
1: Evet, özünde ikram olan, ikrama has olan. Yani zaten Allah zatıyla yokluğa nazar ettiğinde varlık oluşuyor. O bile bir ikram.
0: Evet, evet.
1: Yani yaratılış bile bu anlamda bir ikram, ki yaratılış
0: en
1: şeyle.
0: En büyük ikramlardan bir tanesi belki.
1: Dolayısıyla hem özünde olan bir şeyden dolayı, yani zatının sahip olduğu o nitelikten dolayı, hem de böyle bir ahlaki güzelliğe, vericiliğe, bir hasrete sahip olduğu şeref, kalite ve üstünlük sahibi demek.
0: Evet.
1: Ve de hani Arapçadaki kullanımlarına baktığınızda mesela yağmur getiren buluta kerem sahibi denmiş.
0: Hmm.
1: Yani
0: ya rahmet getiriyor.
1: İşte kendisine karşı suç işleyen birisinin onun suçunu affeden, cezasından vazgeçen kişiye de ahlaki kerem, el keremül fil hulk denmiş. Dolayısıyla kendisinden ziyade ötekisini düşünerek, muhatabını düşünerek, onun ihtiyaçlarını ya da onun o anki neye ihtiyacı varsa onun giderilmesi aslında ikram.
0: Evet.
1: Bir anlamda ona hizmet. Ve baktığınızda bunun bu özelliğin zatında toplanmış olması hakikaten Rabbimize karşı hayranlığımızı milyon kat daha artırıyor.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de verirken fakirlik endişesi taşımadan veriyor oluşu bazı gayrimüslimlerin mesela Müslüman olmasına sebep olan özelliklerinden bir tanesi. Yani orada da Peygamber Efendimiz'e de böyle bir tezahür görebilir miyiz? Yani o da
1: zaten Kerim ismi olarak insanlar, melekler, Kur'an-ı Kerim mesela Kerim diyoruz. Bu anlamda onun Ekrem zat isminin tecellisi konumda olan Kerim tabii ki bize de sirayet ediyor. Zaten onu işleyeceğim. Yani biz ikram ederken bize ikram edilenlerden ederiz.
0: Evet, ama tabii ki.
1: Etmeme şeyinde hakkında vermiştir Rabbimiz bize. Yani vermiştir derken edip etmeme kararını bize bırakmıştır. Bu anlamda ettiğimiz sürece de cennetle vaat etmiştir. Ve hatta sizi bu ikram etmekten alıkoyan şey nedir? Ne diye sorar ayette.
0: Karşılığında cennet varken.
1: Evet. Ne? Yani bu gurur, bu cimrilik nereden geliyor hesap? Dolayısıyla insanın ikram etmek için önce kendisinin ikrama mazhar olması gerekiyor. Yani bir şey verebilmeniz için önce o vereceğiniz şeyin size ikram edilmesi gerekiyor. Çünkü bugün sahip olduğumuz hiç bilgi dahil olmak üzere ki bir ilim insanı olarak söylüyorum. Sahip olduğumuz ilmimiz dahil olmak üzere hepsi bize verilir.
0: Evet.
1: Yani benim çabamın etkisi var mı? Elbette vardır. Hani tercihimin, o konuda gösterdiğim çabamın gayetinizin. Ama garantisi yoktur.
0: Evet. Verilmeyebilir mi yani evet. Bunun sonucunda?
1: Yani onun garantisi olarak yapmayız evet. Biz onu. Ama biz çaba göstermeden de elde ettiğimiz çok şey var.
0: Tabii
1: zeka,
0: ki.
1: Beden, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin, aile.
0: Her şey canım değil mi hocam? Ay, yani hocam, her şey. Yani hangi birini sayabiliriz? Yani en
1: kipiniz,
0: önemsiz, en önemsiz gördüğümüz şeyler bile.
1: Yokluğunda
0: en saydığımız
1: kıymeti anlaşılacak.
0: Evet.
1: Şeylerin hemen hemen hepsi, hatta her şey bu anlamda ikram edilmiştir. Tabii insanın Hucurat 13'teki yol göstericiliğini dikkate alması gerekiyor. O da der ki Allah'ın indinde en kerem sahibi olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani kerem etmenin büyüksenmekle, işte
0: tevazuyla birleştirilen bir şey
1: takva,
0: midir bu?
1: Tabii ki zaten belki de hani bizim bugün, çünkü bir şey ikram, paylaşım demektir. Öncelikle evet. Bunu görmek gerekiyor. Bana verileni, verenin kerem oluşundan, ekrem oluşundan dolayı, bilmem, seni de benim önüme getirmesinden dolayı ben paylaşmakla mükellefim.
0: Evet, ben önce bana verilen ikramın şuurunda olacağım. Verirken de verenin vesilesiyle verdiğimi, o kişiyi de ya da o fırsatı da
1: aynen
0: önüme
1: öyle
0: çıkaranın yine bir ikram
1: aynen
0: olduğunu
1: öyle
0: düşünmem lazım.
1: Aynen öyle. O da bir ikram çünkü.
0: Evet. Öyle değil mi? Tabii ki.
1: Tabii ki imkanınız olmayabilirdi.
0: O yüzden her gecenizi Kadir, her gördüğünüzü Hızır bilin sözü var
1: çok
0: ya.
1: Çok güzel bir şuur kazandıran evet. Bir bakış açısı. Dolayısıyla takvayla ikram etmenin ilişkisini kurduğunuzda şunu görüyorsunuz. Bir kere bir edebiniz olmalı. İki yönlü bir edepten bahsediyorum. Bir, size ikram eden zatın varlığını hiç unutmamak.
0: Evet, ne büyük edep
1: değil mi? Kendinizin malını vermiyorsunuz, kendinizin bir şeyini vermiyorsunuz. Size bahşedilen, lütfedilen şeyleri evet. Paylaşarak, hatta artırıyorsunuz, azaltmıyorsunuz.
0: Ne kadar anlaşılır değil mi? Az önce söylediğiniz, yani niye cimrilik yapıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Yani ben veriyorum, benim verdim.

0: Alıkoyan ne diyor?
1: Nedir yani?
0: Sabundan alıkoyan ne? Dolayısıyla önce birinci şey yön insanın kıram eden makama karşı o ikramı vermesinin lütfundan dolayı takınacağı edep ve o ikram edilen şeyin de hikmetini etrafına bir güneş gibi saçmak ve onu gereği yerinde ve gerekli nasip olan kişilerle paylaşıma açmaktır.
1: Güneş gibi. Bu
0: Aynen öyle.
1: hususiyeti biraz hocam, ne yani güneş gibi dediğinizde kastettiğiniz şey
0: Ulaştığı
1: her
0: her
1: yere.
0: şey, her yer.
1: Yani güneş hepimizi aydınlatıyor
0: Evet.
1: çünkü, değil mi? Yani
0: Ama
1: hiç.
0: gece olan kısmı gitmiyor. Çünkü ulaşabildiği
1: Evet.
0: alan o kadar. Bütün mahlukat sınırlıdır.
1: İster.
0: Sınırsız olan Allah'ın kendisidir. Ve onun için hep söyleyeceğim, belki her programda söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: Allah'ın ismi sadece onda
1: Ona mahsus.
0: mutlaktır ve ondadır ve onda eşsizdir ve onda mükemmeldir. Bizdeki tezahürleri sınırlıdır, eşlidir, yani benzerleri
1: Benzerlidir.
0: vardır ve geçicidir. Bunu hiç unutmayacağız. Ama bu hali bile tezahüre girdiğinde, yüzyıllar önce ölmüş olup hala kereminden, yaptığı ikramdan beslenen zatlar var. Yani hala onlara teşekkür ediyoruz. İyi ki de bu eseri yazmış,
1: Yazmış, evet.
0: yararlanıyoruz mesela.
1: Evet, bu camiyi yapmış ya da bu yolu
0: Aynen,
1: açmış mesela.
0: aynen.
1: Vakıf medeniyeti o anlamda
0: Tabii.
1: çok güzel bir miras bizim
0: Yani
1: için mesela.
0: sonuçta
1: Örnek
0: sanat
1: alınabilecek.
0: olmuş her ürün bir ikramdır.
1: Evet.
0: Kullanan her kişi için. Dolayısıyla bir yönüyle Allah'a karşı edebimizi, yani bize ve her ikramın bir lütuf,
1: Bir lütuf
0: bir
1: olduğunu bilme.
0: ma evet, yani o söz yetmiyor o
1: Evet hocam.
0: hakikaten anlamı anlatmaya ve bunun bir karşımıza aktarımı noktasında genellikle şöyle bir gerekçe vardır. İşte ben kendime zor yetiyorum. Başkasına nasıl yaparım ki, bu yanlış bir zihniyettir. Çünkü ikram sadece rızık ikramında olmaz. İkramın bir zihin boyutu vardır. Ya
1: Anlamı
0: da
1: daraltıyoruz o zaman bu
0: tabii
1: bakış açısıyla
0: düşünce
1: biz.
0: ikramı. Söz boyutu vardır. Söz ikramı. Kavlu kerim denir mesela, anneye babaya üf bile demeyin,
1: Demeyin.
0: onlara öyle konuşun ki kerim konuşun der ayette. Yani sözün de kerimi vardır. Davranış ikramı. Mesela bir tebessüm, bir hoş geldiniz demek,
1: Hal hatır
0: varlığından
1: sormak.
0: olumlu etkilenmek. Dolayısıyla ve de paylaşım ikramı. Ya da işte rızık ikramı dediğimiz somut şeylerin
1: Somut şeyler
0: ikramı.
1: üzerinden yapılan ikram.
0: Şimdi dört ikramı baktığımızda birbirini tamamlayan, hani dervişin fikri neyse zikri de odur, edası da oraya götürür denir ya. O zihinden beslenmeyen edaya geçemez. O yüzden biz önce zihinde paylaşmayı açacağız. Ne demek zihinde paylaşmayı açmak? Bir kere zihin eğer bir şeyle meşgulse, meşgul olduğumuz şey ikram edilmeye layık işler üzerine olmalı. Yani insanların işine yarayacak, insanlığın hayrına olacak. Hele Müslümanların, mümin kardeşlerimiz için bir derde deva, bir sadra şifa olacak bir
1: Olacaksa.
0: şey için kafa yormalıyız. İşte bu zihnin, aklın ikramı. Allah kalemle öğretirken ve insana bilmediğini öğretirken Kerem ismini, Ekrem ismini kullanıyor ki hakikaten Kerem olan Rabbin adına okutuyor. Dolayısıyla zihindeki ikramın ta dışarıya yansıyacak halde. Onun için derim ki bir şeyle meşguliyet olacaksa zihnimiz, onu nasıl alt ederim? Onun nasıl hakkından gelirim şeklinde olmasın. Onun o sorunu, bana kadar yansıyan sorunu, yüreğinde bir sıkıntı var, bir haseti var, bir kini var, bir düşman. bakın, soft insan kendi başına kötü bir yaratık değil.

0: Evet. Şeytan bu kimliği almıştır. O bizim için düşmandır, apaçık düşmandır. Bir varlığının kötülüğü ya da iyiliğini ben sorgulamam. Benim düşmanımdır. Ama insan yaşadığı müddetçe tövbe hakkı hep kendinde saklıdır ve her zaman dönme imkanı olan
1: vardır.
0: yaratılışta ahseni takvim üzere yaratılmıştır. Ve dolayısıyla bugün kötü davranan bir insanın yarın ıslaha uğraması, düzelmesi, geliştirilmesi veya onun kendi kendine uygun, düzgün, ahlaklı ve verici bir insan halinin gelmesine hiçbir şey engel değildir.
1: Evet, değişim düşüncede başlar sözü de bunu
0: Aynen öyle. O yüzden
1: destekleyen bir mahiyet.
0: hani olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda bile zihnimizi o olumsuz, çünkü genellikle bulaşıcıdır olumsuz hal. Benden nefret
1: Kolaydır da değil mi
0: edene siz
1: hocam?
0: de nefrete girersiniz ya da size haset edene siz de
1: Haset ederiz,
0: hasetlenirsiniz.
1: evet.
0: Nefis çünkü kopya alır. Ayna gibidir. Nefis nefsin aynasıdır. O yüzden hasetli insanların karşısına çıkarken Rabbimiz bize sığınmamızı talep ediyor. Sığının diyor. Rabbinize sığının. Ki o karanlıklardan aydınlığa çıkartan Rabbinize. Felak suresinde. Yarattıkların şerrinden, karanlığın şerrinden, üfürücük ve hasetliğinin şerrinden.
1: Evet.
0: Önemli bir şer bunun noktaları bunlar. Ama şer kendi başına soft kötü olmakla birlikte neticesi kendinden makbul değildir. Yani her şer insana engel olmaz ya da kötü dokunmaz. Allah'ın o şerri çevirme yetkisi de vermiştir insana. Allah'a sığındığınız zaman o şer size artık
1: Ulaşamaz.
0: ulaşmaz. Bu sığınmanın yollarından bir tanesidir zaten. Zihinde ikram, onun o hasedinden kurtarmanın yollarını, onu o hasetten çıkarmanın, onun yüreğine serinlik verecek düşünceler geliştirmek bile bu anlamda zihnindeki zanlı iyiliğe çevirmek, düşünceyi ikram edilebilir bir düşünce haline üretilmesini sağlamak bile şu önemli biliyor musunuz? Zihnimizi dünyada hani tüketilecek ve belki de bize hiç faydası olmayacak
1: Nice
0: bilgiler
1: şeylerle
0: için
1: meşgul
0: meşgul
1: ediyoruz, evet.
0: edeceğimize, kalıcı ve ikram edilecek şeyler için meşgul etmek ne güzel bir eylem, ne güzel bir fiil, ne ikramlı bir fiil olur.
1: Evet.
0: Düşünsenize.
1: Muhteşem olur hocam.
0: Evet, onun için bir kere zihnin bu anlamda mübarek edilecek, bereketlendirecek. Çünkü bereket olmayan yerde şey de olmayacaktır, ikram da olmayacaktır. Kendimiz için konuşuyorum tabii. Dolayısıyla biz önce zihnimizi buna hazır
1: Müsbet
0: hale getireceğiz.
1: bir iklim hakim olmasını sağlayacağız.
0: Aynen
1: Evet.
0: öyle. Aynen öyle. Çünkü şey çok önemli. Ben onu görüyorum. İnsanda bir bütünlük var. İçin farklıyken dışın farklı olmuyor. Hani dışını farklı gösterebilirsin, rol yapabilirsin filan ama genellikle insanlar hissediyorlar. Allah o öyle bir algı gücü de vermiş bize. Yani çok tebessüm eden, çok iyi gözüken birisi ama içinde kötü niyet var. Mesela bebekler bile hisseder. Siz de
1: Bir tuhaflık
0: ya
1: hissederiz, değil
0: bir
1: mi? Bir
0: uyuşmazlık
1: gariplik
0: var.
1: var.
0: Oturmayan logo burada
1: Yani çok
0: oturmadı
1: iyi,
0: filan.
1: hoş bir insan ama çok yakın hissedemedim nedense kendimi
0: O
1: deriz
0: iç
1: en
0: dış
1: azından.
0: bütünlüğü olanlarda da hiçbir şey söylemese bile ne kadar samimi bir insan deriz.
1: Evet.
0: Ya da
1: Çekiliriz öyle
0: tabii
1: insanlara
0: feyiz
1: karşı.
0: mesela sözden, edadan değil, halden gelir.
1: Evet.
0: O ışık gibi yayılma, yani güneş ışığı gibi olmanın özelliği budur. Özel bir çabaya gerek kalmaksızın var olduğunuz ortamda ışık yayarsınız. O ışık da hani şey anlamında söylemiyorum, ikram etme anlamında söylüyorum. Yoksa siz bir güneş olun şeklinde değil. Biz her birimiz güneşten çok daha değerliyiz ki Allah güneşi bize
1: Elbette.
0: musahhar kılmış.
1: Evet,
0: Yani
1: öyle.
0: ayı musahhar kılmış, dünyayı musahhar. Yani bize her şeyi hizmet eder hale getirmiş ki biz onun yatıp kalkıp şükrediyorum. Öğreten Rabbime şükrediyorum. Öğrenme kabiliyeti veren Allah'a şükrediyorum. Yani aciziz ve kendi kendimizi bulamaz. Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz bulmuş belki ama biz ben en azından kendi adıma söyleyeyim, bulamazdım.
1: Onların buluşları da Allah'ın ikramı yani.
0: Tabii ki, tabii,
1: kendiliğinden.
0: Ama işte o ikram
1: değil.
0: Ne? Düşünüyor.
1: Evet, düşünme
0: bakıyor.
1: İkramı.
0: Bugüne,
1: mukayese,
0: bu, yıldız benim Rabbim mi diyor. Evet. Hani olabilir mi? Sonra mukayese ediyor, batıyor. Batanlar diyor, Rab olmaz, ben sevmem batanları. Sonra ayı görüyor. Sonra güneş hatta diyor ki bu en büyük, belki budur. Sonra fark ediyor ki hayır, görebildiği, sınırlayabildiği şey onun Rabbi olamaz ki, aklını kullanıyor. Müthiş bir akıl zaten, evet. Hazreti İbrahim. Yani gerçekten taakkul ediyor, tefekkür ediyor, tefakkur ediyor. Yani orada onu o kadar böyle kendi zihnini yoğun, kritik, analitik bir şey koyuyor ortaya. Düşünce sergiliyor ve çok mübin olan, çok açık olan bir şeye şak diye görüyorsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra da görenli görmeyen bir olur mu?
1: Tabii
0: diyor.
1: Bizim gibi alışkanlıklar dairesinde yaşamayı kolaylık addetmiş olan insanlar için elbette böyle aykırı bir çizgide, onun dışında bir şeyler düşünüp kendi yaşamını, düşüncesini, inancını değiştirebilmek muazzam bir şey elbette. Yani Allah bize de nasip eylesin.
0: Amin,
1: inşallah.
0: Amin. Ama bu tabii bizim niyet edip ve o, evet, niyet zaten zihinde olan şan bir şeydir, evet, biliyorsunuz.
1: O da yine bir zihin faaliyeti.
0: Tabii ki, kesinlikle. Zaten buradaki zihin kastın tamamen bilinçli, evet, ve bizim hani bilinçaltımızdakini bilmiyoruz ama, evet, bilinçli olarak yaptığımız, zihinde gerçekleştirdiğimiz her türlü düşünceyi ikram edecek malzeme olarak değerlendirmek.
1: Evet. Yine
0: insanlığa
1: zaman
0: faydalı olacak işler, evet, üzerine.
1: Evet, yani niyetimizi bu doğrultuda değiştirdiğimiz zaman, daha önceki, hı hı, şeyde Tevvap ismiyle geçen programda söylemiştiniz, yöneleni kabul etmesi kendisine,
0: evet,
1: Rabbimizin.
0: Tabii.
1: Niyetle yöneliyoruz, belki yine çok farklı bir şeyler yapamıyoruz o içinde.
0: Ama Allah
1: yaşadığımız dairede, evet,
0: o kendisi
1: bildiğiyle amel edeni Allah bilmediklerini öğretir. Yani muazzam. Ekrem isminin ilimle bağdaşması, öğrenmeyle bilgiyle bağdaştırılması çok çok önemli bir açılım
0: hocam. Bu ayette
1: hocam
0: geldiği yani için.
1: Çok muhteşem bir şey.
0: Yani Kerim ismi var, Zülcelali ve İkram var. Onları ayrıca işleyeceğim. Yine bu kökten türemiş isimleridir Rabbimizin. Ama Ekrem ismi,
1: evet,
0: tamamen,
1: evet,
0: bilgi üretimi, ilim üretimi, yani öğrenme ve öğretme üzerine kuruludur ki bugün gelinen nokta, eğer kolaylıkla dünyanın öbür tarafına uçabiliyorsak,
1: tabii ki,
0: kolaylıkla deniz altından gidebiliyorsak, işte
1: neredeyse uzayın öbür tarafına,
0: daha önce
1: uçacağız.
0: Hani doğum sırasında yapamadığımız şeyleri, sezaryen gibi bir tek, yani bunların hepsi bir buluş, bir teknoloji, bir üretim, bir Kerem, Ekrem isminin tezahürleri bunlar.
1: Evet.
0: Çünkü üretmişiz, çabalamışız ve birisi için bulduğumuz bir, ben bilmiyorum siz yaşıyor musunuz? Çoğunluk, özellikle çamaşır ve bulaşık makinesi icat eden her kimse, inancı her neyse fark etmez.
1: Evet, evet.
0: Ben ona dua ediyorum.
1: Ben de ediyorum hocam.
0: Düşünsenize ikramı.
1: Kadınların çok büyük duası.
0: Nasıl bir ikram?
1: Her kimse.
0: Nasıl bir ikram?
1: Evet.
0: Bir alet geliştiriyorsun ve o alet yıllarca
1: insanın derdini,
0: yani
1: çözüyorsun.
0: En azından hani o soğuk su zahmetinden kurtarıyorsun. Evet. Şopenler de yok geçmişte. Ben hatırlıyorum, deterjan da yoktu. Kirli sular da yıkardı. Yani
1: evet,
0: ben,
1: evet,
0: benim,
1: evet,
0: neslim biraz da çok katmanlı gördüğü için, yani biz
1: her aşamaya
0: deterjan da yoktu. Evet. Yani böyle şey, çivitler vardı çamaşırlarda,
1: evet,
0: kullandığımız.
1: Evet, onları hatırlıyoruz hocam.
0: Kül şeyimiz vardı bizim. Böyle küllü su bir biriktirilirdi.
1: İnanamıyorum.
0: Küllü su beyazlatır, biliyor musunuz?
1: Öyleymiş, hep öyle söyler büyükler.
0: Kül bildiğiniz çöp gibi algılarız,
1: evet,
0: ama
1: kirletici bir şey halbuki.
0: Evet, hayır, tam tersi, küllü su
1: çok
0: çamaşırı beyazlatır. Yani sonuçta oradan buraya geldiğimizde düşünsenize ne büyük bir ikram şeyi, imkanı, bir buluş yapmak.
1: Ve o ikram
0: ve insanlara
1: hocam,
0: faydalı bir buluş yapmak hem de.
1: Şu hep söylenir yani, insanlık işte 19. yüzyıla kadar çok ağır, yavaş bir seyirde gelişti, öğrendi. Ama 19. yüzyıldan itibaren müthiş bir atılım var. Yani biz 10 yıl öncesiyle şu anda kendimizi bile mukayese edemiyoruz. O zaman ekrem sıfatına en fazla şu son iki asırda yaşayan insanlar olarak bizler muhatabız. Yani çok büyük bir ikramını görüyoruz Rabbimizin.
0: Tabii şimdi yapılandırdığımız şeyi çok doğrusu gidişat iyiye mi kötüye mi onu...
1: Teknolojik gelişme
0: tabii,
1: anlamında
0: yani,
1: söylüyor.
0: Ama bundan 400 yıl öncesinin insanın da...
1: Ahlaken...
0: Ve yaptıkları ve
1: tabii.
0: birbirine iyilik. Mesela belki de hani çamaşır yıkama sürecinde yaptığı tefekkürler belki çok anlamlıydı. Biz bugün onun kıymetini bilmiyoruz. Onun için

0: belki elbiselerimizi çok kolay çöpe atabiliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü mesela ben bazen çocuklarıma söylüyorum, ya yavrucuğum bunu tam kirlenmeden atmayın. Yani bir şey olsun, yani ona harcanan su var,
1: Elektrik
0: deterjan
1: var,
0: var.
1: deterjan var.
0: Ama kendileri o çamaşır yıkıyorsa o kadar atmayacaklar.
1: Evet.
0: Kıymetini
1: Tabii
0: bilmiyorlar.
1: biraz daha
0: Mesela bunun da
1: kirlensin öyle
0: şeyi var.
1: yıkayayım.
0: Yani dolayısıyla buradaki kastımız daha ziyade şu: İnsanlığa faydalı olacak ve insanları daha iyi kul yapacak ve onların müminliğini, kalitesini artıracak her türlü girişim için zihni
1: Çalışan.
0: çabada gösteren ikram üzere demektir.
1: Evet.
0: Ve Allah'ın Ekrem isminin bize kazandırdığı şey birincisi. İkincisi sözümüz, kavlimiz.
1: Hı.
0: Kavlimiz ikram üzere olmalı. Bunu geçtiği tek ayet, ebeveynlerimize yaşlandıklarında,
1: Öf diye
0: bize
1: demeyin artık.
0: yanımıza geldiklerinde, onlara bakmakla mükellef olduğumuzda onlara öf bile demeyin. Öyle güzel konuşun ki kavliniz kerim olsun. Buradan şu çıkıyor: kerim kelimesinin paylaşım anlamı var demiştik ama
1: Hı.
0: paylaşımın muhatabınız adına bir kefesinde ağırlığı olması gerekiyor.
1: Hı.
0: Yani senin çıkarından ziyade.
1: Hocam bunu yerleştirebilirsek, hani daima tekrarlıyorsunuz ya bunu, yani
0: Evet.
1: iyilik konusunda da, iyilik senin iyi gördüğün şey değil, karşındakinin iyi kabul ettiği, ihtiyacı olan,
0: Ve onun ahireti bütününde ona
1: evet,
0: iyilik olan
1: iyilik olan şeydir iyilik.
0: gerçek iyilik budur. Hayır, gerçek hayır budur.
1: Evet.
0: Yani sadece dünyevi bazda baktığınızda birçok ölçüyü yanlış algılayabilirsiniz. Buradaki çok değerli olan bir şey aslında hiçbir değeri olmayan bir şey de
1: Olmayabilir,
0: olabilir.
1: evet.
0: Dolayısıyla karşımızdakine fayda sağlayacak üzere olmalı. Mesela bugün hatta kahvaltıda ben bu ayeti söyledim çocuklarla. Dediler ki yaşlanınca o ayet karşı.
1: Şu öftememe
0: Evet,
1: ayetini.
0: dedim ki neden yaşlanınca söylüyor acaba? Şu an Kerim konuşmasanız bile ben belki çok mağdur olmam.
1: Ama
0: Ama
1: yaşlanınca dokunur.
0: size bir şekilde,
1: Muhtaç olursa.
0: evet, olduğumda gidecek yerim yok, söyleyecek sözüm yok, gücüm yok ve de herkes, torunlarım bile beni zannediyor ki ben bu yaşta doğdum.
1: Evet.
0: Hiç genç
1: Hiç
0: değil
1: çocuk
0: mi?
1: oldu mu? Hiç genç oldu mu diye sorarlar ya
0: Evet.
1: çocuklar.
0: Ve de hiç onun gençliğini hayal bile edemezsiniz. Ben anneannem hiç hayal edemem mesela. Edememişimdir. Onu hep kırışık yüzlü, hep gülen ama hep oturan bir yaşlı nine pozisyonunda hatırlıyorum. Düşünsenize onun o halini, kendi gençliğini gören haliyle. Kerim söz orada onun o muhtaçlığına rağmen ona faydalı olacak,
1: Hı-hı.
0: ona ikram olacak, onu besleyecek,
1: Hı-hı.
0: onu takviyelendirecek. Çünkü ihtiyacı var, bir şey yapamıyor artık, gücü yok. Anlıyor musunuz?
1: Moral ve
0: Sözünüz
1: destek verecek. Evet.
0: güzel bir söz. Anacım nasılsın bugün demek.
1: Hala ailemizin içinde, hala başımızın üstünde olduğunu, kaybettiği o yeteneklerinin aslında çok da önemli olmadığı, onlar olmasa da onun değerli
0: Onu
1: olduğunu
0: kaybettiğini bile ona
1: hissettirmemek.
0: hissettirmemek. Ki genellikle yaşlılar bu kaybettiğini fark etmediği için huysuz ölürler. Çünkü bir fark etmezler onlar.
1: Şu sözü çok duyuyorum hocam bu sıralarda. Yaşlı olduğunu bir türlü anlayamıyor. Yani sen yaşlısın, artık gezemezsin. Sen yaşlısın, artık sözün de geçmez. Yaşlısın, bilgilerin de eskidi. Aslında ne kadar derin tecrübe hazinesi barındırır büyükler, yaşlılar. Yanlış hatırlamıyorsam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailenizin büyüğü reisinizdir, imamınızdır gibi bir hadisi şerifi var. Yani yaşı ne olursa olsun, hatta yaşlandıkça değeri artar manasını bile içerir o. Yani biz o kısmı bir tarafa atıp acizliklerini yaşlılarımızın ön plana çıkarıp değeri de yaşlılıklarıyla orantılı olarak
0: Çocuk
1: azaltıyoruz
0: gibi
1: sanki.
0: muamele
1: Ediyoruz.
0: yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yani çocuğun tecrübesizliğini ve öğrenme iştiyakını yaşlıda da bekliyoruz. Halbuki tam tersi. Yaşlı artık tecrübe etmiş ve öğrenme ihtiyacını az da olsa kaybetmiş kişidir. Ve hep şu tabir vardı: bir ayağım çukurda yavrum benim. Bir ayak çukura girmeye başladığı andan itibaren artık orada sizin sözünüz, gençler için söylüyorum, ikram boyutunda olmalı. Zaten bütün hemen hemen paylaşmayı zihnen, bedenen ve kalben hazır olan insanlar gençken de yaşlıyken de hep vericidirler. Allah bizi hep vericilerden kılsın.
1: Amin.
0: Çok önemli. Allah ikram edenleri çok seviyor. Allah paylaşanları ayrıca önem veriyor. Çünkü o paylaşımı, bize sunduğu iç mekanizmalarda paylaşmaya çok yatkın olmayan da bir dirençlerimiz var. Hı hı. Aç kalma korkumuz var. Belki ihtiyacım olur endişemiz var. Bana çok az yetiyor zaten. Önce can, sonra canan şeyimiz var. Nefsimiz sürekli bunu telkin ediyor. Sen önce kendini koru. Kendini korumazsan ötekini koru. Tabii asgari anlamda kendimizi korumakla mükellefiz zaten. Ben açken var olan ya da beni doyurmayacak bir şeyi paylaşmaktan bahsetmiyoruz ki, bunun da yine bu doğrusal, evet, bunu tam söylerken fark ettim. Çünkü görsel, meta alan, yani somut alan aslında soyut alanı tanımlayamaz tek başına. Yetmez.
1: Elbette, elbette.
0: Yani ben çok bilirim, açlık huzur verir. Yeter ki o doysun. Ama tabii o noktaya gelmek büyük bir kemal, büyük bir Allah, inşallah hepimizi bu noktaya getirenlerden olalım inşallah. Tabii sözümüzün ikram sözü olması, bir kere tebessümlü ve karşıdakini değer kabul eden.
1: Özür dilerim hocam. Tabii yaşlılığı da aşan ölçüde konuşuyoruz.
0: Tabii. Artık bu sadece yaşlılık için geçen, yaşlılara karşı değil.
1: Orada kalmışsın.
0: Çocuklara için, komşularımız için, yolda gördüğümüz birisi
1: tanıdık,
0: için.
1: Tanıdık, tanımadık herkes
0: öğretmensek
1: için.
0: Öğrencilerimiz için, muhatabımız olan herkes için geçerli. Yani kavlimiz, ağzımızdan çıkan kelamımız, sözümüz bir kere şeyi taşımalı. İkramcı olmalı. Tebessümle, vereceğiniz bir şey yoksa bile bir tebessüm bile, bir hal hatır sormak. Bugün nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Bir dilenciye hiç hal hatır sordunuz mu?
1: Yok.
0: Korkarız değil mi?
1: Korkarız.
0: Niye?
1: Tabii.
0: Daha çok ister.
1: Daha çok ister. Evet. Yani, bir tek Allah kendisinden çok istenilmesinden huzursuz olmaz zaten herhalde. Biz yani aman biraz vereyim gitsin, daha fazlasını istemesin hesabını yapıyoruz.
0: Daha evet, bu da düşünülmesi gereken bir şey. Dinleyicilerimize bırakalım bu düşünme, evet, işine ikramlı düşüncelerden sahip olsunlar inşallah.
1: Amin.
0: Tabii sözümüzün ikramı davranışımıza yansıyacaktır. Çünkü beden ağızdan çıkan kavlin
1: takip eder mi?
0: Tabii. Yansımasını, yani ağızdan başka bedende başka oluyorsa yalan demektir o çıkan söz. O zaten onu konuşmuyoruz. O yüzden davranışlarımızda ikram edin. Ne demek ikram etme? Bir kere sırtımızı dönmemeliyiz. İkramlı bir beden ya da bir hal, davranış, ikram eden bir davranış, veren davranış, bir kere karşıdakini değer kabul edip onunla ona Allah'ın yarattığı kul şerefini her daim taşıyarak, ona söylediğimiz her sözün aslında Allah'ın bir kuluna söylediğimiz söz, nasıl Allah'ın evine saygı gösteriyorsak, nasıl salihin ümmetine, kavmine Rabbimiz Allah'ın devesiyle muamele edilmesini istiyorsa, biz gördüğümüz her kişi Allah'ın kulu, evet, olarak baktığımızda herhalde biraz daha bizi hizaya sokacaktır diye düşünüyorum. Bu kendi çocuğumuz mesela mülkiyetiymiş gibi bakanlar.
1: Evet,
0: sadece çocuk benim değil mi? İstediğimi yaparım diye. Nereden senin oluyor? Dolayısıyla bu anlamda bizim davranışlarımıza da ikram yansımalı ve elimde her ne varsa, bir lokma bile olsa, onu ortaya koyup paylaşmak.
1: Evet.
0: İkram etmek. Bildiğim bir doğruyu öğretmek. Hı-hı. En güzel.
1: En güzel ikram.
0: İkram.
1: Cehaletten kurtarmak.
0: Kesinlikle. Bu son dönemde tabii yaşım da ilerlediği için sağlık problemleri de yaşıyorum. Ve şöyle bir kendimce sistem geliştirdim. İyileşecek hastanın ayağına doktor geliyor. Ama tabii bu çabayla, yani geldiğinde de göremeyebilirsiniz. Gelir ama göremeyebilir.
1: Allah'ın
0: Onun için
1: farkındalığı da
0: aramanız
1: versin
0: gerekiyor. Tabii
1: inşallah.
0: Allah fark etmeyi de nasip etsin.
1: Evet.
0: Çok nadir de olsa, yani bazen öyle bir şey, çok küçük bir ipucu ya da küçük bir şey, bilgi size evet dedirtiyor. Evet, haklısın. Evet, ben bunu öğrendim. Ve ondan sonra siz başkasını öğretmeye çalışıyorsunuz. Ve öyle bir şey oluyor ki, hayırlı bir bilgi katlamalı olarak geçiyor. Ben çok bilirim. Hocam, söylediğiniz bir şeyden dolayı ben bir şey öğrendim. Ve o gün benim hayatım değişti. Ben değiştirmedim aslında onu.
1: Evet.
0: Bir sözün, ama bende etkisi olan, benim hayatımda anlamı olan bir sözün, bir davranışın, bir paylaşım, her ne varsa, bunun için illa hani ekmek gerekmiyor. Ekmek en kolayı, paylaşılacak en
1: En
0: kolayı.
1: kolay şey, evet.
0: Bir yerde bir şey buldunuz ve beğenerek aldınız. Onu sevdiklerinize de anlatmanız ikramdır.
1: Elbette. Belki de.
0: Onları yönlendirmeniz, bakın burada böyle bir şey var, siz de yapın demeniz ikramdır. Yani bir öğretmek, Rabbimizin Ekrem ismi adına zikrediliyor Kur'an'da.
1: Farkındalık paylaşımı hocam.
0: Evet, fark ettirmek. Yolu ışık yakmak. Dedik ya, güneş gibi olmaktır
1: Evet.
0: İkramın en önemli özelliği. Ve belki de hani bunlar yapılırken de çorbayı birlikte kaşıklamak. Ne varsa elimizde,
1: Ne varsa.
0: ne varsa onu paylaşmak mı?
1: Yoksa da.
0: Yoksa zaten yokluğun paylaş, zaten hiç yokluk halimiz var mı Allah aşkına?
1: Yok elhamdülillah
0: Ben
1: tabii ki.
0: yokluk hali hiç görmedim.
1: Her
0: 52
1: nimet.
0: yaşındayım bugüne kadar. Çok böyle hani dünya koşullarında aç kalma ihtimalinizin olduğu zamanlar olur. Mesela cebinize para almadan çıkmışsınızdır,
1: Ama o da
0: tamam,
1: kısa
0: dönüşünüz de
1: sürelidir.
0: yoktur.
1: Bir gün aç
0: Ya
1: kalırsınız çok
0: hocam,
1: çok.
0: samimi söylüyorum, geliyor, önünüze geliyor.
1: Aynen öyle, evet.
0: Ömrü de bir gün öyle şey diyeyim, çıkacak halim yok. Ve arkadaşlarım da gitti, kayboldum. Ve yemeğim yok, yani çıkamam da. Bana o kadar ikramlar geldi ki. Ya
1: Tabii.
0: sadece orada değil, bu normal dünya
1: Rahman'ın misafiri
0: hayatı.
1: olarak orada
0: Ama
1: bulunuyorsunuz tabii.
0: dünyada da öyle. Hocam,
1: Her
0: ben çok
1: anda.
0: iyi bilirim. Yani hiç tanımadığınız birisi bir simit bile uzatabilir size.
1: Evet.
0: Ve bilirsiniz ki sizin açlığınızı bilen Rabbinizin
1: İkramıdır.
0: vesile kıldığı kişidir o.
1: Evet.
0: O kadar. Gönderene bak diyeceksin, verenden ziyade. Ben çok yaşamışımdır. Bir tek benimle alakalı değil ama bu. Hepimiz.
1: Hepimiz yaşarız
0: Hepimiz,
1: hocam bunu.
0: sadece onu
1: Evet.
0: o gözle görmek.
1: Kesinlikle.
0: Yani ikramsızlık diye ben bir an hatırlamıyorum. Yok yani öyle bir an. Hiçbir an yok. Oksijen yeter kendi başına.
1: Tek başına ya.
0: Tek başına yani her şey.
1: Sadece seviye farklılığı belki hocam. Yani Allah herkese çok çeşitli nimetlerini çok çeşitli biçimlerde dağıtıyor. Mesela bilgi, ilim diyelim en belki verilebilecek uzak bir örnek ama yani sizde başka miktarda, bende başka miktarda, bir başkasında başka miktarda ama var. Türleri farklı, çeşitleri farklı. Sizde işte akademik bir bilgi, bende tecrübi bir bilgi olabilir mesela. Herkes de farklı. Yine de
0: Buna
1: o
0: denklik
1: paylaşılmaya.
0: diyoruz. Yani hiyerarşik bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani birilerine çok
1: Çeşit çeşit.
0: torpil geçmiş, birilerine azap etmiş yok.
1: Ya da diyelim çok bilgi vermiş Allah
0: Ama
1: birisine.
0: başka
1: Çok
0: şeyden geçmiş.
1: özenilecek ama amel etme kabiliyeti
0: Şimdi benim
1: vermemiş.
0: kızım bir şey anlatıyor okuluyla ilgili, bir şey çok beğendiği ve aklı melekelerine çok takdir ettiği birisini, hani böyle abi abla diyorum ama diyor hani kafanda öyle çok şey yansımasın.
1: Canlandırma.
0: Dedim ki ben çok iyi anlıyorum yavrucuğum, yani Allah bir şey vermişse her şeyi vermez zaten, bir yanında eksik bırakır ki öteki taraftan tamamlansın, bu böyledir. Bu bunun esasıdır ve zaten iyi ki de öyle. Haddimizi nasıl öğrenirdik yoksa? Ki
1: Hayır
0: ben
1: nasıl sıkıcı bir dünya olurdu her şey.
0: yokluklarımız da kaybettiren şeyler asla değil. Sence benim kıvırcık saçım var, niye düz saçım yok? gibi. Ya da işte o çok uzun, ben niye kısayım gibi.
1: gibi.
0: Yani şey yok, yani onun ulaşabildiği yere o eğilemiyor ama ben onun eğilemediğine ben eğilerek alıyorum. Yani kısa ve uzunluğunun da kendine
1: Alabiliyorum.
0: göre
1: Sığamadığına sığabiliyorum.
0: hikmetleri var yani.
1: Evet.
0: O hiçbir yaratılış yok ki bir hikmeti olmasın. Öyle rastgele, keyfiyeten değildir hiçbir şey. Dolayısıyla biz bir kere şunu bileceğiz. Her ne ikram ediyorsak o bize ikram edilmiş.
1: Biz aracıyız.
0: Ki aracı bile değiliz. Biz
1: Emanetçi belki aracı bile değil.
0: yani lütfedildi, bize verildi. O lütuftan verilenin ötekisine de lütfetmedi, bizi vesile kılıyor. Yoksa ben
1: Onun için
0: vermesem başkası
1: şükretmemiz
0: kesin
1: lazım.
0: verir.
1: Ben olmasam başkası.
0: Kesin o dilenci ya da o
1: Muhtaç.
0: muhtaç ya da muhtaç bile değil. Yani önünüze gelmiş
1: Her
0: birisi.
1: neye muhtaçsa yani. Hani
0: Evet, yani
1: yoksulluk anlamında
0: senden
1: değil de
0: almasa başkasını.
1: başkasında.
0: Hatta öyle ki
1: Allah ikram edecek yani
0: bizim
1: sonuçta bir
0: öyle
1: şekilde.
0: olumsuz gördüğümüz insanlar eliyle Allah'ın vesile kıldığını bilirim ben. Düşünsenize, bugüne kadar şu an insanlık hayrına bütün buluşlar nereden geldi?
1: Gayrimüslimlerden geldi. Allah
0: Niye geldi?
1: ikramını onların
0: Çünkü
1: eliyle ulaştırıyor insanlara.
0: çabayı onlar
1: Sarf
0: gösteriyor.
1: etti.
0: Çabayı kim gösterirse Allah insanları şeyine göre ayırmaz, amellerine göre ayırır. Ki gerçek ayrımı da ahirette yapacak. Herkes ameline göre. Efendim ben Müslüman doğmuştum ama mesela yani
1: Ben
0: ben
1: yapmalıydım
0: Müslümandım.
1: bunu.
0: Hani
1: Bu buluş gökten
0: o
1: bana
0: zaman onun
1: gelmeliydi.
0: önüne, hani hangi davranışında Müslümanlık var? Bencilliğinde mi?
1: Tembelliğinde mi?
0: Tembelliğinde mi?
1: İhmalinde mi?
0: Aynen öyle.
1: Gafletinde mi?
0: Hasedinde mi?
1: Hasedinde mi?
0: Bir Müslüman hasedi olabilir mi? Bir Müslüman
1: Ancak
0: kardeşini
1: gıpta
0: küsebilir
1: edebilir.
0: mi? Ha yani gıpta da Allah ona lütfetti. Bana da lütfetmesi için gayret sarf edeyim.
1: Evet.
0: Hatta ona destek olayım. Daha çok bize yarasın. Yani biz birbirimize destek olacağız ki bir bütünlük, bir sinerji olursun. Yani bu zihniyete, bu idrake, bu bilince ulaşmak zorundayız. El-Ekrem ismi hürmetine. O Ekremken, o Ekrem olarak bize lütfederken, benim olmayan bir şeyi ki o kendisinin zatına az şeyleri bize mahlukatını paylaştırıyor, veriyor, ikram ediyor. Dolayısıyla yani bana çok açılımlar getiriyor tabii. Özellikle ilim konusunda, bildiklerini öğretme konusunda. Allah bildiklerimizi öğretenlerden, ikram edilenlerden ve ikram ettiklerimiz edenlerden eylesin bizi.
1: Amin inşallah hocam. Bu güzel duayla bitirelim. Bu programı benim tekrar bir dinlemem lazım. Çünkü hakikaten tefekkür etmeye, üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var bu konunun. İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah vasıflanalım, yansımasını bulalım
0: İnşallah.
1: Rabbimizin
0: İnşallah.
1: el-Ekrem isminin. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, sizlere de bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la başka bir Rabbimizin başka bir ismi ve sıfatı üzerinde konuşmak üzere birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah-u Teala Hazretlerinden candan dileğimiz bizi bu hak yolda yürüyen taifeden eylemesi, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp bizi helak eylememesi, yanlış yollara ayaklarımızı çamurlara batırıp da bizi bataklıklarda boğdurtmaması. Dileğimiz odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle doğru yolda yaşattığı gibi evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Onları bizim arkamızdan şaşırtmasın.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Akra'dan yepyeni bir günde, yepyeni bir programla hepimiz için mutlu, huzurlu, inşallah bol, kısmetli, bereketli bir gün olmasını diliyorum. Bugün yine çok özel bir konu ve çok kıymetli bir konuğumla Akra stüdyolarından evlerinize, bulunduğunuz mekanlarınıza eşlik edeceğiz. Eminim ki sizler de keyifle eşlik ederek sesimize ses olacaksınız. Umuyorum ki dinlemişsinizdir kıymetli dostlar, zira gerçekten çok bilgilendirici. Bizleri tek teknolojiyi kullanırken neyi nasıl yapmamız konusunda çok aydınlatıcı bir program gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz günlerde sağduyulu akıl söyleşisinde bizleri bilgilendiren, anlatımıyla, açılımlarıyla gerçekten de çok büyük katkılar sağlayan değerli konuğumuz, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç hocamız bir kez daha bizlerle teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini ve dijital bağımlılıkların psikolojik etkilerini konuşmuştuk. Eğer hatırlayacaksanız ilk programımızda Akra Sağduyulu Akıl Söyleşisi'nin bu bölümünde 7'den 70 hepimizi yakından ilgilendiren, bazen kaçmak istesek de çok fazla uzak kalamadığımız hayatımızın ne yazık ki çok büyük bir bölümünü adeta esir alan, özellikle evlatlarımızın da sağlıklı

0: gelişimini olumsuz yönde etkileyen sosyal medya bağımlılığından, belirtilerinden, bunun ruhsal ve psikolojik açıdan zararlarından ve tabii ki nasıl dengeleyebileceğimizden bahsedeceğiz. Hocam, öncelikle bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden sizinle olmak çok güzel, zira verdiğiniz bilgiler o kadar önemli ki hayatlarımıza katmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz programda aklı selim açılımını yapmışsınız. Sağduyulu olmak ne demek? Bunu hayata nasıl geçirebiliriz? O güzel bilgilerle bizleri gerçekten aydınlatmışsınız. Şimdi dilerseniz programımızın bu bölümünde dijital bağımlılıklardan ve biraz insan üzerindeki etkilerden konuşalım diliyoruz. Dijital dünya insan aklını geliştiren bir araç mı, yoksa dikkatini dağıtan bir tuzak mı?
1: Evet, gerçekten konu çok önemli. Hepimizi ilgilendiren, hepimizin içinde olmuş olduğumuz, hepimizin aslında bir şekilde belki bazen kurtulmak için kulaç attığımız, bazen de akıntısına sürüklenip giderek kendimizi kaybetmiş olduğumuz bir konu, sosyal medya. Kimileri bağımlılık aşamasında, kimileri sosyal medyayı kullanır ama birçoğumuzu, hatta %90'ımızı, %95'imizi ise sosyal medya kullanır. Yani sosyal medya bizi kullanıyor şu anda.
0: İşte o ayrımı yapmanın çabasındayız. İşte
1: bu sosyal medyanın esiri olmak, sosyal medyanın bizi kullanmış olmasının da insan üzerinde çok büyük zararları var. Farkında olmadan. İnsanın kendi özünden, kendisinden uzaklaştıran, hani insanın acaba beynini mi üretiyor, bilgi katıyor, yoksa tüketiyor mu? Maalesef şu anda sosyal medya bizim tamamıyla bilinçli farkındalığımız üzerinde o kadar çok fazla uyarıcı geliyor ki algılarımız tamamıyla başkalarının emri altında. Bize verilen, bize söylenen, hatta öyle ki hep şu örneği veririm. Geçmişte hani Firavun vardı ve Firavun'un da köleleri vardı. Ve köleleri eğer bilseydi ki Firavun gücünü kölelerden alıyor, herhalde Firavun oluşmazdı.
0: Çok güzel.
1: Düşünün, bir marka telefon çıkardığında, yeni bir telefon çıkardığında dünya üzerinde satışa başlayacağı tarihi belirliyor.
0: Geceden kuyruklara
1: giriyor. İnsanlar günler öncesinden kuyruklara girip o telefonu almak için bir haber dünyada milyonlarca insanı, belki milyarlarca insanı harekete geçiriyor.
0: Büyük bir yankı uyandı.
1: Bir film çıkıyor, bir oyun çıkıyor.
0: Evet.
1: Bir maç oynanıyor ve dünyada milyonlarca insan harekete geçiyor. Belki kendisi hastalandığında bile hastalığını önemsemeyip o kuyruğa katılmak ve ona ulaşmak için kendisine feda ediyor. Annesinin, babasının ya da yakınlarının hastalandığında yanlarında kalmaya bir iki saat tahammül edemeyen insanlar günler, haftalar boyunca sadece bir şeye ilk sahip olanlardan olmak üzere kuyruklar yapıyorlar. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Acaba bu ne kadar akıl işi? Ne kadar insani? İnsan, hani cüz iradesi var, aklını kullanabilen kişi deriz. Ama aklımızı eğer başka birisi eğer kullanıyorsa ve bizi bir şeylere sürüklüyorsa,
0: İşte o zaman o kölelerden hiçbir farkımız kalmıyor.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla şu andaki en önemli soru şu. Biz sosyal medyanın kölesi miyiz, yoksa kendi zihnimizin efendisi miyiz? Bu bağlamda insanın kendi öz kaynaklarına, yani sosyal medya tehlikeli, zararlı diyemeyiz. Ne olursa olsun, yani dijital çağ dediğimiz bu dönemde, bakın yani keskin bir bıçak gibidir. Aynı hayal gücü gibi. Hayal gücü gibi. İnsanın hayal gücü, yani kuruntularımız, zanlarımız, hayal gücümüz o kadar güçlü bir şey ki, hani korktuğumuz başımıza gelir dediğimiz zaman biz korkacağımız bir nesneyi hayal ederiz. Hayal etmiş olduğumuz şey de bütün bedenimizde semptomlarını gösterir. gerçekleşir.
0: Gerçekmiş gibi de hissederiz.
1: Bir tarafı olumsuza keser, diğer tarafı olumluya keser. Ve şu anda hayal gücünün o keskinliği genelde insanlarda bu karanlık dünyada, yani dünyanın kendisi karanlık, güneş olmasa karanlıktayız değil mi? Karanlık dünyada %70 olumsuza, %30 olumluya keser deriz. Ama kaygı bozukluğu olan, kaygısı yüksek olan, korkularla beslenen insanlarda ise bu oran 80'lere, 90'lara falan çıktığı için karamsar olurlar. Bugün de şöyle düşünün, sosyal medyayı kullandığımız zaman, sosyal medya da dijitallik de aslında, hani attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyanın bizi kullanması demek bizde özgüven eksikliği, bizde yetersizlik, değersizlik duygusunu o kadar çok artırıyor ki. İnsan kendisini ne kadar yetersiz, değersiz hissederse o kadar başka duygu, düşünce ve uyarıcılara daha çok esir oluyor. O anlamda insanın o iç kaynaklarından beslenmesi, o insanlığından beslenmesi, kendinin farkına varması o kadar değerli ki, kişi ne kadar kendini değerli, yeterli hissederse ve bu değerlilik ve yeterlilik hissini de tek başına alamaz. İnsan acizdir, insan beşerdir. İnsanın, insan olarak yaratan, yaratıcının gücüyle eğer bunu taşlandırırsa,
0: birleştirebilirse,
1: o zaman işte insan kendini değerli hisseder. Yani kişi ruhunun farkına varırsa, canının farkına varırsa ve canını önemserse zaten insan, diğer canların da önemli olduğunu bilir ve ne kendi canına ne de başkalarının canına zeval gelecek hareketlerde bulunabilir. Fakat acaba sosyal medya bize bilgiler aktarırken insanlığın ya da bizim canımıza, ruhumuza fayda gelecek şekilde mi algoritması ayarlanıyor, yoksa bizim sadece beynimize, düşüncelerimize, yani görsellikle aslında bizim görselliğimize hitap ederek bizim beynimizi kendi istemiş olduğu tarafa doğru sürüklüyor mu?
0: Kesinlikle ikincisi hocam.
1: Onun için hani sosyal medya algoritmalarını insanın kendisi belirlemiyor. Dolayısıyla o algoritmalar hazırlanırken mutlaka bir amaç vardır. İnsanları, bu kalabalıkları götürecekleri yerler vardır. Hani trend topikler denilen,
0: evet.
1: Ondan sonra hani bu ay ne yiyeceğimiz, kimler neyi çok fazla yiyor, sosyal medyada görmüş olduğumuz bir reklama göre onu yiyoruz. Canım ne istiyor, benim ne ihtiyacım var diye değil.
0: Bana faydalı mı,
1: bu ay
0: zarar mı
1: çok
0: verir?
1: Fazla satılan ürünmüş.
0: Evet.
1: İnsanlar en çok bunu yemişler diyerek eğer bir şeyleri yiyorsak, sadece görselliğe hitap eden şeyleri yiyorsak, o zaman biz canımızın kıymetini değil, canımızı okuyan başka şeylerin bir şekilde esiri haline gelmiş oluyoruz. O anlamda hani şunu demek lazım, sosyal medya mı bizi kullanıyor dedik ya hani burada, yoksa sosyal medyayı biz mi kullanıyoruz? Bugün sosyal medya kullanma bağımlılık ya da kullanma ihtiyacının altında hep şu yatıyor. Hani bugün cebimizde telefonlarımız var. Telefona, akıllı bir telefona sahip olmak demek aslında ikinci bir hayat taşımak demektir. Çünkü bir ben varım. Eskiden derdik ya, bir ben var benden içeri. Şimdi bir ben var benden dışarı oldu. Çünkü kim olduğumuzu, nasıl göründüğümüzü, ne kadar sevildiğimizi ve ne kadar değerli olduğumuzu bazen farkında olmadan sosyal medya üzerinden ölçmeye başladık. Yani bizim kalitemizi, değerimizi tamamıyla sosyal medya belirliyor. Ona göre hissediyoruz, ona göre yaşıyoruz. Sadece sosyal medya deyince birilerinin uygulamış olduğu filtreler veya başkalarının vitrinlerinde gördüklerimizle kendi gerçekliğimiz arasında büyük bir uçurum olduğu için biz kendi çukurumuzda, kendi uçurumuzda kaybolup gidebiliyoruz.
2: Sağduyulu akıl.
0: Hocam bu devamında şunu da getirmiyor mu? Sosyal medyadaki o gösterişli yaşamlar, o şaşalar, o lüks. İnsanların hiçbirimiz öyle yaşamlara sahip değiliz ya da çok ender insanlardır belki. Yani mütevazi yaşayan insanlarız. O hayatlara sahip olma içgüdüsüyle var oldu.

0: aslında sahip olduğu şeylere şükürsüzlüğü de beraberinde getirmiyor mu?
1: Şimdi zaten
0: hani oradan uzaklaşmıyor muyuz?
1: Şimdiye kadar gördüğüm, hani gözlemlemiş olduğum şey şu. Gerçekten belli bir seviyede hayatı yaşayabilen, ekonomik gücü sahip olan insanlar. Hani bazı insanlar vardır, hakikaten zengindir. İşte çıkarlar, jetlerine binerler. Sabah kahvaltısını Paris'te, öğle yemeğini Londra'da. Ondan sonra akşam yemeğini ise gidip Milano'da yiyebilirler. Bunların hiçbir tanesini, bu görüntülerini paylaştığını gördünüz mü? Ya da belli bir ekonomik seviyenin üzerinde olan insanların kıyafetlerine bakın. Kumaşları çok kalitelidir.
0: Ama üzerinde asla marka yoktur.
1: Marka yoktur.
0: Hiçbir amblem, sembol yoktur. Evet.
1: Şunu unutmamak lazım. Şatafat acaba hangi duygunun dışa vurumudur? O maske takmak, vitrinlerde kimsenin ulaşamadığı ya da bak ben şuradayım, şöyle manzarada şunları yiyorum demenin altında yatan acaba psikolojik faktörler neler? Şatafat deriz ki insanın yokluk bilincinin ve derin değersizlik hissinin dışa vurumudur. Şatafat bir maskedir. Biz neyi gizlemek istersek aslında o maskeyi takarız. Onun için şu anda görmüş olduğumuz kendilerini çok mutlu, çok huzurlu, herkesten çok farklı yerlerde işte selfie çekip story atan insanların hani paylaştıkları sadece güzellikler. Öyle ki sadece biz sanki güzel anılardan ibaretiz. Algoritma sıra dışı şeyleri sever. Onları gösterir, onlara beğeni toplar. Ama diğer tarafta insan dediğimiz zaman artı ve eksilerimizle. Üzüntülerimizi, acılarımızı, gözyaşlarımızı bunları acaba paylaşıyor muyuz?
0: Yok.
1: Aslında. Paylaşmış olsak acaba algoritma buna izin verir mi? Kaç tane gösterim yapar, kaç tane beğeni alırız? Dolayısıyla tuzak aslında burada. Yani insanın değerlilik hissini, insanın kendi özünden değil de bir başkalarının kriterlerinden alıyorsa, bugün eğitim sisteminde gençlerimizi harcadık. Neyle harcadık biliyor musunuz? Deriz ki başarı insanlar tarafından kurgulanmış, sonra da inandırılmış bir kurgudur. Bir skalaya. Ve başarı, akademik başarı, not sistemi, sınav sistemiyle biz başarıyı hani
0: değerlendiriyoruz.
1: Bir derecelendirmeye koymuşuz. Ama asıl başarı gösterilen gayret ve çabadır. Ve çaba ve gayreti değil de sadece işte o notu,
0: matematiksel sonuçlara değer veriyoruz.
1: Diğer tarafta da insan mutlu olmak için işte efendim hani diyelim ki çalışıyor, para kazanmak için çalışıyor, aile içerisinde belki kendisi olmak için birçok mücadele veriyor. Çaba sarf ediyor. Yaşamak için, hayatta kalmak için, sağlık olmak için çaba sarf ediyor. Fakat herhangi bir yerde veya bilinen popüler bir yerde çekmiş olduğu bir selfie ya da paylaşmış olduğu bir videoya gelen yani beğenilerin esiri haline geliyor. Dolayısıyla aslında başarı nasıl ki bir kurguysa bugün sosyal medya üzerinden de aslında oluşturulan o algı insanları tamamıyla kendi gerçekliğinden uzaklaştırıp tükenmişlik sendromunu derinleştiriyor. Bugün şunu görmedim. Gerçekten huzurlu, mutlu insanların sosyal medyada çok fazla paylaşım yaptığını görmedim. Sosyal medyada en çok paylaşım yapanlar aslında kendi içlerinde acı çeken, mutsuz, huzursuz insanların sadece dışarıdan birileri beni görsün, beğensin, beni onaylasın, takdir etsin de ben içimdeki bu karanlığa azıcık ışık salsınlar çabaları olarak görüyorum.
0: Evet. Hepimiz bu açıklayıcı cümleler içerisinde nerede olduğumuzun tespitini yapmışızdır. Emin oluyorum bundan.
2: Sağduyulu akıl.
0: Bağımlılık belirtileri nelerdir hocam? Sosyal medyada bir bağımlı insan neler yapar?
1: Evet. Şimdi bağımlılık ne zaman başlıyor? Bu çok evet. Aslında

0: Sorulan bir soru. Çok, çünkü bağımlılar bile her zaman ben bağımlı değilim derler. Şimdi burada hani deriz ya, saatlerce telefona bakıyorsam bağımlıyımdır. Ya da işte, ama psikolojik açıdan bakmış olduğumuz zaman bağımlılık geçirilen süreden çok kontrolün kaybedilmesiyle ilgilidir. Eğer ki bir şey beni kullanmaya başlamışsa ben bağımlıyımdır. Eğer siz sosyal medyayı kullanıyorsanız ne ala. Ama eğer ki siz sosyal medyayı kullandığınızda kendinizi kaybediyorsanız işte burada bağımlılık başlamıştır. Sosyal medya bağımlılığı kişi istediği halde kullanımını azaltamıyorsa, sürekli bir dakika daha diyerek aynı sabah uyandığımız zaman 5 dakika daha 5 dakika daha yatıp saatlerce uyuyoruz, geç kalıyoruz ya, ekran başında kalıyorsak ve günlük yaşamı bunlar etkilenmeye başlamışsa ortaya çıkar. Bugün hani hastalık demiş olduğumuz zaman, işlev bozukluğu varsa eğer bir yerde hastalık deriz. Mesela psikolojik anlamda işte patolojik ya da somatik bir teşhis koymak zordur. Çünkü hani işleve bakılır. Herkes de belirti olabilir. Fakat bazı belirtiler insanın hayat işlevlerini, günlük hayatını zorlaştırıyorsa, bozuyorsa orada hastalık var deriz. Burada da aynısı. Eğer ki bir şeyleri yapmış olmak benim günlük rutinimi bozuyorsa, işime giderken, bir yere giderken yemek yeme sistemimi değiştiriyorsa, işte ben orada bağımlıyım derim. Hani sosyal medya ilk başta tercih olur. Ne olur? Bakın, hani sonra alışkanlık olur. Daha sonra ihtiyaç gibi hissederiz bunu. En sonunda ise kişi farkında olmadan onsuz, huzursuz olmaya başlar.
1: Vazgeçilmez hale gelir.
0: Bağımlılık da tam da bu noktada başlar. Hani Dalai Lama ya da Mevlana'ya atfedilen bir şey vardır. Denir ki, düşüncelerinize dikkat edin, duygularınız olur. Duygularınıza dikkat
1: Duygularınızı
0: edin,
1: dikkat edin.
0: davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınız olur. Ona da dikkat edin, hani karakteriniz olur.
1: Karakteriniz
0: Ona
1: olur.
0: da dikkat edin, kaderiniz olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sosyal medya bağımlılığını eğer bu ölçüde değerlendirdiğimiz zaman, sabah uyandığımızda eğer ki ilk telefonumuza bakıyorsak, sosyal
1: Kesinlikle
0: medyamıza
1: bakıyoruz
0: bakıyorsak,
1: hocam.
0: gelen bildirimleri çok fazla önemsiyorsak, işte o noktada karnımıza
1: Döngüsü mü bu
0: karışmıştır.
1: hocam özellikle?
0: Ya şimdi
1: Onun verdiği, yani neden sürekli mesela bildirimlere bakma ihtiyacı hissediyoruz?
0: dopamin, tabii dopamin duygusunu biz mutluluk hormonu olarak algılarız ama değil
1: Evet.
0: yani. Dopamin aslında kişideki umut belirsizlik ve umut duygusu oluşturur. Adrenalin oluşturur yani. Dopamin bizi mutlu etmez. Çünkü bir şeyin olabilme ihtimali, umut onu verir. Hani o dopamin gibi algılanır bizde. Şimdi şöyle diyelim. İsterseniz bu sosyal medyada bağımlılığın bağımlı olduğumuzu gösteren bazı işaretlerden bahsedelim. Olur mu? Çünkü bağımlılık bir anda gelişmez. Küçük belirtilerle başlar. Aynı hastalıklar gibi. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak telefona bakıyorsak, tuvalete bile telefonla gidiyorsak, bildirim gelmediği halde ekranı sürekli kontrol ediyorsak, yemek yerken, sohbet ederken veya televizyon izlerken aynı anda sosyal medyada oluyorsak, telefonumuz yanımızda olmadığında huzursuz hissediyorsak, 5 dakika bakacağım diyerek 1 saate eğer telefonla vakit geçiriyorsak,
1: Ah.
0: işte o zaman artık bu bir alışkanlık değil, beyin yeni bir ödül düzenine alışmaya başladığını gösteren işaretlerdir. Dopamin aslında beynin ödül aldığındaki o şey yaptığı bir hormondur.
1: Salgıladığı hormon.
0: Salgıladığı bir hormondur. Ödül alabilme ihtimali olan kumar bağımlılığı de aslında buradan başlar. Diğer bağımlılıklar hep buradan başlar. Aynı kumar bağımlılığı mantığıyla sosyal medya bağımlılığı, dijital medya bağımlılığı aynı şeyden beslenir. Yani gelebilir, hani kazanabilirim, bu yaparsam şu olabilir. O umut var ya, o belirsizlik umudu bizi bir şeye, yani ne aradığımızı bilmeden saatlerce zamanımızı öldürmüş olduğumuz umut dünyası, işte diyerek fakirin ekmeği umuttur
1: Umuttur.
0: diyerek böyle beklemiş olduğumuz ve kendimizi bağımlı bağlamış olduğumuz bir sistem. Neden acaba bildirimleri hani kontrol etme ihtiyacı hissederiz?
1: Evet, medya beğenileri insan beyninde nasıl bir etki
0: Çünkü
1: oluşturuyor?
0: beynimiz belirsiz ödülleri çok sever. Hani sürprizleri. Beyin belirsiz ödülleri çok sever.
1: Çok hoş
0: Hayat
1: belirsiz
0: da
1: ödüller.
0: öyle değil midir? Hayat zaten, hayatın gizemli olmasa bu hayat çekilmez zaten. Çünkü Davranış psikolojisinde ise buna biz değişken oranlı pekiştirme deriz.

0: değişken oranlı pekiştirme deriz. Her telefonu elimize aldığımızda yeni bir mesaj olmayabilir. Ama bazen olur. İşte beynimiz o belki ihtimaline bağlanır. İşte biraz evvel dediğim gibi kumar makinelerinin çalışma mantığı da buna benzer. Her seferinde kazanmazsanız.
1: Ya gelirse.
0: Ama bir sonraki denemede kazanabileceğinizi düşünürsünüz. Sosyal medyada aynı psikolojik mekanizmayı kullanır. Belki biri yazmıştır. Belki yeni bir beğeni gelmiştir. Belki biri yorum yapmıştır. Bu belirsizlikleri bizi tekrar tekrar telefona yönlendirir. Ve daha sonra da biz telefonumuz olmadan sanki kendimizi affedersiniz çıplak hissederiz. Ve huzursuz hissederiz.
1: Nefes alamaz hale
0: Nefes alamaz hale
1: geliyoruz.
0: geliriz.
1: Evet.
0: İşte bu kadar aslında hani sosyal medya insanı insanlıktan
1: Çıkartıyor.
0: çıkarabiliyor. Peki sosyal medyada beğeniler insan beyninde nasıl bir etki yapıyor?
1: Evet, sorularımdan bir tanesi de buydu. Ve devamında bağlantılı olarak sosyal medya özellikle gençlerin özgüvenini nasıl etkiliyor?
0: Bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Sonra beklemeye başlıyorsunuz. Kaç kişi beğendi? Kim yorum yaptı? Kim gördü? Görmedi? Niye bakmadı? Hatta öyle ki aslında şu anda arkadaşlar olsun, eşler olmuş olsun birbirlerine sosyal medya üzerinden hani paylaşımımı gördü görmedi baktı bakmadı görürsem şu olur gibisinden hani meşhur tabirleri vardı ya ghosting yaparken bile sosyal medyalarını yapıyorlar love bombing yaparken de yine aynı şekilde tamamen sanal bir şekilde sosyal medya
1: Üzerinden evet.
0: üzerine bile akmaya başladı. İşte burada ne oluyor aslında hani beyin ne istiyor burada hangi şey devreye giriyor beyinde ya o beynin ödül sistemi devreye giriyor. Beyin aldığımızda beynimiz bunu sosyal kabul olarak yorumlayabiliyor ve ödül sistemini harekete geçiriyor. İşte bu süreçte dopamin gibi hani nörokimyasal sistemler rol alıyor. Ancak dopamin tek başına mutluluk hormonu değildir dediğim gibi. Daha çok beklenti, öğrenme ve motivasyonla ilişkilidir. Yani biz kendimizi motive etmek için, beklentimizi artırmak için, umudumuzu artırmak için artık sosyal medya gibi böyle bir şekilde sosyal medya dilenciliğine artık başvuruyoruz.
1: Çok doğru. Artık o dilenci kelimesini kullanabilecek
0: Duruma
1: seviyeye
0: geldik.
1: geldik. Ne
0: Eskiden
1: yazık ki.
0: insanlar hani veya biz psikologlar olarak baktığımız zaman kişilerin kurban psikolojisinde kendilerini değerli, yeterli hissetmeleri için hep başkalarına kendilerine adarlardı, hizmet ederlerdi. Hani canı cananlara feda ederlerdi. Fakat günümüzde ise artık canı canlılara feda etmek yerine cananı yerine sosyal medyaya koyduk. Şu anda insanlar canlarını sosyal medyaya
1: Feda
0: feda
1: ediyorlar.
0: edecek duruma geldiler. Ve sosyal medyaya feda ede hem can hem zihin hem beyin hem de ruh zarar görüyor. Maalesef küçülüyor, kaybediyor,
1: Çürüyor.
0: tükeniyoruz yani. Sosyal medya maalesef insanı tüketiyor. Ama bakmış olduğumuz zaman deriz ki hani gerçek mutluluk nedir? Gerçek mutluluk içeriden gelir. Sosyal medya ise mutluluğun dışarıdan beklemeyi öğretir. Aynı bildiğimiz hani sömürü sistemi vardır ya. Sömürge ülkeler vardı.
1: Tabii.
0: Dışarıya bağımlı ülkeler her zaman için bütün karar aşamasında hep dışarıya bağlı onların bir şekilde esir olurlardı değil mi?
1: Kuralları doğrultusunda
0: Yani
1: hareket etmek
0: bir zamanlar
1: zorundalar.
0: bizim işte hani Somali'de derler ya bizim altınımız vardı. Sonra Batılılar geldiler. Baktık ki elimizde bir tane incir var fakat altınımız yok diye.
1: Evet.
0: İncir verip altın aldılar. Bugün de sormak lazım aslında kendimize. Bizim neyimiz vardı ve bize ne verdiler ve
1: Ne
0: bizden ne
1: aldılar?
0: aldılar. İnsan özünde değerlidir. Her insan içerisinde orijinali unutmayalım. Hepimizin özü nur topu gibidir. Nur topu gibidir. Düşünün bir tane ürün aldınız hiç kullanmadan evvel tertemizdir değil mi? Kullana kullana kullana kullana kara
1: Aşınır,
0: aşınır kararır.
1: çizilir,
0: Ama onun
1: bozulur.
0: hep bir orijinali vardır. İnsan da hani altın çamura düşse bile değer kaybetmiyorsa bizim de özümüz nur topu neyin içerisine düşersek düşelim biz değer kaybetmeyiz bunu bilelim.
1: Yeter ki biz kendi değerimizin
0: Kendi
1: farkında olalım.
0: içimize dönüp o içimizdeki ışığın farkına varıp başkalarından değil kendi içimizden kendi özümüzden yani öz değerimizi artırarak buradan beslemiş olduğumuz zaman zaten dışa bağımlılık ne kadar azsa o kadar daha çok bağımsız hale geliriz. Şimdi şöyle diyelim hani eğer ki bir

0: Sen dışarıdan mutluluk beklenti içerisine girersen ne olur? Bir süre sonra kişi kendini kendi gözünden görmez. Başkalarının ekranından kendine bakmaya başlar. Onaylanma ihtiyacı dijital dünyada nasıl bağımlılığa dönüşüyor?
1: Evet.
0: Sorularınızdan bir tanesi de bu olacak
1: Evet,
0: diye
1: evet.
0: düşünüyorum. Şimdi burada hani şu var. Başkalarının gözüyle değil de kendi gözümle ben nasılım? Yine kısaca şunu söyleyeyim. İnsan üç tabakadan oluşur deriz. Bir gerçek kendisi oluştuğu, bir ideal benliği, olduğunu zannettiği benliği, bir de dışarıdan beklenen ben, üç benlik. Şu anda daha çok aslında dışarıdan beklenen, benden olmamı beklenen ben olmak için ideallerimden ve kendi gerçekleştiğim, gerçek benliğimden
1: Uzaklaşıyoruz.
0: uzaklaştığımız bir yöne doğru gidiyoruz.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Peki hocam, sosyal medya kullanımında sağlıklı sınırı bu kadar böyle üzerimize gelen uyarıcılara rağmen nasıl belirleyebiliriz? O sınırı nerede oluşturabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor?
0: Şimdi o sınır dediğimiz zaman aslında tamamen kişinin hani kontrolünü kaybetmediği, neye ihtiyacı varsa, eğer kişi hani ihtiyacı kadar yiyorsa, değil mi? İhtiyacımızdan fazla her şey zehirdir. İhtiyacımızdan fazla yemek de zehirdir, bal şifalıdır ama ihtiyacımızdan fazlası zehirler. Yemek yemek şifalıdır, ihtiyacımızdan fazlası zehirler.
1: Rahatsız eder.
0: Sosyal medyada aynısı. Nasıl ki sağlıklı besleniyorsak, hani midemizin alacağı şeyleri alıyorsak, ya insanın da değer yargılar olması lazım. Yani o soyut anlamda midemizin aldığı kadar eğer sosyal medyayı kullanırsak sanırım sağlıklı sınır belirlemiş oluruz.
1: Midemizin, kalbimizin ve
0: Ama
1: ruhumuzun.
0: lakin sistem bizi midesizleştirmeye çalışıyor. Bu
1: Evet.
0: bağlamda dikkat etmek lazım. Çünkü o kadar şeyleri veriyor ki aslında biz hani onun için aslında benim değer yargılarım çok önemli. Benim ilkelerim. Benim manevi değerlerim, benim hayat duygum, benim maneviyatım çok önemli. Benim manevi yani biz sosyal medyanın filtrelerine hani filtrelerinden değil de bizim kendi manevi filtrelerimizi takarsak zaten o filtrelerden geçtiği kadar gelen sosyal medya bilgileri bize yeter.
1: Biraz önce söylediğiniz gibi insanın özüne dönmesiyle de alakalı. O değerleri kaybetmeden, o inancından, o dosdoğru bildiği yoldan sapmadan devam ettiği takdirde teknolojiyi tabii ki çok daha faydalı bir hale
0: Getirebilecek
1: getirebiliriz.
0: tabii.
1: Mutlaka. Olası sosyal medya bağımlılığının bizim üzerimize yaptığı, ruh sağlığımız üzerinde yaptığı zararları nelerdir hocam?
0: Evet, şimdi burada şöyle bir şey var hani dijital dünyada bu bizim duygusal ihtiyaçlarımız artık dijital sayaçlarla ölçülüyor. Takip sayısı, izlenme sayısı, paylaşım sayısı. Bir süre sonra kişi bunu düşünmeye başlıyor. Demek ki çok beğeni aldıysam değerliyim. Fenomenler de ortaya çıktı ya.
1: Evet.
0: Sonra başka biri daha fazla beğen alınca ben yeterince iyi değilim. Artık ben kendimi sosyal medyaya göre kıyaslıyorum. Eskiden anne babalarımız bizi başkalarına kıyaslarlardı. Şimdi
1: Evet.
0: biz tek başımıza biz kendimizi sosyal medyadaki diğerleriyle kıyaslayıp aslında ben yeterince iyi değilim. Ben yeterince beğenilmiyorum, beğen almıyorum dediğim zaman işte o anda psikolojik kırılma başlıyor. İnsan kendi değerini kendi içinde aramayı bırakıyor ve başkalarının onayına bağımlı hale geliyor ve daha çok beğeni almak için de kendi değerlerinden, o manevi anlamdaki ilkelerinden vazgeçerek algoritmanın işte orada esiri haline gelebiliyor.
2: Sağduyulu akıl.
1: Sosyal medya alışkanlıklarımızı kontrol altına almak için hangi adımları uygulayabiliriz hocam? Zaman zaman işte özellikle sağlık anlamında da dijital detoks çok fazla uzmanlar tavsiye ediyor ama o dijital detoksa çok uzun süre bağımlı kalamıyoruz. Gene yeniden ekranın esiri olmaya devam edebiliyoruz. İşte ekran süresi mi, sınır mı koyalım, bildirimleri mi kapatalım, ne yapalım?
0: Öncelikle biraz önce
1: Biraz
0: soru
1: arınabilmek için.
0: sormuştunuz da aslında orada çok fazla sanki açıklayamadık konum gençler özellikle.
1: Evet.
0: Geleceğimizin teminatı gençlerimiz üzerine. Hani onların
1: Nasıl
0: özgüvenini nasıl ettiler,
1: etkiliyor?
0: kişiliğini nasıl ettiler? Birkaç kelime orada derim isterseniz.
1: Çok sevinirim hocam, lütfen.
0: Özellikle hani ergenlik dediğimiz zaman aslında yani kişiliğin, karakterin, işte kimlik gelişiminin en hassas dönemidir. Ve sosyal medya içerisinde gençler ben kimim, nasıl biriyim, nasıl insanlar beni nasıl görüyorlar, hani sorularını çok sorarlar. Bunu eskiden işte nerede sorardık? Okulda, evde, ailede, arkadaş çevresinde bunu sorardık. Şimdi ise bunu bütün dünyada birilerine oluşturmuş olduğu algoritmalar belirliyor. Onlar bizim gençlerimizin kişiliğini, karakterini şekillendiriyorlar.
1: Evet.
0: Gençler sürekli yani filtre kullanılmış hayatlarla karşılaşıyorlar. Herkes mutlu, herkes güzel, herkes başarılı.
1: Filtreyle.
0: Herkes geziyor, herkes zengin. Ama kimse yalnızlığını paylaşmıyor, kimse ağladığı geceyi paylaşmıyor, kimse başarısızlığını göstermiyor. Böyle olunca genç kendi gerçek hayatını başkalarının vitriniyle kıyaslamaya başlayınca işte burada yetersizlik, değersizlik ve artık orada kimliğin gelişmesi, özgüven, cesaret orada yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Ve ne oluyor burada? Özgüven, cesaret, o kimlik gelişmeyince de işte sorumluluk almayan, kolay yoldan hayatı ondan sonra lüks bir şekilde yaşamak isteyen, çalışmadan sade yaşamak isteyen, konfor bataklığı içerisinde boğulan bir gençlik ortaya çıkıyor. Ve bu tüketim
1: hiçbir emek bağımlılığı, çaba sarf etmeden her şeyi anında sahip olmak isteyen.
0: Bu da işte illegal işlere sürüklüyor.
1: Evet.
0: Şey, bahisler, kumar vesaire, evet, şeyler gibi. Evet. Veya işte IBAN kullandırmadan tutun. Yani paraya ulaşımın en kolay olmuş olduğu ama acaba helal mi haram mı diye düşünmeden para gelsin de nereden gelsin de
1: gelsin
0: diyen bir gençlik oluşumuna neden oluyor. Bu açıdan çok dikkat etmek lazım. İşte burada yetersiz, değersiz, kendini fakir hisseden gençler toplumadan, millete de, anne babaya da çok da fazla faydalı olamıyorlar. Biraz belki son sormuş olduğunuz hani soru da aslında hani nasıl kendimizi,
1: evet, neler
0: gerçek hayatımız nasıl etkiliyor yani. Şimdi burada belki sosyal medya gerçek hayatta neden bizi değersiz hissettiriyor, hani değil mi?
1: Evet, bu çok daha güzel ve anlamlı bir soru.
0: Çünkü algoritmalar sıradan olan değil. Olağanüstü olanı gösteriyor. İlginç olanı gösteriyor. Gayri ahlak olanları gösteriyor. İnsan beyni ise bunu normal sanıyor belli bir zaman sonra. Ayıplanan şeylerin hepsi birçok kişi tarafından gösterilince
1: kanıksaya.
0: Ve bütün bunları hani insan beyni artık sanki gerçek hayat oymuş gibi görünce kişi kendi hayatında kendini yetersiz, değersiz görmeye başlıyor. Oysa karşılaştırdığı şey gerçek hayat değil. Herkes hayatı yani hani hayaller New York,
1: gerçekler
0: Nevşehir'deriz ya. Ve belli bir zaman sonra gençler hayatı New York olarak algılıyorlar ve neden ben Nevşehir'de yaşıyorum diye isyan ediyorlar.
1: Evet.
0: Evet, insanların aslında seçerek serilediği en parlak anları aslında gençler ya da biz gerçek gibi algılarız belli bir zaman sonra ve kendi hayatımızla kıyaslayınca da hani işte ne derler, dünyaya geliyorsun ama yaşadığın şu hayata bak. Bu sefer işte tamahkarlık ortaya çıkıyor, şükürsüzlük ortaya çıkıyor. Hani ve burada da sanki bu hayata geldim, hani iki tür insan vardır deriz. Hayatın ya da ailesinin onlara bir şeyler borçlu olduğunu düşünen insanlar vardır. Bugün kaygı bozukluğu insanların büyük bir çoğunluğu hayat bana bir şeyler borçlu ve benim hakkım yeniyor düşüncesiyle, hayat bana hakkımı vermedi düşüncesiyle yaşayan insanların çoğunda kaygı bozukluğu oluşur.
1: Siz klinik psikolog olduğunuz için bu tür vakalarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz.
0: Evet. Diğer taraftan da ne oluyor aslında? Ben hayata ne borçluyum? Ve hayat bana bir şey borçlu değil. Hayatın bana sunmuş olduğu küçük şeylerden bile şükredebiliyorsam işte o zaman biraz daha böyle hani daha bir tatmin, daha bir böyle şükür, teslimiyet durumuna geçebiliyorum. Evet, şimdi burada en son yine sorduğunuz soruda şeydi, hani sosyal medya kullanımında sağlıklı sınırları sormuştunuz. Bunu da cevap vermiştik ama isterseniz hani burada telefon beni yönetiyor yoksa ben mi telefonumu yönetiyorum sorusunu sık sık kendimize sorup ve telefonumuzun sahibi olmak. Burada şöyle bir şey var aslında bağımlılıkla ilgili. Sahip olmakla sahiplenmek aslında benzer şey olarak görünmüş olsa bile sahip olduğumuz şeyler bizim hizmetimizdedir. Sahiplendiğimiz şeylerin de biz esiri, onun hizmetine girmiş oluruz. O yüzden lütfen sosyal medyaya, telefonlara sahiplenmeyin. Evet. Sahip olun.
1: Araba bizim hizmet.

0: hizmetimizde ama araba bize hizmet ediyor. Eğer biz
1: Ederse.
0: arabaya hizmet ediyorsak işte orada çok büyük bir problem
1: bugün
0: var.
1: Bugün maalesef hani araba aldım, arabayı sanayide çıkarmıyorsam, sürekli arabaya çalışıyorsam, ev aldım sürekli, işte ev hanımları genelde evin hizmetinde olup evin her tarafını her gün temizliyorlarsa, artık burada evi kullanmıyorlar, evi temizliyorlar. Ev onları kullanıyor anlamına gelir.
0: Evet.
1: Ne
0: Bunu
1: olursa
0: hayatın
1: olsun.
0: her alanına
1: Tabii
0: uyarlayabiliriz, değil mi hocam?
1: kesinlikle. Kesinlikle. Evet, sağlıklı kullanım için birkaç ilke önemlidir. Hani sabah uyanınca ilk yarım saat telefona bakmamak. Bakın.
0: Oysa o kadar alışkanlığımız oldu ki uyanır uyanmaz elimizi daha kalkmadan telefona uzatıp bakalım gece ne bildirimler gelmiş, ne
1: Gelmiş.
0: olmuş, ne etmiş diye.
1: Evet, onun için eğer ki biz sağlıklı bir şekilde hani telefonu kullanmak istiyorsak,
0: İlk
1: telefona
0: yarım
1: sahip
0: saat.
1: olmak istiyorsak, uyandık ilk yarım saat telefona bakmayalım. Yatmadan önce en az bir saat önce ekranı bırakalım. Tuvalete artık telefonla gitmeyelim. Hatta
0: Evet.
1: tuvalete telefonla gitmek zaten sıkıntılı bir durum. Manevi açıdan da. Yemek sırasında telefonu masadan uzak tutalım.
0: Ailede çok çatışmalar oluyor. Özellikle çocuklar, gençler hiçbir şekilde gözünü ayırmadan
1: Ve
0: anne
1: bütün
0: babalar çıldırıyorlar.
1: uygulamaların bildirimlerini kapatalım.
0: Yemek esnasında mı hocam?
1: Ha,
0: Ha bütün bildirimleri
1: bütün
0: kapatalım.
1: bildirimlerin yani. Bildirim gelince bizi çağırıyor.
0: Evet.
1: Fakat eğer biz gider bildirime bakarsak, biz gidip kontrol etmiş oluyoruz. Onun için gün içerisinde,
0: En etkili çözümlerden bir tanesi galiba
1: evet,
0: bu.
1: gün içinde belirli zamanlarda arada sırada sosyal medyayı kontrol edip hani acaba bir şey gelmiş mi diye bakmak. Kendimize sınırlar koymak.
0: Ekran süresi sınırı
1: Ekran süresi.
0: koymamız gerekiyor o zaman.
1: Haftada bir de dijital oruç artık. Bir oruç vardı. Nasıl ki detoks yapıyoruz bedenimizi, işte ruhumuzu, aynı zamanda şimdi zihnimizin de detoksu. Şu an zihnimiz dijital dünya tarafından işgal edildiği için de, az bir şey nefes almak için de dijital oruç yaparak birkaç saat veya haftada bir gün ekransız geçirmek, doğa içerisine çıkıp doğada başka şeylerle meşgul olmak, hayatın gerçekliğine dokunmak da bizim en azından akıl sağlığımızı ve ruh sağlığımızı korumamız açısından önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten çok çok güzel.
2: Sağduyulu akıl.
0: Saate göz atıyorum, aslında göz atmak da istemiyorum ama gene de son bir olarak neden bağımlılık yaparı konuştuk, olası zararları ve ruh sağlığına olan etkileri konuştuk. Zannediyorum yeni hobiler edinmek de şu telefon bağımlılığından, sosyal medyadan kurtulabilmemiz için en önemli etkenlerden bir tanesi değil mi hocam?
1: Sosyal
0: İşte
1: medya
0: elimizi kolumuzu telefona uzatmadan yapabileceğimiz bir şeyler.
1: kullanmamak değil, hepimiz kullanacağız. Mecburuz kullanmaya. Ama en azından dengeli olmak lazım. Nasıl ki alma verme dengesinde dikkat etmemiz gerekiyorsa, nasıl ki nedir o yeme içme dengesini kuruyorsak, ne kadar bedensel anlamda kendi sağlığımızı önemlemek için yediğimize içtiğimize dikkat ediyorsak, aynı şekilde de zihnimizin de diyetini hani biraz daha böyle bu anlamda zihnimi, akıl sağlığımı korumak için ben de telefondan vazgeçebilmeliyim diye düşünüp bir yerlerde bir frenlemek gerekiyor. O açıdan hani bizim şu anda baktığımız zaman bir psikolog gözüyle bakınca en büyük tehlike, hani biraz bahsettik ama telefonun elinde olması değil aslında en büyük tehlike. Telefonun zihnimizin içine yerleşmesidir. Artık sessiz kalamıyoruz. Bakın, sessiz kalamıyoruz. Zihnimizi susturamıyoruz. Bekleyemiyoruz. Sıkılamıyoruz. Canımızın sıkıldığı anda elimiz telefona gidiyor. Oysa psikolojide biliyoruz ki insan bazen sıkılmalıdır. Bugün aslında çocuklarımız için en büyük tehlikelerden bir tanesini ebeveynler kendi elleriyle çocuklara sunuyorlar. Çocukların sıkılacak zamanı olmuyor. Aman canı sıkılmasın diye. Oysa ki üretkenlik çoğu zaman o sessizlikten doğar. Üretkenlik çoğu zaman canımız sıkıldığında ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla bizim
0: Hiç bu
1: canımız...
0: açıdan düşünmemiştim gerçekten. Hiç unutmayacağım. Evet, insanın da çocukların da canının sıkılması gerekiyor üretmek adına.
1: Sessizlik olunca, zihin sustuğunda bakın sonsuzluk konuşuyor bize. Üretim nereden
0: Çok
1: gelir?
0: güzel.
1: İlham gelir. Değil mi? İçeriden gelir. Onun için o içimizdeki sesi duymak için de biraz zihnimizi susturma ihtiyacımız vardır. Sessiz kalabilmeliyiz. Tefekkür ve içgörü sürekli uyarılan değil, zaman zaman durabilen zihinde gelişir. Unutmayalım. Yürekken olamıyoruz sosyal medya kullandığımız zaman. Biz başkalarının üretmiş olduklarının sadece tüketicisi oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet, şimdi dolayısıyla şöyle bir soru bırakalım isterseniz. Hani sonuna doğru yaklaştık sanırım. Telefonumuzun ekran süresini biliyorsunuz. Değil mi? Peki.
0: Bildirim olarak geliyor zaten.
1: Yani bakabiliyoruz. Telefonumuzun ekran süresini biliyoruz. Peki. Kendimizle baş başa kalabildiğimiz sürenin farkında mısınız?
0: Hayır.
1: Belki de dijital çağın en büyük özgürlüğü internette her an bağlanabilmekte değil, gerektiğinde bağlantıyı kesebilmektedir. Onun için ben eğer özgürlük narası atabiliyorsam, arada sırada bu internet bağlantımı koparabiliyorsam özgürümdür. Koparamıyorsam özgür değilimdir. Şu sağlıklı insan dediğimiz teknolojiyi reddeden değil, teknolojiyi bilinçli kullanan insandır. Sosyal medya hayatımızı zenginleştiren bir araç olabilir. Araç olabilir. Araçlar da bizim amaçlarımıza götüren vesilelerdir. Dolayısıyla biz araçlarımızı amaç edinmediğimiz sürece sosyal medya kullanmakta beis yoktur. Ama biz kim olduğumuzu, değerlerimizi ve mutluluğumuzu belirleyen bir ölçü haline getirdiğimizde ve bizi yönetmesi izin verdiğimizde işte o noktada yeniden o sağduyulu akla ve aklı selimine dönme ihtiyaç duyarız.
0: Evet, o kadar güzel bilgilendirdiniz, o kadar güzel örnekler verdiniz ve bu konu bence saatlerce uzayabilir. Çünkü sevgili hocam, sadece hani eskiden çocuklar için bu kaygılarımız vardı ama şimdi biz yetişkinler bu sosyal medyaya gerçekten her anlamda bağımlı hale geldik. Hatta siz bağımlılığın işaretlerini sayarken açıkça söyleyeyim, ben de kendi adıma bir iki şık içinde buldum. Ama bundan sonra çok daha dikkatli davranmaya gayret edeceğim. En azından o zihinsel detoksu daha sıklıkla gün içinde uyarlamaya özen göstereceğim.
1: Bazı aileler çocuklarına telefonu yasaklıyorlar.
0: Evet.
1: Ekran sınırlaması götürüyorlar.
0: Evet.
1: Ama lakin unutmayalım ki çocukların aklı gözündedir. Çocukların hani onlara sınır koymak değil, insan kendisine hareketleri sınır koyması gerekir ki çocukların ekran süresine sınır koyabilsin. Bunu da unutmayalım.
0: Onların gözüyle gördükleri en iyi rol model bizler olduğumuz için onlara yasak, hayır deyip de bizim yapmamız hiçbir etki etmeyecektir elbette.
1: Kesinlikle.
0: Rabbim hepimizin gençliğini de bizleri de insani kamil olmaya inşallah nasip eylesin. O konuda en azından bir çabamız, bir niyetimiz olsun. Kıymetli dostlar, Akra'da bugün yine çok değerli bir konuğumuzum. Klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç'u sadece ben değil, inanıyorum ki sizler de hep beraber ağırladık. O kadar güzel bir konuyla bizleri aydınlattı ki hepimizin şu aralar belki de en büyük olaylarından bir tanesi bilinçli ya da bilinçsiz farkında olduğumuz ya da olamadığımız. Sosyal medya bağımlılığı nedir? Ne zaman başlıyor? İşaretleri nelerdir? Sosyal medya beğenileri insan beyninde nasıl bir etki oluşturur? Neler yapmamız gerekiyor? O dengeyi nasıl kurmamız gerekiyor? Akıl ve ruh sağlığımızı korumamız açısından nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çok güzel açıkladı, bizleri bilgilendirdi. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah bir başka programda bilgilerinizden, ilminizden faydalanmayı diliyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
0: Çok teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda yine buluşabilmek, yine sizlerle ayrıcalıklı güzel dakikalar geçirebilmeyi temenni ediyorum. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah,

0: Kitaptan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibet müttefin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن إن نمازيكن شبهة دشتر. Acaba 3 miydi, 4 miydi? Fel yetrahi şek. Şekli çıkarsın, 4 ise 3'e insin. 4 ile 3 arasındaysa 3'e insin, bir daha kılsın, namazı tamam olsun. Sümme yesir secdeteyn. Ondan sonra 2 secde etsin. Kablen yüselime. Fe inkâne sallâ hamten. Eğer 5 kıldıysa, 5 mi 4 mü diye şüphe düştüyse. Şefta'ne lehu salâtuhu. Ona bir tane daha ek yapsın. Ve inkâne sallâ itmâmen li arbeyn. كَانَتَا تَرْغِيمًا لِشَيْطَانِ Bu sondaki kıldığı iki ile وَاِنْ كَانَ صَلَّا اِتْمَامًا لِأَرْبَعَ Dördü tamam olarak kıldığına kanaat getirirse bu bir tanesi şeytana, şeytanın burnunun sürülmesine yani namazını seni bozduramadığı için şeytana felaket olsun. اِذَا صَلَّا اَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةِ فَاَرَادَ اَنْ يَتَطَوَّى بِشَيْءٍ فَلْ يَتَقَدَّمْ قَلِيلًا اَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا اَوْ عَنْ يَمِينِ Ev aynı sahne. Namazını kıldığınız vakitte, farz veya nafile hangi namaz kıldıysanız. Kıldıktan sonra o namazı yerinde ikinci bir namaz daha kılmayınız. Biz namaz farzdan sonra dağılıyoruz. Böylece. İzâ sallâ ahadgûn mektûbe. Farzı kıldıktan sonra. Ve erâbe en yetatavvâ. İkindi de yok ya. Sabahta da yok. Öğlende, akşamda, yatsıda var. Farzdan sonra nafile kılacağız. Bu nafileyi kılmak istediğiniz vakitte فَلْ يَتَقَدَّمْ قَلِيلًا اَوْ يَتَأَخَرْ Ya öne gitsin, ya arkaya gitsin, اَوْ عَنْ يَمِينِهِ اَوْ يَنْسَرْ Ya sağa, yahut sola açılmak suretiyle safları bozulacak. Çünkü saflık şişesi ancak farz da idi, farz da bitti. Binaenle şimdi artık bir sırada durmaya lüzum yok. Onun için Medine-i Münevvere'de olsun, Mekke-i Mükerreme'de olsun, imam farz kıldıktan sonra yerinden daha ayrılıyor. Bizde uyuyor ama biz hiç olmazsa sağa sola kaçıyoruz. Ama onlar büsbütün mihraptan çıkıyorlar. Mihraptan çıkıyor, cemaatin arasına gidip orada kılıyor namazı. اِذَا صَلَّا اَحَدِكُمْ فَلْ يُصَلِّ اِلَى سُتَّةٍ وَلْ يَدْنُ مِنْ سُتَّةٍ Namaz dışlarda, gırda namaz kılacağınız vakitte önünüze bir sütre dikin, bir çubuk. Hiç olmazsa bir arşın boyunda böyle bir çubuğu önüne dik. Ve ona yakın ol. Eğer bir ağaç, bir duvar gibi bir şey yoksa, boşluktaysa böyle bu kalınlıkta bir metreye yakın bir şey önüne dikersen. Ve ona da uzakta durma da yakın duruna. لَا يَكْتَئِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتِ Onun için şeytan aleyhillâne bunun namazını bozamaz. Bunlar hep esrardır. Ben buna yakın olup da uzan olmanın arasında şeytanın gelip gelememesinin ne dahli var diyeceksin. Şeytan bu kadar şey mi ki nereye olsa girip sokuluyor işte. Peygamberin dediğine uymak lazım. Uy, ötesine karışma. اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا يَمْشُنَا Cenaze namazına gittiniz, namazı kıldınız. وَلَمْ يَمْشْمِ اَحَا Onunla beraber görmüyorsunuz. Yani cenazeyi götürmeyeceksiniz. Yalnız namazına iştirak ettiniz. Oradasını bıraktınız. فَلْيَكُمْ لَهَا حَتَّى تَغِيبَ عَنْ Hiç olmazsa o senden uzaklaşıncaya kadar ayakta. Gitmiyorsun madem ki cenazenin. Cenaze şöyle gözden kayboluncaya kadar ona hürmet saygı yap. وَاِنْ مَشَامَ اَحَا Eğer onunla beraber gidiyorsan, cenazeye götürüyorsan, فَلَا يَتْقُدْ حَتَّى تُوْضَعْ Bu mezarla girdiğin vakitte, cenaze mezara konununcaya kadar, kapanıncaya kadar sen de ayakta dur. Mezara konup örtülmeden, konmadan oturma yani. Fakat bu ilk kısım olan ki, cenaze namazına kıldın da, gitmeyeceksen cenazeden, ayakta dur kısmı ilk İslam alemindeymiş, sonra ne olurmuş artık. Namazı kıldıktan sonra serbest, istersen gidersin, İstersen gitmesin. Ayakta durma, lüzum yok. Ama bununla beraber gittiğin takdirde, görmeden, yani içeriye konmadan oturma artık. Hatta kapansın bundan sonra. Bir kitap dilime geçmişti de orada nurdan bahsediyor. Nurdan bahsederken senin diyor gözün var. Senin bu gözün görmesi gözünden midir yoksa gözüne gelen nurdan mı? Eğer bu görmekliğin senin kendi gözündense, gözüm görüyor desen canın çıktıktan sonra niçin görmüyor diyor. Can çıktıktan sonra göz görmüyor, göz yerinde duruyor ama görmek kabiliyeti kendisinden gidiyor. Niçin? Ruh yok artık, can yok. Yahut hasta insan göz damarları tıkanıyor, gözü kör oluyor, gözüne kuvvet gitmiyor, göz görmüyor yine. Bir de gözün yalnız mesela sağlam olsun, göze kalpten, vücuttan kan gider geliyor, görücü bir hal var gözüm. Fakat bununla beraber dış ışık yok. Dış ışık yok, güneş yok, karanlık bir yere kapanmışsın, pençeresi yok, zifiri karanlık. Yine senin gözünün yine görmez orada. Kalp işlesin, kalpten oraya kuvvet gelsin, gelsin varsa. Dış kuvvet olmadığı için bu karanlıkta senin gözün yine görmez. Demek ki hem için hem dışın beraber olarak hareketi lazım ki göz görebilsin. Öyleyse hem bir taraftan günahlardan saklanacaksın, bir taraftan da Allah-u Teala'ya ibadet etmek mecburiyetindedir. İbadet dış güneştir, Allah-u Teala'nın tesbihiyle meşgul iç güneşidir. İç güneşi var, dış güneşi yoksa göz yine kördür. İkisinin birden işlemesi için hem ibadete devam, aynı zamanda da günahlardan sakınmak suretiyle de zikrullah'a devam ile gönüllerin açılacağını bundan istila etmişler. اِذَا رَكِبَ اَحَدُكُمْ اَدَّابَّتِ Biriniz ata veya arabanıza bindiğiniz vakitte فَلْيَحْمِلْهَا عَلَى مَلَازِهَا Onu hali üzerine bıraksın. Süratlendirip, hızlandırıp, hayvanı da yormasın yani. Araba da öyle. Kararınca yürür. Çok sürat verip de sonra durdurmak imkanını bulamazsın. اَوْقَالِ عَلَى مَلَازِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ O atların üzerine kaviler de biner, zayıflar da biner. Binaenaleyh bunu yahut hayvan kavi olur, zayıf olur. Binaenaleyh hali üzerine terk et, bunu zorlama. İzâ râkâ ahadüküm fel yedâ yedeyhi alâ rükbeteyh. Siz namaz kıldığınız vakitte, rükû'a yattığınız vakitte ellerinizi dizlerinizin üzerine koyunuz. Dizden yukarıya değil, dizden aşağı değil. Dizlerin üzerine ellerinize koyunuz. Sünme yemküsü hatta yatme inne. Oraya koymakla hemen kalkmayın. Durun. Ne kadar? Hatta yatma inne. İtminam gelip sükunet ağzalarında sükunet hasılınca kadar burada öyle durun. Küllü azmin fî mefâsılihi. Her ağza rahat sükunet haline gelsin. Sünme sebbaha selâse merrat. Üç kere Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim deyiniz. İmam olursanız üçten fazla değemezsiniz. İmam olmaz kendi kendine kılarsanız 5 de dersiniz, 7 de dersiniz, 9 de dersiniz, 11'e kadar dersiniz. فَاِنَّهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مِنْ جَسَدِهِ سَلَاسِتُمْ وَسَلَاسُونَ وَسَلَاسُمِيَتِ عَظُمُ Bu 3 tesbihi söylemek suretiyle vücudunuzda olan 360 kemik de, mafsal de, oynak yerleri sizinle beraber Allah'ın tesbihini yapar. وَسَلَاسُمِيَتِ ırk 330 tane, 33 damarda bunlar da bu tesbih yaparlar. Ve izâ secde, secdeye vardığınız vakitte fel yüsebbih selâten. Secdede de gene böyle itminen hasıl olur. Bundan sonra üç kere de Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la derseniz fe innehu yüsebbihu min cesedihi hissüzer. Bütün cesette ne varsa onlar da sizinle beraber bu tesbihi yaparlar. İzâ rekâte fedâ ketteyk ala rukbeteyk hatta tatmeyinne ve izâ secette feemkin cebheteke minel ard hatta tecide hacmel ard. Bu aynı hadisin ilaveli bir kısmı. Secdeye vardığın vakitte de secde ettiğin yerin katılığını duyacak derecede alnın yere vurmalı. Yani yumuşak bir şey üzerine yaparsan bu secde secdeden sayılmaz. Secde ettiğin vakitte mesela kum gibi, efendim darı gibi durmayan şeyler üzerinde secde olan katı bir yer olması lazımdır ki alın o katılığı kütletmelidir. اِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَى فَاَعْطُوهَا حَزْمًا

bu ilallahi havayicekum fe inneha sa'atul evvabin ve innehu sa'ni lil evvabine gafur. İzâ zâbetil efya, akşam karanlık batılı vakit. Ve râhetil ervah, herkes yatağına girmiş, rahatını bulmuş artık. Sükunet ermiş ortalığa. Fatlubu ilallahi havayicekum. Şimdi bu sırada Allah'a derdinizi dökün. İsteklerinizi Allah'tan isteyin. Herkes uykuya dalmış, rahat, ses seda kesilmiş. Bu sırada Allah-u Teala'ya hacetlerinizi arz edin. Fe inneha sa'atul evvabin ve innehu kâne lil evvabine gafur. O yalvarma saatidir. Allah-u Teala da o saatte yalvaranlara, tövbe edenlere gafur. İzâ zülzilet ta'dili nusfel Kur'an. İzâ zülzilet suresi var ya, İzâ zülziletil ardu zilzâleha. Bu sure nusfel Kur'an. Kur'an'ın yarısına muadildir. Ve kul ya eyyühe kafirun ta'dili rüb'el Kur'an. Kul ya eyyühe kafirun suresi Kur'an'ın dörtte birine muadildir. Ve kul huvallahu ta'dili sülüsel Kur'an. Bu da üçte birine muadildir. Yani İzâ zülzilet suresi baştan aşağı kıyameti İzâ zülziletil ardu zilzâleha ve ahrecetil ardu eskâleha. Ardın eskali içindekilerini dışına çıkarmıştır. Yani o kıyamet gününe kadar. Ne kadar insan gömüldüyse oraya bunları diri halde dışarı çıkarmıştır. يَوْمِ اِذِنْ تُعَدِّسْ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا يَوْمِ اِذِنْ يَصْطُرُ النَّاسُ اَشْتَاكَنْ لِيُرَوْ اَعْمَالِهُ Herkes hayatı dünyasında yaptığı bütün hadislerin cezasını, hayrını veya şerrini görmek üzere sevdir. وَاِنْ كَانَ مِسْكَالِ زَرْسِنْ خَيْرًا يَرَى Miskal zerre hayır yaptıysa yani az bir şey. Onu görür. O miskal zerre şer yaptıysa kâne yara. Onu da görür. Yani ufak bir hayrı, ufak bir şerri kaybolmamıştır. Onların hepsini görecektir. Bu sure bize onu hatırlatıyor. Onu hatırlattığından dolayı insanın ona göre hazırlanması. Bak yarınki hadisede hepsi meydana çıkacak. Ona göre hazır olur. Allah kusurlarımızı affı muhafet eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. Her Fatiha.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Ahirette, cennette Peygamber Efendimiz'e sevdiklerinizle beraber komşu eylesin. Resulullah'ın bir insanı sevmesi nasıl hasıl olur? Bir, ona inanmakla. Önce inanacak efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra efendim salatü selamı çok erecek. Ya Resulallah, sana salatü selam olsun. Ya Resulallah, selamımı sana arz ederim. Ey Badi Sabah, o tarafa doğru esersen selamımı Resulullah'ın ravzasına iletiver diye böyle efendim salatü selam gönderecek. Neden? Onun faydası ne? Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirmiş ki efendim bir insan Peygamber Efendimiz'e salavat getirirse o salavatı şerifeyi efendim melekler Peygamber Efendimiz'e anında tebliğ ederler. Ya Resulallah, falanca diyardan falancanın oğlu filanca veyahut filancanın kızı falanca hanım sana salatü selam etti diye bildirirler. Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam edeni bilir. O da selama selam verir. Çünkü selama selam vermek İslami adattandır. Kur'an-ı Kerim'de nasıl buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin. Bir selamla selamlandığınız zaman ey müminler fehayyu bi ahsene minha. O selamdan daha güzel bir karşılıkla selamı karşılayın. Cevabını verin selamın. Esselamu aleyküm demişse ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü diyeyim mesela. Şöyle bir

güleç yüzü ekleyin, tatlı dil ekleyin, birkaç kelime daha ilave edin. Ev misliha veyahut da hiç olmazsa ve aleyküm selam deyin. Yani hiç olmazsa karşılık verin. Öyle sırtınız dönük, hem cevapsız bırakmayın. Selamu aleyküm. Hem dünyada hem ahirette selamet senin olsun. Selamet yurdu olan cennete gir. Allah'ın selamına er. Selamına mazhar ol manasına geliyor. Bunun manası çok daha derin. Peygamber Efendimiz'e de salatü selam getiren Peygamber Efendimiz'in salatına, selamına mazhar olur. Resulullah der ki bak şu yüzü kara ümmetim, yüzü kara ama gene beni sevdi de selam gönderdi der. Efendim hadi ona da selam olsun deyiver. Onun için ne yapacak? Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çokça getirecek. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah diye salatü selam getireceğiz. Efendim bunların bir takım sırları var. Esrarengiz şeyler bunlar. Salatü selam getirdikçe maksut hasıl olacak. Sonra üçüncü mühim nokta nedir? Sünnetine uymakla olur. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyan, Peygamber Efendimiz'in sevgisine mazhar olur. Sünnetini çiğneyen, Peygamber Efendimiz'i kırmış olur, üzmüş olur. Peygamber Efendimiz'i darıltmış olur. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnetini sevmek ve sünnetine uymak lazım. İşte ümmetin fesada uğradığı zamanda, yani bozulduğu efendim zamanda, Efendimiz'in sünnetine sarılmak ve onu ihya etmek çok sevap. Ona 100 şehit sevabı verilecek. Bir şehit değil, 2 değil, 10 değil, 20 değil, 100 şehit sevabı verilecek. Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime sarılan, onu ihya eden kişilere 100 şehit sevabı var diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Efendim men ahya sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'etü şehit. Efendim 100 şehidin sevabı kadar büyük sevaplar kazanacak Efendimizin sünnetini ihya edenlere, diriltenlere, uygulamaya başlatanlara. Düğün yapmakta sünnet var. Efendim yemek yemekte sünnet var. Evlenmekte sünnet var. Ticarette sünnet var. Efendim günlük yaşamda sünnet var. Arkadaşlık münasebetlerinde, selamlaşmada vesairede her şeyde sünnet-i seniyye neyse onu yapmak lazım. Efendimizin adetine, Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak lazım. Sünneti ihya edince Resulullah sever. Allah da sever, Resulullah da sever. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin sünneti nedir? Sünneti vecihiyle yaşamak, sünnet-i seniyyesine uymak nasıl mümkün olur? Bunu öğrenin. Bunu sorun. Hocalardan bunu sorun. Ben Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşamak istiyorum. Sünneti nedir? Bunu bana anlatın deyin. Kitaplar var bu konuda. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan, efendim adetini anlatan, yaşam tarzını anlatan, şemailini anlatan, hadis-i şeriflerini anlatan ne kadar güzel kitaplar var. Onları okuyun. Efendim sünnet-i seniyyeyi ihya edip bir de Resulullah en çok kimi sever? Ümmetine hüsnü hizmette bulunanı sever. Ümmetine güzel hizmet edenleri, efendim hizmeti güzel yapanları, hizmet vazifesini yerine getirenleri sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, ümmetine güzel hizmet etmeye çalışalım. Hepimiz ümmet-i Muhammed'e rahmedelim. Acıyalım. Efendim umumi olarak rahmedelim. Ne kadar acınacak kişiler var. Hem Müslüman hem fakir, hem Müslüman hem geri, hem Müslüman hem mazlum, hem Müslüman hem mağdur, hem Müslüman hem maktul, mahpus, her yerde efendim ümmeti Muhammed, Balkanlarda, Kosova'da, efendim bilmem Sırbistan'da, efendim Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Afrika'da, Cezayir'de, efendim vesairede vesairede vesairede efendim ümmet-i Muhammed umumi bir hücuma maruz. Kosova'ya yardım etmemiz lazım, Arnavutluğa yardım etmemiz lazım, Bosna'ya yardım etmemiz lazım, Çeçenistan'a yardım etmemiz lazım, efendim Özbekistan'a, Tacikistan'a, efendim bilmem Azerbaycan'a, Kuzey Irak'a, efendim her tarafa yardım etmemiz lazım. Yani keşke 1000 tane canımız olsaydı, her canımızla bir kere bir efendim Müslümana feda olsaydık. Her yerde Müslümanların dertleri var, sıkıntıları var. Böyle ümmet-i Muhammed'e acıyan Allahümmerham ümmete

0: ve Muhammedin rahmeten âme. Ey Allah'ım, ey Mevlam, ey Rabbim, ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'e acı diye böyle dua etmek en kıymetli dua oluyor. En kıymetli duanın Allah'ın merham ümmete Muhammed'in rahmeten âme demek olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Ümmeti seveceğiz. Her Müslümanın derdi bizim derdimizdir. Türkiye'de rahat oturmayacağız. Rahat içinde rahat etmeyeceğiz. Efendim zenginlik içinde, refah içindeyken bile rahat etmeyeceğiz. Ümmet-i Muhammed rahat etmedikçe. Ümmet-i Muhammed'e her yönden faydalı olmaya çalışacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Ümmete hizmet etmek, her yönden hizmet etmek lazım. En büyük hizmetin din konusunda olduğunu da efendim belirtmek için bu sözleri söylüyorum. Bir insan aç kalabilir. Açlıktan ölebilir. Allah o zaman cennete sokar. Fukaralar zenginlerden efendim daha önce cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz. Efendim zelzelede ezilip ölebilir. Şehit olur. Zelzelede ölen bir çeşit şehittir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Bunlar bir şey değil. Harpte ölen şehittir. Kosova'da ölen şehittir. Efendim bilmem Bosna'da ölen şehittir. Çeçenistan'da ölen şehittir. Bunlar bir şey değil. Ama iman gittiği zaman ebedi hayat gidiyor. Asıl felaket odur. İmandan mahrum kalan bir insanın ahireti mahvoluyor. En büyük felaket o. Onun için Allah'ın en çok sevdiği şey, Peygamber Efendimiz'in de en çok razı olacağı şey ümmetine güzel hizmet etmektir. Ümmetinin iyi Müslüman olması için işte efendim çalışmaktır. Hatta sevgili dinleyiciler, her meclisi, her sohbet meclisini değerlendirmek lazım. Her sohbet meclisinde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinden birkaç hadis-i şerif okumalı, salatü selam getirmeli, birkaç ayet okumalı efendim. Allahu Teala Hazretlerinin rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmaya çalışmalı. Diliyorum ki Müslüman kardeşlerimizin gönlünde muhabbeti Resulullah, aşkı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme arttırmaya vesile olur. Efendim Peygamber Efendimiz'in sevgisini, rızasını, şefaatini kazanmaya sebep olur. Allahu Teala Hazretleri nice nice böyle mübarek günlere sağlıkla, esenlikle, şenlikle, mutlulukla erişmenizi nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Ticanda aziz olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akla dinleyiciler.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Benzetme, teşbih. Edebiyatta benzetme, bir şeyi daha etkili anlatmak için onu başka bir şeye dayanarak ifade etme sanatıdır. Şair veya yazar anlatmak istediği duygu ya da görüntüyü okurun zihninde resmederek canlandırmak ister. Bunun için herkesin bildiği güçlü bir varlıktan yardım alır. Benzetmenin yani teşbihin 4 unsuru vardır. Benzeyen, anlatmak istediği.

0: hem görüntü hem parlaklık zihinde hemen canlanır. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılarak yapılmış olan kısaltılmış teşbihler, teşbihi beli, bunlar en şiirsel ve en yalın biçimi olarak değerlendirilir benzetmenin. Sadece benzeyen ve benzetilen vardır dedik. Yunus'tan bir şiir, gönül bir Kabe, insan bir misafir. Bu sözlerde benzetme doğrudan ruha dokunur ve geniş bir anlam alanı açar. Bu yüzden teşbih, yani benzetme, hem şiirde hem günlük dilde en sık kullanılan ve en etkili söz sanatıdır.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin olun, böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde. Şimdi o zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz efendim güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Bir mucit, bir icat. Ebubekir Errazi ve Kimya. Tıptaki ilkleriyle ünlü alimlerden Razi, yaklaşık 866 yılında Rey şehrinde doğdu. 932 senesinde vefat etti. Batıda Razes, doğuda ise Ebubekir Errazi veya kısaca Razi adıyla tanınır. Küçük yaşta matematik dersleri alıyor, bir taraftan da musikiyle uğraşıyor. 30 yaşlarına kadar bu şekilde devam ettikten sonra geçimini de sarraflıkla temin ediyordu. Daha sonra Bağdat'a giderek kendisini tıp öğrenimine verdi. Burada Huneyn bin İshak'tan İran, Hint ve İslam tıbbını öğrendi. Sahasında söz sahibi olduktan sonra Rey'e döndü. Oradaki hastanenin baş tabipliğine getirildi. Daha sonra tekrar Bağdat'a dönerek buradaki Adudüt Devle Hastanesi'nin başhekimi ve halifenin özel doktoru oldu. Ünlü tıp alimlerinden Razi, büyük bir doktor olduğu kadar büyük bir kimyagerdi de. E.J. Holmyard'a göre Razi, modern kimyanın kurucusudur. Kimyayı sistematize ederek deneye dayalı kimyanın temellerini attı ve kimyayı tıbbın hizmetine soktu. Onun açtığı bu çığır batıda ancak 600 yıl sonra Paracelsus ile gerçekleştirildi. O, yüzyıllar önce organik ve inorganik kimya ayrımını yaptı. Birçok deneyler ve çalışmalar yaptı. Bunlar o kadar açık ve netti ki bu konudaki Kitab-ül Esrar isimli eserini okuyan Avrupalı kimyacılar ona ekleyecek bir şey bulamadılar. Onun kimya ile ilgili eserlerinin sayısı 12 kadardır. Bunlardan birisi de Kitab-ül Esrar yani Sırların Kitabı'dır ki 14. asıra kadar batıda kimya ilminin baş eseriydi. Kimya sahasındaki metodunu şu üç kısımda izah etti. Hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler ilmi, cerrahi ameliyatlarda kullanılan aletler ilmi, kimyagerlerin uyguladığı, başvurduğu deneylerin umulan neticeye ulaşıncaya kadar kademe kademe izah ve beyanıdır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin? Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı, işte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk.

0: çocuklu olmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle elhamdülillâhillezî tevâbı akküllü şeyille azametih velhamdülillâhillezî delle küllü şeyille izzetih velhamdülillâhillezî hada'a küllü şeyille mülkih velhamdülillâhillezî istesleme küllü şeyille kudretih fekâleha yatlubu biha ma indehu keteballâh lehu biha elfe elfi hasenetin ve refâ biha elfe derecetin ve vekkere bihi seb'ine elfe melekin yestagfirûne lehu ilâ yevmil kıyâme. Her kim ki şu sözü söylerse efendim, ama bunu nasıl söylerse, fekaleha, bu sözü söyler ki yatlubu biha ma indehu, Allah'ın indinde olan hayırları, rahmeti murad ederek, isteyerek söyler bunu. Yani başka dünyevi menfaat veyahut gösteriş, riya filan değil de Allah ecrini versin diye bunu söylerse, yani iyi niyetle demek bu. Öyle söylerse Allah ona bin bin hasene yazar. Bin kere bin kaç eder? Milyon. Milyon hasene yazar. Çünkü milyon demezlerdi, bin bin derlerdi. Yani bin kere bin, milyon yani hasene yazar Allah ona. Ve refa'a biha elfe derecetin. Burada bir elfe var. Onun bin derece yükseltir derecesini. Ve vekele bihi sebine elfe melekin, ona 70.000 melek vazifeli tayin eder. Yestagfirune lehu ila yevmil kıyame, kıyamete kadar o melekler ona tevbe istiğfar eder dururlar. O Allah'a hamdolsun ki onun azameti karşısında her şey boyun büker. O Allah'a hamdolsun ki onun izzetine karşı her şey zilletle boyun eğer. Efendim zillet içinde olur. O Allah'a hamdolsun ki onun egemenliği, hakimiyeti karşısında her şey başını eğer teslim olur. O Allah'a hamdolsun ki onun kudreti karşısında her şey pes der, efendim teslim olur, itiraza mecali kalmaz. İşte Allah'ın sıfatlarını anarak ona hamd ediyor bu cümlelerle insan. Böyle derse ne olur? Bunlar öyle kıymetli sözler ki bunu söylediği zaman 1 milyon hasene kazanır, 1000 derece yükselir ve 70.000 melek ona vazifelendirilir, tevbe ve istiğfar ederler. Ya Rabbi bunu söyleyen şu kuluna efendim lütfeyle, mağfiret eyle derler.
0: Dostça bir tavsiye. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti. Yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İslam ordusuna katılan Mekkeliler ve maksatları. Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Mekkeli müşriklerden bazıları da sefere katıldılar. Bunlar 80 kişiydiler. Bunların içlerinde kadınlar da vardı. Aralarında Mekkelilerin ileri gelenlerinden bazıları da bulunan bu kişiler hangi tarafın galip geleceğine bakacaklar, elde edilecek ganimetlerden kendileri de yararlanacaklardı. Bununla birlikte onların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabının Hevazinler tarafından bir yenilgiye uğratılmalarını pek istemiyorlardı. Ebu Sufyan bin Harp, İslam askerlerinin arkasından geliyor, rastladığı her düşmüş kalkan, kılıç, mızrak veya metaları toplayıp devesine yükleyerek taşıyordu. Safvan bin Ümeyye de İslam mücahitlerine katılmıştı. Kendisi henüz Müslüman olmamış, Peygamberimiz Aleyhisselam ona bir düşünme müddeti tanımıştı. Hakim bin Hizam, Huvaytıb bin Abdülüzza, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam, Abdullah bin Ebi Rebiya da hangi taraf galip gelecek diye merakla gözleyenler arasındaydılar. İslam ordusunun tarafından söylenen ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hoşuna gitmeyen bir söz. Ebu Vakidü'l-Leysi Haris bin Malik der ki, Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e giderken bir gün yolda Zat-ı Envat denilen büyük yeşil bir ağaç gördük ki yol tarafından bizi örtüyor, bürüyordu. Ya Resulallah, Zat-ı Envat gibi bize de bir Zat-ı Envat ihdas etsen diye seslendik. Resulullah Aleyhisselam, Allahu Ekber, varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki siz de Musa'ya kavminin dedikleri gibi bir söz söylediniz. Onlar, ey Musa, onların nasıl tanrıları varsa sen de bize öyle bir tanrı yap demişler. Musa da, siz ne kadar cahillik eden bir kavimsiniz demişti. O Zat-ı Envat geleneği sizden öncekilerin geleneğiydi. Musa aleyhisselama kavmi de tıpkı böyle yapmıştı buyurdu ve bu davranışı Müslümanlara çok gördü. Müslümanların yolda rastladıkları gördükleri ağaç Sidr ağacıydı. Kureyş müşrikleriyle onlar dışındaki Arapların yeşil kocaman bir ağaçları vardı ki ona Zat-ı Envat denilirdi. Müşrikler her yıl onun yanına varırlar, silahlarını dallarına asarlar, yanında kurban keserler ve bir gün itikafa girerlerdi. Hacca giderken de ridalarını onun üzerine asarlar, Kabe'ye hürmeten ridasız girerlerdi. Hatta hacılar Zat-ı Envat'a saygılarından dolayı azıklarını biraz geride bırakırlar, onun yanına azıksız giderlerdi. Zat-ı Envat ağacı Mekke'nin yakınındaydı. Adamın biri de mücahitlerin sayısının çokluğuna bakarak artık bundan sonra sayımızın azlığından dolayı yenilmeyeceğiz demişti. Bu söz Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok ağır geldi. Hevazin casuslarının kendilerini ürperten ve titreten müşahedeleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Şevval ayından 10 gece geçince salı akşamı Huneyn'e erişti. Hevazin ve Sakif ordularının başkumandanı Malik bin Avf, adamlarından bazılarını casus olarak ileri sürmüştü. Bunlar 3 kişi olup Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını gözetleyecekler, İslam ordugahı arasına dağılacaklar, Müslümanların durumu hakkında Malik bin Avf'a haberler getireceklerdi. Casuslar asapları bozulmuş titrer bir halde dönüp Malik'in yanına geldiler. Malik bin Avf onlara yazıklar olsun sizlere nedir bu haliniz diye sordu. Casuslar beyaz parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki vallahi gördüğün şu hale düşmekten kendimizi tutamadık. Biz yeryüzü halkı olarak onlarla çarpışamayız. Gök halkı olsaydık çarpışırdık. Onların gözleri yürekleri yerinden oynatır. Sen bizi dinlersen hemen kavminin yanına dön. Eğer şu halk bizim gördüklerimiz gibi görecek olurlarsa, onlar da bizim uğradığımız hale uğrarlar dediler. Malik bin Avf, üf sizlere, hayır, siz ordugâhta korkak bir cemaatsiniz dedi. Ordu içinde bunu yapıp da orduyu korkuya ve tefrikaya düşürmesinler diye onları yanında tutukladı ve bana gözü pek bir adam gösteriniz dedi. Böyle bir adam üzerinde ittifak ettiler. O adam da gittikten sonra Malik'in yanına döndü. Önceki gidip gelenler gibi o da perişan bir hale düşmüştü. Malik ona ne gördün diye sordu. Adam, beyaz parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördüm ki onlara bakmaya bile takat getirilemez. Vallahi şu perişan hale düşmekten kendimi tutamadım dedi. Casusların bu sözleri Malik bin Avf'ı istediği şeyi yapmaktan alıkoymadı, geri çeviremedi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِه۪ي اِلَّا شِفْهِ الْغَر۪يقِ الْمُتَدَوِّس۪ي Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyada

dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsal el cibari. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel emvat. Ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapı vermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceksin? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Cihanı hiçe satmaktır, adı aşk. Döküp varlığı gitmektir, adı aşk. Elinden şekeri ayrağa sunup avuyu kendi yutmaktır, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır, adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendiyi atmaktır, adı aşk. Var eşref olduğu bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyanlar, merhaba. En son okuduğumuz bölümde son derece yüksek cümlelerle yazarın Mısır'dan başlayıp Yunan'a, oradan Mezopotamya'ya varan tarif ve tanımlarını okuduk. Bugün Filistin'le devam edeceğiz. 6. bölüm. Filistin yollarına geçelim. Filistin yollarına. Mezopotamya'dan Suriye ve Filistin. Filistin yataklık ettiği kavim isminin manası gezici insan demek. Bu yolların gurbetli ruhunu belirtmek bakımından ne harikulade bir isim. Gerçek, bu yollardan bütün insanlık, çilekeş insanlık akıp geçti. Bu yollar İsrailoğullarının ayak izleriyle açılmıştır. Üzerlerinde tevhid bayraktarlarının en şanlıları yürüyen bu yollarda artık ne bir haber, ne bir iz, ne bir şafak. Sadece unutkanlık, bezginlik, karanlık ve bambaşka bir hıyanet dölü. Devir devir hidayet ile dalaletin bir yukarı bir aşağı kol gezdiği bu yollarda şimdi Bizans armaları dönemeçlere hakim. Bu yollar bir zaman insanoğlunun ruh ibresini çekici bir muhit kutbu etrafında kıvrılıyordu. Şimdi mukaddes emaneti asli sahibine taşıyanların ayak izlerini silmiş, hiçlik kasırgası altında bomboş, başını taştan taşa vurarak dövünüyor, çırpınıyor, aranıyor. İşte İran, usture, efsane, hayal ve çok hususi bir ruh haletinin diyarı. Safyat'a erildikten sonra bile ona bu mizacından gölgeler aksettirecektir. Hidayetten sonra İran, bazı müsbet dehalarıyla yine ruh nasibi üzerinde en mahrem mıntıkalara kadar ulaşacakken, menfi dehalarıyla da en sanatlı tahrifçiliği yapacak ve bir yanda Bizans, bir yanda kendisi şarkın asli rengini boyuna karartacaktır. Zerdüşt'ün putlarına ve ateşe tapıyor. İşte bin yıldır her an üstüne odun atıla atıla yanan ateş. Birdenbire dili tutulmuş bir insan gibi sönmesine bir saniye kaldı. 1200 deri parçasına yazılmış 21 fasıllı Zendavestası da pek az sonra 7 iklim 4 bucak yayılmaya memur, ebediyet fatihlerinin elleriyle paramparça edilecektir. Önünde secde ettikleri mağrur ve tembel Kisra, kum saatinin boşalmak üzere olduğunu bilmiyor. Put fikrini incelte incelte vücutsuz bir dua tasvirine kadar vardıran, bu defa duayı putlaştıran ve yine mücerret ve münezzeh, ilahi zatı bulamayan Brahma dininin ülkesi Hindistan. Bir yanda da Buda. Fani varlığın hiç cephesini görüp hepe atlayamamak ve Nirvana isimli yokluk ideali peşinde ebedi karanlığın tünelinde silinmek davası. Bir diyar ki iki büklüm, çeneleri dizlerinde, iskeletlerinin üzerine deri yaldızı çekilmiş ve el sürülmez diye yaftalanmış insanlar. Çöp yığın halinde, dalga dalga. Madde nakışlarından korkunç cehennem tasvirleri ve azap remzleri. Bu insanları yutmak için ağızlarını açmış. Sakyalı Münzevi, padişah oğlu Buda'yı yetiştiren bu ıstırap diyarı, beklemenin de verasında. Hiç, hiç, hiç, hiç ol kurtul, o kadar muhtaç ve o kadar muzdarip. Çin ve Konfüçyüs. Maddeye ezeli bir kıdem biçtikten sonra insanı bu maddeden yaratmış, bir de lüzumsuz tanrı hayal edici çarpık anlayış. Fon, eşya ve şekiller üzerinde gayet ince nakışların dünyası. 2000 kilometrelik seddin gerisine çekilmiş ve ipek yastıklar üzerine çömelmiş, içine doğru kapanık, sonsuz bir atalet ve hareketsizlik ruhu. Bu ruhun etrafında fil dişinden oyma, put, put, put. Ve hudutsuz incelikler içinde nihai varıştan mahrum bir felsefe. Önünde 10.000 senelik Efendimiz diye eğildikleri Çin asili, nasipsiz bir inceliğin fasit daire üzerinde gide gide hiçbir şey bulamadığını heykelleştiriyor. Bu da hiçe götüren, Konfüçyüs'e güttüğü hiç olan. Sarı siyah, siyah sarı, bazen de yeşilim trak steplerde bir akış. Burası birkaç mankafa puttan başka hiçbir ruh tasası çekmeyen, beş hasse planında yaşayan ve mabudunu bu planda anlayan, atların cidago kemiklerine mıhlı, önlerine ne çıkarsa yakıp yıkıcı çiğ adamların vatanı. Bu madde adamlar bir gün en büyük manaya kavuşacağından Allah'ın birliğine ve Resulünün doğruluğuna inanır inanmaz atlarından inip büyük kubbeler altında toplanacağından, siteler ve imparatorluklar kuracağından, Allah kelimesini bayraklaştıracağından ve İslam'ın kılıcını ışıldatacağından o anda nasıl haber sahibi olabilir? İslam onların mabedini bir üfleyişte elmasa çevirecektir. Milattan sonraki 6. asırda dünya, beşeri sıkıntı ve hafakan demlerinin en dipsizini yaşamakta. Gökler iki şak olmalı ve içinden ezgin ve ölgün insanlığın tepesine yepyeni bir ferahlık yağmuru inmelidir. Rahmet, rahmet Allah'ım rahmet. O an bu kadar nazik ve nezaket bu kadar büyük olunca mutlaka bir inkılaba, inkılapların inkılabına alamet. Milattan sonraki 6. asırda manzara insanlığın bir dairenin tam devri halinde bütün bir hayat yaşayıp tekrar sıfıra döndüğüne ve önünde korkunç bir hiçten başka bir şey kalmadığına işaret. Şimdi bütün kadrosuyla bütün kainat mutlak haberlerini alıp kaybettiği mukaddes ananelerini göğe bakarken kaideleri üzerinde çarpılan eserlerini, her şeyini, her şeyini yepyeni bir yekun çizgisi altında toplayacak bir yenileyiciye, yenileyiciler yenileyicisine muhtaç. O an, dünya bu dünya işte. Sadece bekleyen, sıkılan, daralan, boğulan dünya. Bir yanlışta bitirilmiş eski doğruların ve eskitilmiş yanlışların baştan başa yanlış dünyası. Doğrunun gelmesi ve nurun inmesi için bu dünyanın şartlarından daha uygun ne olabilir? O gelecek, bütün eskileri yenileyecek, mutlaka yeniyi getirecek ve diyecektir. İşte soğumayan renk, geçmeyen an, silinmeyen yazı, yanıltmayan ölçü. Arap illeri, o çerçeve, nurun yere indiği çerçeve. Ne derin, korkunç, arzın dibine çekici bir sükût içinde. Çöl, uçsuz bucaksız kum denizi, berrak ve yıldızlı sema, hurma ağacı şeklinde tek tük yeşillikler, zamanın ahengini adım adım sayan deve. Sonra hayalin en parlak mekanını, evleri billurdan ve sokakları fil dişinden sitesini sanki sönük bulup çöle kaçmış gökten düşme bir lisan. Üzerinde insan emeği yok gibi bir şey. En ulvi giriflerin ve en mücerretlerin dili. Eski Yunan'a nereden fışkırdığı meçhul bir mucize diye bakan Avrupalı, asıl bu harikalar lisanına, çöl planındaki tecelliye dikkat etsin. Arapça, sayıların yettiği kadar kollara ayrılmış ve bütün boşluğu doldurmuş, namütenahi ince bir lisan ve idrak anatomisi. Onu hangi melek ilahi bir hediye olarak göklerden bıraktı? İnsanoğlu nasıl buldu? İşte mucize ve kainatın efendisini bekleyen ve karşılayan manevi zemin. O çerçevenin kum zerrelerinin ördüğü bir yatak çarşafı gibi dümdüz satıhlaşan, o çerçevenin üstünde tüten, her şeyi içine alan erişilmez nimet. Bu lisan elinde oldukça çöl adamı diye bir şey yoktur. Ancak ilahi sır icabı çöllerde saklı kalmış, bu yüzden belki de çürümekten kurtulmuş ayrı bir insanlık vardır. Öbür çöllerde yaşayan insanlara ve yaşamışlara baksana. Dilleri yalnız kaba eşyaya ve hareketlere ait teker heceli hırıltılardan ibaret. Bu çöl akıl ve hesap dışı, hususi bir nasibin yuvası. Arap ismi fesahatli lisana sahip ve hakim manasına bir kelimeden geliyormuş. Araplar da bu ismi yalnız kendi haklarında kullanırlar. Onu kavmiyetlerinin farikası sayarlar ve başka bütün milletlere acem derlermiş. Acem, İranlı değil, Arap'tan gayrı herkes ve her millet. Üç kola ayrılıyor Araplar. Bir, Baide Arapları, en eski ve İslamiyet'ten evvel nesilleri tükenen Araplar. İki, Aribe Arapları, inkıraza uğrayan eski Arapların yerini tutmuş Kahtaniler. 3. Mustarebe Arapları, Araplaşma yoluyla Arap kadrosuna giren, Arap'ı Arap, Arapçayı Arapça eden İsmail peygamber evladı. Bütün kıymet Arapların en mesut kıvamını belirten 3. sınıfta. Bir de İslamiyet'ten sonra o ruhu ve Arapçayı benimseyerek Araplaşmış Müstaceme Arapları sınıfı var ki bunların kökte Araplıkla alakaları yok. Irak, Suriye, Mısır ve Şimali Afrika Arapları gibi. İsmail peygamber gördük ki Cürhüm kabilesinin içine girdi, orada büyüyüp yetişti ve Arap illerine hakiki cevherini getirdi. 1-2 bin yıl içinde İsmail peygamber evladı kabile kabile ve şube şube genişlediler. Başlangıçta merkezi asiller çevresi Kureyş, Mekke ve Kabe. Mekke, Kabe'nin etrafında bir fanus. Kabe, Mekke'nin içinde bir nur. Mekke bir şehir, Kabe bir sır. Kur'an'da Mekke'nin ismi Bekke. Davud peygambere ait Zebur'un 86. mezmurunda şu kayıt var. Senin evine giden yollara gönül bağlamış adam Bekke Vadisi'nden geçerken, sonradan Yahudiler Mekke ve Kabe'yi semavi kitaplarda azizleştiren bu kelimeyi Mekke şehriyle alakasız mücerret gözyaşı manasına gelen bir mefhum diye tevhile kalkışacaklardır. Hatta Bekke kelimesi muharref kitapta mezmurlardan da çıkarılacak, yerinde sadece gözyaşı vadisi diye mücerret bir delalet bırakılacak, fakat kitab-ı mukaddeslerinin bazı tercümelerinde Bekke yine görünecektir. Hangi iz yok edilebilmiş ki? Eğer Bekke gerçekten gözyaşı vadisi demekse daha ne isteriz? Bundan güzel ne olabilir? Buyurun, rahmet isteyen bütün insanlık gözyaşı vadisinden geçsin. Şu muhakkak ve Kur'an'la sabit ki Mekke'nin asıl ismi Bekke. Muharref kitabın Ahd-i Kadim faslında Davud peygamberin Zebur'una ait mezburun tercümesi kendi kalemleriyle ve aynıyla şudur. Ne mübarektir senin evinin sekenesi ki daima sana hamd ederler. Ne mübarektir o insan ki kuvveti sendedir. Beytine giden yollara gönül veren adam, Bekke, gözyaşı vadisinden geçerken anı bir karar eder.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Jaane aka phir aamad hai Ramzan ki phir wahi khushbuein sehro iftar ki.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Tasavvuf Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Akberana Abdullah, haddesena Ahmet, haddesena Ebi, haddesena Yusuf İbni Musa, akberana İbni Hubeyk, kâle semi'tu İbrahim el-Bekkâ, yekulu semi'tu Marufenil Kerhi. İşte bu rivayet zinciriyle Maruf-ı Kerhi'nin şöyle dediğini duymuş ravi. Yekul.

İza eradallahu bi abdin hayran fetaha aleyhi babel amel ve ağlaka anhu babel cedel ve izâ eradallahu bi abdin şerren ağlaka anhu babel amel ve fetaha aleyhi babel cedel. Buyurmuş ki Maruf-ı Kerhi Hazretleri, izâ eradallahu bi abdin hayran, Allah bir kulunun hayrını murad etti mi, yani o hayra ersin, iyi bir hale gelsin, makamı yüksek olsun, karlı durumda olsun, iyi durumda olsun diye bir kulunun iyiliğini, hayrını istedi mi Allah, ne yapar? Feteha aleyhi babel amel. Ona iş yapma kapısını açar. Yani çalışan, iş yapan bir insan yapar. Ve ağlaka anhu babel cedel ve ona mücadele kapısını, cedel kapısını kapatır. Şimdi burada amel kapısını açar, cedel kapısını kapatır diyor. Amel aslında münazarayla, çekişmeyle, çatışmayla, yok öyle değil de böyledir de dır dır dır da vurdur vur vur vur. Yani işte bu cedel oluyor. Demek istiyor ki Allah bir kulun hayrını isterse onu faydalı işler yapan bir kimse haline getirir, boş sözlerle uğraştırmaz. Demek istiyor. Adam başı önünde, işinde Allah'ın sevabını kazanacak, hayırlı bir şekilde ömrünü geçirir. Laklakiyatla vakit geçirmez. Allah bir insanın hayrını murad etti mi, laklakiyatla vaktini geçirttirmez, iş yaptırtır. Ne işi bu? Ahirete yarayan işler yaptır. Ömrü hayırlı ve verimli geçer. Ama aksine ve izâ eradallahu bi abdin şerren, bir kulun da kahrolmasını, şerre uğramasını, kötü olmasını, kötülüğünü murad ederse Allah, âzâka anhu bâbel amel, iş yapma kapısını ona kapatır ve fetaha aleyhi bâbel cedel, lafazanlık, gevezelik, mücadele kapısını ona açar. Demek ki hani az laf çok iş diye yazıyor bazı iş yerlerinde ya, az laf çok iş. Yani lafı bırak, işe bak demek istiyor. Demek ki böyle. Allah bir insanın hayrını murad ederse o insan ömrünü Allah'ın rızasına uygun çalışmalarla verimli olarak geçirir. Efendim sağla solla cengü cidal ile lafazanlıkla gevezelikle vakit öldürmez. Ama bir insan da şerrini murad ederse Allah onun hiçbir iş yaptığını görmezsin. Lafazanlıkla gevezelikle lafı güzahla vaktini geçirdiğini görürsün. Demek ki buradan çıkan şey nedir? Tabi bunlar çok net olarak şaşırtanın da, hidayete erdirenin de, dalalete düşürenin de, verenin de, alanın da efendim Allah olduğunu biliyorlar. Ona şey yapıyor, yani Allah ona çalışma kapısını açıyor, Allah ona cedel kapısını kapatıyor diye söylüyor. Yani bizim bundan çıkartacağımız ders nedir? Biz de lafı bırakalım, ömrümüzü hayırlı, verimli, faaliyetle geçirelim. Lafazanlıkta bir şey olmaz. Yani fiilen çalışalım. Eğer yapmıyorsak böyle, demek ki yanlış yoldayız. Yani iş yok, laf var. Lafa gelince bir küfe laf, işe gelince bir zerre iş yok, bir verim yok. Böyle olmaması lazım. Bundan sonraki şey, paragraf. Ve bihazel isnad semitu marufen ve kultu lehu evsini yekulu. Aynı şahıslardan Sülemiye'ye kadar gelen bilgilere göre en son şahıs kimdi bu rivayet zincirinde? İbrahim el-Bekka. Bekka ne demek? Çok ağlayan demek. Yani gözü yaşlı demek yani. İbrahim el-Bekka yani çok ağlayan İbrahim. O rivayet etmiş maruftan ötekisine, o ötekisine, o ötekisine Sülemiye'ye kadar gelmiş. Deminki bilgi. Yani az laf çok iş sözünü söyleyen. Rivayet eden maruf Sülemiye'ye kadar geliyor. Semi'tu marufen ve kultu lehu evsini yekulu. Yani ben marufe demiştim ki diyor İbrahim el-Bekka, evsini bana nasihatte bulun demiştim. O da bana şöyle söyledi. İşte ben bu kulaklarıma onu işittim diyor. Bakalım İbrahim el-Bekka'a, çok ağlayan İbrahim'e maruf-ı kerhi bana vasiyet et, nasihat et dediği zaman neler nasihat etmiş anlayalım, dinleyelim. Tevekkel alallah. Hatta yekûne hüve muallimeke ve müniseke ve mevda'a şekvake fe innen nase la yenfa'uneke ve la yedurrunek. Nasihat et deyince bu sözü söylemiş. Şimdi bunun izahına başlayalım.
maruf, kendisinden nasihat isteyen, çok ağlayan İbrahim'e ne demiş bakalım? Gözyaşlı İbrahim'e. Tevekkel alallah. Allah'a dayan. Allah'a güven, Allah'a sarıl. Hatta yekune huve muallimeke. Sana, senin hocan o olsun. Muallimin, sana bilgileri öğreten Allah olsun. Ve muniseke, kendisiyle ünsiyet ettiğin, düşüp kalktığın yakının o olsun. Hocan o olsun. Yakının, ünsiyet ettiğin o olsun. Ve mevdi'a şekvake, ve şikayetini arz ettiğin makamın sahibi o olsun. Yani derdini Allah'a aç, efendim yardımını Allah'tan iste, Allah senin şeyin olsun, öğreticin olsun, Allah senin en iyisin, yarın efendim olsun. Ona öylece tevekkül, bu şekilde tevekkül et. Fe innen nase la yenfa'uke ve la yedurrunek. Çünkü insanlar sana ne fayda sağlayabilirler ne zarar verebilirler. Sen Allah'a dayanmaya bak. Allah'a sarıl, Allah'a dayan, Allah'a güven. Hocan o olsun, muallimin o olsun, ünsiyet ettiğin efendim yarı garı gamgüsarın o olsun efendim ve derdini açıp söylediğin, şikayetini arz ettiğin yer o olsun. Böyle samimi bir şekilde Allah'a dayan. Çünkü insanlar sana ne fayda sağlar, ne zarar getirirler. Onlarda bir şey yok. Asıl sen Allah'a sarıl demiş oluyor. 88. sayfada 5. konuya geldik. Ahberena Abdullah, haddesena Ahmet, haddesena Ebi, haddesena Haşim İbni, Ebi Abdullah, haddesena Ebu Zekeriya el-Hammal. Bu rivayet zinciriyle maruf hakkında Ebu Zekeriya el-Hammal şöyle dedi. Kale, bale marufun aleşşan. Abdest bozmaya gitti. Kuytu kenara abdest bozmaya gitti. Küçük abdesti için. Sümme teyemmeme. Sonra hemen orada teyemmüm abdesti aldı. Abdest bozduğu yerde efendim kanalın kenarından gelecek suyun yanına abdest alacak ama hemen abdest bozduğu yerde kumla teyemmüm abdesti aldı. Hemen orada. Dediler ki fekile lehu, ona denildi ki ya Eba Mahfuz, ey Mahfuz'un babası, ey Ebu Mahfuz, yani maruf demiyorlar, künyesiyle hitap ediyorlar. Araplarda ismiyle hitap etmek yaşıt insanların, büyük insanların işidir. Künyesiyle hitap etmek şereftir, yani karşısındakine itibar etmek demektir. Ey Maruf'un babası, yani ey Eba Maruf, elma uminke karibun, su hemen yakınında, biraz ileride işte efendim Şattül Arap var, yani nehir var efendim, orada abdest alabilirsin. Ne diye teyemmüm alıyorsun, yani 3-5 adım gittikten sonra abdest alabilirsin, su sana yakındır dediler. Dedi ki cevabında fekale lealli la ebluguhu, ne malum, belki de oraya yetişemem, belki oraya yetişmeye ömrüm yetmez. Yani su çok yakında, ne teyemmüm alıyorsun, burada abdest bozdu, öbür tarafta abdest alacak. Yani su çok yakın, ne diye orada teyemmüm alıyorsun? Belki oraya yetişemem, belki ömrüm tükeniverir, belki ecel gelir diye orada teyemmüm aldı Maruf-ı Kerhi Hazretleri. O kadar. Bu nedir? Bu işte kısarı emel derler buna. Bunun zıttına da tuğlu emel derler. İnsan çok yaşayacağını sanınca gevşer, hemen öleceğini düşününce her işini ciddi yapar. Bu da abdest bozduğu yerden abdest alacağı yere kadar belki gidemem diye ondan bile ümidi yok. Hayatı o kadar devam edeceğinden bile ümidi yok. Teyemmüm alıyor ki abdestsiz ölmeyeyim, abdestsiz göçmeyeyim diye. Anlatabiliyor muyum? Yani titizliğini böyle görün. Semiyetü Eba Bekir'in, Ebu Bekir'den işittim. Muhammed İbni Abdullah. Ebu Bekir'in adı Muhammed, babasının adı Abdullah. Abdullah oğlu Muhammed Ebu Bekir'den ben işittim. Er-Razi. Nereli? Er-Razi. Rey şehri. Rey nerede? Tahran'da. Tahran'la bitişik şu anda. Tahranlı. Ama Rey, kelimenin adı Rey, şehrin adı Rey. Oraya mensup kimseye Rey'yi denmiyor, Razi deniliyor. Enteresan, istisnai. Onun için Araplar şey derler, ismi nisbeler semai derler. Kaideye uygun değildir. Nasıl işitilmişse öyledir derler. Razi demek, Reyli demek. Yani Tahranlı demek. Tahran sonradan oldu. Şimdi Tahranlı Muhammed İbni Abdullah Ebu Bekir'den işitmiş Sülemi Hazretleri. Yekulü semitu Ebel Abbas El Fergani. Ferganalı Ebu'l Abbas'tan duymuş o da.
Fergana'da bugün Özbekistan

Çok karşılaşırsınız. Sizler gençsiniz. Efendim daha çok seri duyarsınız, Cüneyt duyarsınız, Maruf duyarsınız. Kimin nesi olduğunu, kimin kimle nasıl bir alakası olduğunu şimdiden isimler sizi ürkütmesin, hatırınıza yerleştirmeye çalışın. Zamanla aşina olursunuz hepsiyle. Semi'tu marufen il kerhiye yekulu. Demek ki seri hazretleri, seri sakati hazretleri marufu kerhi hazretlerinden şöyle dediğini duymuş. Gaddu ebsareküm. Gözlerinizi kapatın. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir emridir. Kul lil müminine yeguddu min ebsarihim ve yahfazu furucehum. Ey Resulüm, müminlere söyle, gözlerini kapatsınlar, namuslarını muhafaza etsinler. Namehreme bakmasınlar. Burada da diyor ki gaddu ebsareküm, gözlerinizi kapatın, velev an şatin ünsa, koyun bile olsa. Yani hanım değil de dişi bir mi diyeceğiz, koyun mu diyeceğiz, koyun cinsi. Yani öyle bile olsa ondan bile gözünüzü koruyun. Yani hani mübalağa olsun diye söylerler ya, adamın evine erkek sinek bile giremez. O kadar böyle kapatmış ki, yani filan böyle şaka yaparlar. Bu da öyle. Yani tabi niye bu böyle söylemiş? İnsanı tasavvuf yolunda yerden yere çalan, mertebesini aşağı düşüren, efendim günahlara daldıran ekseriyetle gözüdür. Bu devirde de bu gözle işlenen günah çok daha fazla miktardadır. Yani bu devirde öyle bir hale geldi ki iş, sen savunma mevkiindesin. Yani sen oraya bakmayacaksın, buraya bakmayacaksın, gözünü eğeceksin bilmem ne filan. Aksi takdirde ne sevap kalır, insan nice nice günahlara girer. Tabi erkekler böyle yapacak. Kadınlar ne yapacak? Kadınlara serbest mi? Hayır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ. Ey Habibim, erkeklere söylediğin gibi kadınlara da söyle. Onlar da gözlerini muhafaza etsinler. Namehreme bakmasınlar ve namuslarını haymal etmesinler, korusunlar. Onlara da bakmak yasağı var. İlk bakış normaldir. İkinci bakış şeytandandır diyor Peygamber Efendimiz. O kadar koruyacak. Nazar ve kadem kaidesi vardır. Yani bakışı ayağı pabucu üzerinde olacak. Bir manası bu. Yani gözü pabucunun ucunda, şöyle edepli edepli, mahcup mahcup, hayalı hayalı, utangaç utangaç yürüyecek erkek. Bakmayacak sağa sola. Baktı mı tuzağa tutulur. Şey, en nazaratu sehmun min sihamillahi mesmumu. Nazar, bakış veya sihamillah değil. Yani min siham şeytan galiba. Şeytanın bakış, şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Baktın mı zıp, zehirli ok saplanır gidersin. Nereden nereye saplanır? Senin bakışından senin gönlüne zehirli ok zıp diye saplanır. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Zehirli oku saplı olan yerde çıkarsam bile, durmasa bile artık zehir oraya bulaştı mı orayı mahveder. Onun için en iyisi bakmamak. Onun için bakmamayı sağlamaya çalışmış eskiler. İslam vukua gelmeden engellemeye çalışmış İslam dini. Erkeğin kadının gözlerini korumasını emretmiş. Sır insanın iç içe gönlü derece derece derinleşir. Hani şuur diyoruz, alt şuur diyoruz ya, alt şuurun da ötesinden bahsediyor alimler ya şimdi psikolojide. İnsanın bir gönlü var, bir ruhu var, bir sırrı var, daha gerisinde, daha derinliğinde bir hafisi var, bir ahfası var. Yani derinlikten derinliğe. Değil zahiri, sathi gönlünü, gönlünün derinliğini bile efendim gaflet uykularından uyanık tutacak. Yani gözü uyumayacak, kalbi uyumayacak, kalbinin derinliğindeki alt şuuru da uyumayacak diyelim. Ancak böyle anlatabiliriz. Alt şuurunu bile uyanık tutmaktır hakiki vefa. Kime karşı vefa bu? Allah'a karşı. Allah'a kulluk, Allah'ı tanımak, marifetullah konusunda gaflete o kadar düşmeyecek ki tam vefalı bir kul sayılabilmesi için. Yani alt şuuru bile uyanık olacak. Değil gözü, değil efendim kalbi, değil şuurunun üstü, alt şuurunun bile uyanık olmasıdır. Hakiki vefa budur.

ve feragul hemmi an fudulil afat, efendim afetlerin çokluğundan, efendim duyulan elemden sıyrılmak. Ne olursa olsun ne yapalım, Allah'ın takdiratı bunlar diyecek, eyvallah. Hiç aldırmayacak, sarsılmayacak, efendim şey yapmayacak, üzülmeyecek, bütün alt şuurunun derinliğiyle efendim müşahedeye devam. Allah-u Teala Hazretlerinin azametini, hikmetlerini görmeye devam. Gaflet uykusu yok, o kadar uyanık olacak yani. Ve bihi kâle ma'rufun es-sehâ'u îzâru mâ yahtâcu ileyhi indel sâr. Maruf Hazretleri gene bu sözünde de dedi ki sehâ'u, es-sehâ'u cömertlik, sehâvet dediğimiz, cömertlik dediğimiz şey nedir? İzâru mâ yahtâcu ileyhi indel sâr. İnsanın eli, başı dara geldiği, sıkıştığı zaman kendisinin muhtaç olduğu şeyi vermektir cömertlik. Yoksa adam zengin, ambarları dolu, karnı şiş, evi, barkı, malı, mülkü, kesesi, kasası dop dolu, yerinde her şeyi, bir fakir geliyor, buna bir çuval buğday verin diyor. Cömertlik bu değil. Bunun nazarında Maruf Hazretleri böyle demiyor. Cömertliği şöyle tarif ediyor. İsaru ma yahtacu ileyhi. Kendisinin ihtiyacı olan şeyi. Aç mesela, şimdi yemek yiyecek diye aç önünde duruyor, ekmek önünde duruyor. Şimdi ona muhtaç o. Aç kendisi. Oruç açacak. Yiyecek. İndel isar. Sıkışıklık zamanında, zorluk zamanında bu kendisinin muhtaç olduğu, olduğunu verebiliyor musun? Cömertlik budur işte. Bollukta vermek cömertlik değil. Kolay. Allah sana 40 vermiş, bir tanesini veriyorsun. Basit. Çok vermiş, birazcık veriyorsun. Basit. Ama senin ihtiyacın varken, hem de sıkışmış durumdayken veriyorsan cömertlik budur. Hani Dehir suresinde nasıl geçiyor? Ve yut'imûne ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira innemâ nut'imukum li vecihillâhi la nuridu minkum cezâen ve la şükûra. Yani miskine, yetime, esire, Hazreti Ali Efendimiz'in ailesi kendileri açken, akşam yemek yiyecekken, oruçluyken kapı çalınıyor. Allah rızası için bir şeyiniz varsa verin, açım diyor adam. Sofrasındakileri veriyorlar. Kendileri muhtaç, fazla da yok. Verdikleri zaman geldi kendilerine kalmıyor ama veriyorlar. Onun üzerine Allah bu ayet-i kerimede onları methediyor. Şanları kıyamete kadar efendim Kur'an-ı Kerim'de tescil edilmiş oluyor. Cömertlik o. Yani verdiği zaman kendisine kalmıyor mu? Sıkışık mı durumu? Kendisi de muhtaç mı? Muhtaç. Hadi bakalım onu ver de göreyim. Yoksa bolken, bolluktan bir parçacık vermek bir şey değil. Çoğumuzun cömertliği öyledir. Kesemizi açarız, paramızı sayarız. En eskisi sevmediğimiz, az ne kadar var? 5000 lira. Şu zaten buruşturup atacaksın, sevmiyorsun parayı, onu verirsin. Öbür taraftaki mavileri ver bakalım, morları ver. Göreyim. Öbür tarafa şey yapmıyor. Sonuncu sözünü şey yapalım. Paragraf şey yapıyor. Bununla tamam alıyor. Ve bihi kâle kâle racülün li ma'rufin. Ma şekerte ma'rufi. Fekâle kâne ma'rufüke min gayri muhtesibin fevaka'a inde gayri şakirin. Nükteli sözler de bir nüktelerini anlatmak için size biraz bakıyorum. Aynı rivayet zinciriyle birisi kâle racülün li ma'rufin. Adamın birisi Maruf Hazretlerine şu sözü söylemiş. Ma şekerte ma'rufi. Benim marufuma şükretmedin. Tabi muhatabının adı da Maruf. Ama söylediği sözde Maruf. Maruf ne demek? Emri maruf, nehi münker diyoruz. Maruf iyilik demek. Tabi birisi sana bir iyilik yaptı mı sen de ona iyiliğine karşılık vermen lazım. Hiç olmazsa teşekkür etmen lazım. O böyle bir söz söylemiş marufa. Sen benim marufuma, yaptığım iyiliğe şükretmedin. Karşılığı tam vermedin demiş. Tabii muhatabı da marufu kerhi olduğu için o kelimeyi kullanması bir nükte, belki de bir şaka. Yani ma şekerte marufi, benim yaptığım iyiliğe karşılık etmedin. İyi bir teşekkür yapmadın demiş. O da cevap veriyor. Fekale Maruf Hazretleri de cevap veriyor. Kâne marufüke min gayri muhtesibin. Senin yaptığın iyilik Allah'tan sevap bekleyerek yapılmış bir iyilik değildi de sevaka'a inde gayri şakirin. Şükredici olmayan bir insana nasip.

0: oldu. Sen Allah rızası için iyiliğini yapmış olsaydın, senin iyilik yaptığın kişi şükrederdi, yani iyi bir insana ulaşırdı. Madem şükretmeyen bir insana verilmiş, demek ki senin yaptığın iyilik de iyilik değilmiş, Allah rızası için değilmiş de ondan karşılık görmemişsin diye cevap vermiş. Ama ikisi de maruf kelimesini kullanarak şey yapıyorlar. Yani belki o bir şaka söz söyledi. Çünkü marufu kerfi, kendisine bir iyilik yapıldı mı güzel teşekkür eder, ama böyle bir şakalı bir şey geçmiş. Yani nükteli bir söz. Benim yaptığım iyiliğe şükretmedin diyor. O da diyor ki senin yaptığın iyilik Allah rızası için değilmiş. Sen sevabını anlayarak, Allah'tan bekleyerek yapmamışsın da onun için şükretmeyen bir insana nasip olmuş senin iyiliğin diyor. Hakikaten bir insan sözü de doğru maruf hazretlerinin, İyiliği Allah için yapmışsa sen benim iyiliğime teşekkür etmedin diye de söyler mi? Hani iyilik yap, Allah bilir der, yürür gider. Teşekkür etse ne olacak, etmese ne olacak? Hatta o görmeden cebine koysan, sonradan bulsa cebinde adam, ne olacak yani? Çok kimse yaptığı iyiliği kendisinin yaptığını bilmesini de istemezmiş. Doğru. Sen niye benden teşekkür bekliyorsun? Sen Allah'tan mükafat bekliyorsan Allah görüyor, mükafatını verecek. Ben istersem teşekkür edeyim, istersem etmeyeyim. Diyor ki yani sen Allah'tan sevabı ümit ederek iyiliği yapmamışsın da onun için şükretmeyen bir insana nasip olmuş iyiliğin diyor. Ve vaka ayinde gayri şakir. Artık ne sebeple dendiyse bu söz böyle bir konuşma geçmiş. Şimdi buradan 89. sayfaya geçen bir şeye geldi, bölüme geldi. Önümüzdeki hafta onu nasip olursa bitiririz de Hatemi Esam Hazretlerine bile geçeriz Allah'ın izniyle. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mümtehine Suresi. Sevgili dinleyiciler, bütün insanlığa hayat veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Mümtehine Suresini anlatacağız bugün. Sure 13 ayetten oluşmakta. Adını 10. ayette geçen "Femtehinuhunne" (onları imtihan edin) ibaresinden alır. Bu emir Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekke'den hicret ederek Müslümanlara sığınan mümin kadınların niyetlerinin anlaşılması amacına yöneliktir. Mümtehine Suresi, iman edenlerin Allah'a ve kendilerine düşman olanları dost edinmemeleri gerektiğini vurgulayan bir ayetle başlar. Mümtehine Suresi'nde İslam düşmanlarını dost edinmemek, barış halindeki inançsızlarla iyi geçinmek, adaletli olmak, hicret eden müminlerin korunması ve kadınların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biati anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure ilk ayetlerle aynı tembihle iman edenlerin Allah'ın gazap ettiği insanlarla dostluk kurmamaları konusunda müminleri tekrar uyaran bir ayetle sona erer. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir

0: ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.

0: Eski zamanlarda doğruluğun ve verilen sözün her şeyden kıymetli sayıldığı günlerde iki dost yaşardı. Günün birinde içlerinden biri ticaret yapmak için paraya ihtiyaç duydu.
1: Selamun aleyküm dostum.
2: Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim.
1: Bir ricam olacak. Ticaret yapmak istiyorum. Bana 1000 dinar borç verebilir misin?
2: Verebilirim. Ama bu borca şahitlik edecek kimseler olsun isterim. Git şahitlerini getir.
1: Şahit olarak Allah yeter.
2: Peki, o halde bana bir kefil getir.
1: Kefil olarak da Allah yeter.
2: Doğru söyledin. Allah en güvenilir şahittir, en sağlam kefildir. 1000 dinarı sana veriyorum. Fakat şu tarihte bana geri getireceğine söz ver.
1: Söz veriyorum. Allah şahidim olsun.

Adam ticaret için yola çıktı. Günler geçti, aylar geçti. Allah bereket verdi. İşleri yolunda gitti. Nihayet borcunu ödeme vakti geldi.

0: Kaptan, bu şehre giden bir gemi var mı?
1: Üzgünüm efendi, bu fırtınada hiçbir gemi kalkmıyor.
0: Yarın?
1: Belli değil.
0: Senin gemin ne zaman hareket edecek?
2: Haftalar sürebilir.
3: Dürüst adamın içi daraldı. Çünkü onu üzen para değildi. Verdiği sözü tutamamaktı.
4: Ne yapacağım? Dostuma verdiğim söz, borcumu nasıl ulaştıracağım?
3: Uzun uzun düşündü. Sonra aklına hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir geldi. Bir odun parçası aldı. İçini dikkatlice oydu. 1000 dinarı yerleştirdi. Yanına da küçük bir mektup bıraktı.
4: Bu para bana borç veren dostuma aittir. Borcumu zamanında ödemek için gönderiyorum. Allah'ım, sen biliyorsun. Bu parayı dostumdan borç aldım. O bana kefil istediğinde, kefil olarak Allah yeter dedim. Şahit istediğinde, şahit olarak Allah yeter dedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gemi aradım, yollar aradım. Fakat bir vasıta bulamadım. Sen kalbini biliyorsun Rabbim. Şimdi bu emaneti sana teslim ediyorum. Onu sahibine ulaştır.
3: Odun parçası dalgaların arasına karıştı. Deniz, Allah'ın izniyle emaneti bağrına aldı. O sırada borç veren adam da sözleştikleri saatte limana geldi.
5: Henüz görünmedi. Biraz daha bekleyeyim. Demek gelemedi. Allah yardımcısı olsun.
3: Tam döneceği sırada denizde yüzen bir odun parçası dikkatini çekti.
5: İyi bir oduna benziyor. Bunu eve götürüp yakarım.

0: Bu da ne? Para. Hem de 1000 dinar. Bir de mektup.
1: Gözlerine inanamadı. Allah emaneti sahibine ulaştırmıştı.

0: Esselamun aleyküm dostum.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'a yemin ederim ki sana zamanında ulaşabilmek için çok uğraştım. Fakat bu bindiğim gemiden daha erken gelecek hiçbir vasıta bulamadım. İşte 1000 dinarın...
1: Dur, sen bana daha önce herhangi bir şey gönderdin mi?
0: Göndermek zorunda kaldım. Bir odun parçasının içine koyup denize bıraktım. Başka çarem yoktu.
1: Allah senin emanetini bana ulaştırdı. Paranı çoktan aldım. Bu getirdiğin 1000 dinarı geri al. Çünkü borcunu zaten ödedin.

O gün iki dost, Allah'a tevekkül edenin asla yalnız kalmayacağını bir kez daha gördü. İnsan samimiyetle üzerine düşeni yapar, sonra sonucu Allah'a bırakırsa, Allah hiç ummadığı kapılar açar. Çünkü O, emanetleri zayi etmeyen, duaları işiten, kullarını en iyi koruyan,

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: Çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Ben
1: Bitti.
0: rutinimiz bu. Çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle senin. Bir de sadece belirlemek de değil, mesela yazmak. Bir ailemiz bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların
1: Evet.
0: hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz,
1: Evet.
0: Birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda, hani zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
2: 2 dakika. Az, öz,

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet

0: Evet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler fen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Kırıl kırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki, grubu şudur ki, لَكَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي benden sonra dünyaya gelirler, bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya, يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan, يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu, kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin, elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın, çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Cennet Gülüsün, Lima Allah Bülbülü, Canlara Canan, Cihana Can Muhammed Mustafa, Nuri Alem, Fahri Adem, Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Bu-i Enfavsun mutayyeb etti nasu tehlini, doldu alem rafile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bülsün kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzre ulu minnettir vücudun nimet, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Al üne ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-ı İzzet hakkı için, ey nebiler hizmine sultan Muhammed Mustafa.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda Numan bin Mukarrin el-Muzeni'yi konuk edeceğiz bu kez. Muzeni kabilesi evlerini Mekke ile Medine arasında uzanan yolda Medine'ye yakın olarak yapıyorlardı. Resulullah Medine'ye hicret etmiş, onunla ilgili haberler gidip gelenler vasıtasıyla Muzeyne'ye ulaşmaya başlamıştı. Ondan sadece hayra dair haberler geliyordu. Bir akşam kavminin efendisi Numan İbni Mukarrin el-Muzeni, dostlarıyla ve kabilesinin yaşlılarıyla birlikte her zamanki toplantı yerinde oturup onlara şöyle konuştu. Ey kavmim, vallahi biz Muhammed'den ancak iyi şeyler öğrendik. Onun davetinden, iyilik ve adaletten başkasını duymadık. Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz? Daha sonra sözüne şöyle devam etti. Ben yarın erkenden ona gitmeye karar verdim. İçinizden kim benimle beraber olmak istiyorsa hazırlansın. Numan'ın sözleri kavmine çok tesir etmişti. Sabahleyin 10 kardeşini ve 400 Muzeyneli süvariyi Resulullah'la görüşmek ve Allah'ın dinine girmek üzere kendisiyle birlikte Yesrib'e gitmek için hazır vaziyette buldu. Ancak Numan bu kalabalık toplulukla Müslümanlara bir şeyler götürmeden peygamberin yanına gitmeye utandı. Ama geçirdikleri kıtlık yüzünden ellerinde avuçlarında fazla bir şey kalmamıştı. Numan kendisinin ve kardeşlerinin evlerini dolaştı, kıtlıktan arta kalan birkaç koyunu toplayıp Resulullah'ın huzuruna getirdi. Hepsi İslam'a girdiklerini açıkladılar. Numan İbni Mukarrin'le beraberindekilerin Müslüman oluşuna sevinmekten dolayı Medine bir uçtan bir uca çalkalandı. Çünkü daha önce hiçbir Arap'ın evinden baba bir 11 kardeşin ve onlarla birlikte 400 süvarinin Müslüman olduğu vaki değildi. Resulullah da Numan'ın Müslüman oluşuna çok sevindi. Allah Teala onun getirdiği koyunları kabul edip onun hakkında şöyle buyurdu. Bedevilerden öyle kimse vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, infak edeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına vesile edinir. Haberiniz olsun ki bu onlar için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok yardımcı.

ettiği, daima taptaze kalan bir hatıra vardır. Kadisiye'den az önce Müslüman ordularının komutanı Sa'd İbni Ebi Vakkas, İslam'a davet için Numan İbni Mukarrin başkanlığındaki bir heyeti Kisra Yezdücer'de göndermişti. Heyet, Kisra'nın Medain'deki sarayına vardığında huzuruna girmek için izin istedi ve o da girmelerine izin verdi. Bir tercüman çağırtıp ona şöyle dedi: "Onlara sor. Sizi buraya gelip bizimle savaşmaya teşvik eden sebep nedir? Belki siz sırf bizimle savaşmayı arzu edip bize karşı cesaret gösterdiniz. Çünkü biz hep sizinle uğraştık ama sizi yenemedik." Numan yanındakilere dönüp şöyle dedi: "İsterseniz ona sizin namınıza ben cevap vereyim. Eğer içinizde onunla konuşmak isteyen varsa onun konuşmasına izin veririm." "Yok, sen konuş," dediler. Oradakiler Kisra'ya dönüp, "Bu adam bizim dilimizle konuşur. Söylediğini dinle," dediler. Numan Allah'a hamd ve senada bulunup peygamberine salat ve selam getirdikten sonra şöyle konuştu: "Şüphesiz Allah bize acıdı ve bize iyiyi gösterip onu emreden, kötüyü tanıtıp bizi ondan yasaklayan bir peygamber gönderdi. Bize eğer davet ettiği şeyi kabul edersek Allah'ın dünya ve ahiret iyiliklerini vereceğini vaat etti. Kısa bir zamanda Allah darlığımızı genişliğe, zilletimizi izzete, aramızdaki düşmanlığı da kardeşlik ve merhamete çevirdi. Bize insanları hayırlı şeylere davet etmemizi ve önce yakınlarımızdan başlamamızı emretti. Biz sizi dinimize girmeye davet ediyoruz. Bizim dinimiz, güzelin tümünü güzel gören ve ona teşvik eden, çirkinin tümünü çirkin gören ve ondan sakındıran bir dindir. Bu din, inananları küfrün karanlık ve zulmünden, imanın aydınlık ve adaletine götürür. Eğer İslam'ı kabul ederseniz, aranızda Allah'ın kitabını koyar, onun hükümleriyle hükmetmek üzere bazı zevatı bırakır, sonra çıkar gider ve sizi kendi halinize bırakırız. Şayet Allah'ın dinine girmeyi kabul etmezseniz, sizden cizye alır ve sizi himaye ederiz. Cizye vermeyi de kabul etmezseniz, sizinle savaşırız." Yezdücert bunları duyunca küplere bindi ve şöyle cevap verdi: "Dünyada sizden daha bedbaht, sayıca sizden daha az, daha dağınık ve hali daha perişan bir millet bilmiyorum. Biz sizin durumunuzu bölge valilerine havale ediyorduk. Onlar sizin bize itaatinizi sağlıyorlardı." Hiddeti biraz geçip sözüne şöyle devam etti: "Eğer bir ihtiyaçtan dolayı bize geliyorsanız, memleketiniz bolluğa kavuşuncaya kadar size erzak verelim. Sizin ve kavminizin ileri gelenlerini giydirelim ve bizim tarafımızdan size yumuşak davranacak bir hükümdar tayin edelim." Heyettekilerden biri yeniden onun hiddet ve öfkesini artıracak şekilde bu teklifi reddetti. O da tekrar şöyle konuştu: "Eğer elçiye zeval yoktur kaidesi olmasaydı sizi öldürürdüm. Kalkın, benim size verecek hiçbir şeyim yok. Komutanınıza şöyle haber verin: ona hepinizi Kadisiye hendeğine gömecek olan Rüstem'i gönderiyorum." Daha sonra Kisra kendisine bir yük toprak getirilmesini emretti ve getirdiler. Adamlarına, "Toprağı bunların en şereflisine yükleyin. Onu halkın göreceği şekilde bizim taht merkezimizin kapılarından çıkıncaya kadar önünüzde sürün." Heyettekilere sordular: "Sizin en şerefliniz kimdir?" Asım İbni Umer koşup, "Benim," dedi. Medain'den çıkıncaya kadar toprağı onun sırtına yüklediler. Daha sonra Asım toprağı kendi devesine yükleyip Sa'd İbni Ebi Vakkas'a götürdü. Sa'd, Allah'ın İran'ın fethini Müslümanlara nasip edeceğini ve onların toprağına Müslümanların sahip olacağını müjdeledi. Nihayet Kadisiye harbi oldu. İranlılar Kadisiye yenilgisini bir türlü hazmedemediler. En iyilerinden toplayabildikleri kadar asker topladılar. Sayıları 150 bine ulaştı. Hazreti Ömer bu büyük topluluğun haberini alınca böyle büyük bir tehlikeyi bizzat kendisi halletmeye karar verdi. Fakat Müslümanların ileri gelenleri onu bu kararından vazgeçirdiler. Bu büyük meselede kendisine güvenilen bir komutana göndermesini tavsiye ettiler. Hazreti Ömer şöyle dedi: "Bana bu cepheye gönderebileceğin birini tavsiye edin." "Askerlerini sen daha iyi bilirsin, müminlerin emiri," dediler. "Müslüman ordusunun başına iki ordu karşılaştığında birini getirmek istiyorum. O da Numan İbni Mukarrin el-Muzeni'dir," dedi.

0: Buna o layıktır diye cevap verdiler. Hazreti Ömer ona şu mektubu yazdı. Allah'ın kulu Ömer İbnül Hattab'tan Numan İbni Mukarrin'e. Kalabalık bir İran ordusunun sizinle savaşmak için Niyamen şehrinde toplandığını haber aldım. Bu mektubumu aldığında Allah'ın emri, yardımı ve desteğiyle mahiyetindeki Müslümanlarla birlikte yola çık. Onları sarp yerlerden yürütme, çünkü eziyet etmiş olursun. Bir Müslüman bana 100.000 dinardan daha iyidir. Selam senin üzerine olsun. Hazreti Numan düşmanla karşılaşmak için ordusunu getirdi. Yolu keşfetmeleri için önce süvari keşif kuvvetlerini öne sürdü. Süvariler Nihavend'e yaklaşınca atları bir türlü yürümedi. İleri sürdüler ama atlar yürümüyordu. Atlarından inip durumu anlamak istediler. Atların ayaklarında çivi başına benzeyen demir kıymıkları gördüler. Hep birlikte yerleri araştırdılar. Bir de ne görsünler. İranlılar Nihavend'e gidecek atlı ve yayaları engellemek için yollara demir dikenler dökmüşler. Süvariler durumu Hazreti Numan'a haber verip bu konuda onun görüşünü sordular. O da onlara bulundukları yerden ayrılmamalarını ve düşmanın görmesi için geceleyin ateş yakmalarını emretti. Böylece korkmuş ve yenik düşmüş numarası yapacaklar, düşman da onlara yetişmek için harekete geçecek, yollara döktükleri demir dikenleri temizleyecekti. İranlılara oynadıkları bu oyun tutmuştu. Düşman, Müslüman ordusunun öncü birliğinin yenik bir halde geri döndüğünü görünce hemen işçilerini gönderip yollardaki dikenleri temizletti. Müslümanlar da tekrar hücuma geçip bu yolları ele geçirdi. Numan İbni Mukarrin askerlerini Nihavend'in yüksek tepelerinde toplayıp düşmana ani bir baskın yapmaya karar verdi. Askerlerine şöyle konuştu. Ben 3 defa tekbir getireceğim. 1. tekbirde herkes hazırlansın. 2. de herkes silaha sarılsın. 3. de Allah'ın düşmanlarına saldıracağım. Siz de benimle birlikte saldırın. Numan İbni Mukarrin 3 tekbiri de getirdi. Kükremiş bir aslan gibi düşman saflarına daldı. Onun arkasından da Müslüman askerleri sel gibi coştular. Taraflar arasında tarihin benzerine az rastladığı çok şiddetli bir savaş oldu. İran ordusu dağılıp gitti. Numan İbni Mukarrin'in atı kayıp yere yıkıldı. Hazreti Numan da oracıkta vefat etti. Kardeşi sancağı elinden alıp üzerini bir örtüyle kapattı. Vefat ettiğini de Müslümanlardan gizli tuttu. Müslümanların Fetihler Fethi diye isimlendirdiği büyük zafer tamam olup galip gelen askerler kahraman komutanları Numan İbni Mukarrin'i sorunca kardeşi üzerindeki örtüyü kaldırıp şöyle dedi. İşte komutanınız. Allah verdiği fetihle onun gözünü aydın etmiş ve onu şehitlik mertebesine kavuşturmuştur. Allah ondan razı olsun dileklerimizle bir programın daha sonuna geldik efendim. Bir başka mübarek sahabenin hayatını anlatmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı diliyoruz.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

İnsanın sevap kazanması için illa para sahibi olması gerekmiyor. Ne sahibi olması gerekiyor? Zevki selim sahibi olması gerekiyor. Kalbi selim sahibi olması gerekiyor. Hissi selim sahibi olması gerekiyor. Selim insan olması gerekiyor. Selim ne demek? Selametli, arızalı değil. Tam. Hisleri tam, arızasız, eksiksiz, kusursuz. Zevki tam, eksiksiz, kusursuz. Her şeyi öyle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle elhamdülillâhi lezî tevâfa'a küllü şey ille azametih velhamdülillâhi lezî delle küllü şey ille izzetih velhamdülillâhi lezî hada'a küllü şey ille mülkih velhamdülillâhi lezî stesleme küllü şey ille kudretih fekâleha yatlubu biha ma indehu keteballâh lehu biha elfe elfi hasenetin ve refâ biha elfe derecetin ve vekkere bihi seb'ine elfe melekin yestagfirune lehu ila yevmil kıyame. Her kim ki şu sözü söylerse efendim, ama bunu nasıl söylerse, fekaleha, bu sözü söyler ki yatlubu biha ma indehu, Allah'ın indinde olan hayırları, rahmeti murad ederek, isteyerek söyler bunu. Yani başka dünyevi menfaat veyahut gösteriş riya filan değil de Allah ecrini versin diye bunu söylerse, yani iyi niyetle demek bu. Öyle söylerse Allah ona 1000 hasene yazar. 1000 kere 1000 kaç eder? Milyon. Milyon hasene yazar. Çünkü milyon demezlerdi, bin bin derlerdi. Yani bin kere bin, milyon yani. Hasene yazar Allah ona. Ve refa'a biha elfe derecetin. Burada bir elfe var. Onun bin derece yükseltir derecesini. Ve vekele bihi sebine elfe melekin. Ona 70.000 melek vazifeli tayin eder. Yestagfirune lehu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar o melekler ona tevbe istiğfar eder dururlar. O Allah'a hamdolsun ki onun azameti karşısında her şey boyun büker. O Allah'a hamdolsun ki onun izzetine karşı her şey zilletle boyun eğer. Efendim zillet içinde olur. O Allah'a hamdolsun ki onun egemenliği, hakimiyeti karşısında her şey başını eğer teslim olur. O Allah'a hamdolsun ki onun kudreti karşısında her şey pes der, efendim teslim olur, itiraza mecali kalmaz. İşte Allah'ın sıfatlarını anarak ona hamd ediyor bu cümlelerle insan. Böyle derse ne olur? Bunlar öyle kıymetli sözler ki bunu söylediği zaman 1 milyon hasene kazanır, 1000 derece yükselir ve 70.000 melek ona vazifelendirilir, tevbe ve istiğfar ederler. Ya Rabbi bunu söyleyen şu kuluna efendim lütfeyle, mağfiret eyle derler.
1: Dostça bir tavsiye.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatlarına sığınarak cümlemizin günahlarını bağışlamasını, cümlemizin ahirette sevdiği ve kendisine Resul eylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmayı nasip etmesini diliyor, sevgi ve selamlarımızı sunarak programımıza başlıyoruz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Nuh Aleyhisselam tufandan sonra gemiden indiğinde yeryüzünde Allah'a şirk koşan, bir başka varlığı mabut bilen tek şahıs bile yoktu. Fahrettin Razi'ye göre gemideki insan sayısı 80 civarındaydı. Bu iman sahibi kimselerin her birinin evli olduğu düşünülürse ortalama 40 aile civarında küçük bir köy teşkil edecek kadar bir insan toplumu kalmış bulunuyordu. Bunların her biri büyük bir imtihandan geçmişler, Allah'a iman etmenin ve Allah'ın peygamberiyle alay etmenin, Allah'ın dinine karşı durmanın ne demek olduğunu anlamışlar, büyük felaketi bütün incelikleriyle görmüş ve yaşamışlardı. İkinci bir felaketi izlemeye bile tahammül edemezlerdi. Ama onların çocukları ve torunları ne yapacaklardı? Bilinemezdi ki. Zaman ve insan fıtraten öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, hadiseler ne kadar şiddetli olursa olsun, insanda bıraktığı tesir zamanla azalmakta, bir zaman geldiğinde de sadece o hadiselerin adı kalmaktadır. İnsan hayatında bir başka özellik de işitmenin hiçbir zaman görmenin yerini tutmaması şeklindedir. Bir başkasının başına gelen felaket ve musibetler daima mevzi kalmış, geniş çapta tesirli olmamıştır. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve onunla birlikte gemide bulunanlar için gerçek manasıyla yaşanan felaket onların çocukları için tarih değerindeydi. Nitekim öyle de oldu. Hazreti Nuh'un torunlarından olan, Ad'ın soyundan gelen ve bu sebeple Ad kavmi diye bilinen bir kavim, Allah'ı unutarak putlara tapmaya başlamışlardı. İşte bugün bir kavme peygamber olarak vazifelendirilen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden dördüncüsü olan Hazreti Hud Aleyhisselam'ı tanımaya, tanıtmaya gayret edeceğiz efendim. Hazreti Hud Aleyhisselam. Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın neslindendir. Bir ismi de Abir olup, lakabı Nebiyullah'tır. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerdendir. Hud Aleyhisselam'ın soyu, bilinen kayıtlara göre Hazreti Hud, Abir bin Abdullah bin Reba bin Halut bin Ad bin Avs bin İrem bin Sam bin Nuh Aleyhisselam şeklindedir. Yemen'de Aden'le Umman arasında bulunan Ahkaf, kum tepeleri diyarında doğup yetişen Hud Aleyhisselam'ın kavmi Ad kavmidir. Hud Aleyhisselam Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumdaydı. Çocukluğundan itibaren Allahü Teala'ya ibadet etmekle meşgul olan zühd, takva ve ibadet ehli birisiydi. Ara sıra ticaretle de uğraşan Hud Aleyhisselam gayet şefkatli ve çok cömert, orta boylu, esmer tenli, güçlü, kuvvetli, çok saçlı, güzel yüzlüydü. Adem Aleyhisselam'a benzerdi. Kıymetli dinleyenler, bir zamanlar şimdiki Yemen'in güneyinde Arabistan Yarımadası'nın en büyük vadisi olan Hadramut Vadisi'nde verimli arazilerde kurulu bir şehir vardı. Burası çok geniş, bereketli, sulu, bol nimetli olan bir yerdi. Cennet misali bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında su depoları, ebediyen kalacakmış gibi imar edilen yüksek ve güzel binaları, çiftlik evleri ve göz kamaştıran malları, evlatları, zengin aileleriyle bolluk ve bereket içinde dillere destan bir hayat yaşanıyordu orada. İşte bu hayatın sahipleriyle Ad kavmi olarak tanınan kavim. Yaşadıkları bölgeye de yüksek, güzel ve gösterişli binalara sahip anlamında İrem deniliyordu. Bağlar, bahçeler her tarafı sarmış ve İrem bağları diye meşhur olmuştu. Üstelik başkalarına verilmeyen boy poz, güç kuvvet de fiziki vücut yapısı olarak onlara verilmişti. Allah Celle Celaluhu tarafından verilen tüm bu nimetlere sahip olan ve Ad'ın neslinden gelen insanlar çoğalarak büyük bir kavim olan İrem şehri halkı, zenginlikleriyle öyle küstahlaşmıştı ki kuvvetlerinin yenilmezliğine inanıyor, diğer kavimleri kendilerinden olmayan insanları küçümsüyorlardı. Onlar için hayat bir oyun ve eğlenceden ibaretti.
yaşamı da insanı da onları eğlendiren birer malzeme olarak görüyorlar, ne hak ne hukuk tanıyor ne de başka yaşamlara saygı duyuyorlardı. Kurdukları eğlence merkezlerinde zevk içinde her türlü alçaklığı, ahlaksızlığı işliyor, hesap verecekleri bir makam tanımıyorlardı. Öyle şımarmışlardı ki en sonunda bütün nimetleri kendilerine veren Allah'ı unutmuş, kulluğu kendilerine yakıştıramaz, ölümü düşünmez ve sorumluluk duymaz hale gelmişlerdi. Nihayet Ad kavmi inatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını artırmaya, halka zulüm etmeye başladılar. Servetlerinin ve maddi güçlerinin çokluğuna bakarak azdılar ve doğru yoldan, dinlerinden ayrıldılar. Yeryüzünde büyüklük tasladılar. Allahu Teala'yı unuttular, ahiret hayatını, öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler ve çeşitli putlara tapmaya başladılar. Ellerindeki maddi imkanlarla etrafa dehşet salıyorlar, fakirleri ve diğer kabileleri zulümleri altında inletiyorlardı. Onları köle gibi çalıştırıyorlar, çeşitli işkencelerle öldürüyorlardı. Tıpkı ayeti kerimede bahsedildiği gibi, işte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş, inatçı her zorbanın emrine uydular.

Değerli dinleyenler, Ad kavmi eser arasından önce anlattığımız gibi azmış haldeyken Allahu Teala bu kavmi doğru yola kavuşturmak için Hud aleyhisselamı onlara peygamber ve tebliğci olarak gönderdi. Hazreti Hud, Nuh aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarını Ad kavmine bildirerek Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini hatırlatıp onlara gelecek azaptan haber verdi. Kavmini doğru yola kavuşturmak için tebliğ vazifesine devam eden Hud aleyhisselam, onları Allah'ın azabıyla korkuttuysa da pek az kişi iman etti. Ama Hud aleyhisselam yılmadı ve imana davet etmeye devam etti. Onları putlara tapmaktan, zulüm ve günahlardan vazgeçirerek tövbe etmeye ve Allahu Teala'ya şükür ve ibadete çağırdı. Fakat Ad kavminin insanları Hud aleyhisselamı dinlemeyip ona karşı kaba ve inkarcı davranarak onu beyinsizlikle suçladılar. Hud aleyhisselam da kavminin bu tutumu üzerine onlara kendisinde beyinsizlik olmadığını, sadece Rabbi tarafından görevlendirilen bir uyarıcı olduğunu ve Rabbinin kendisine vahyettiklerini onlara bildirdiğini, Allah'ın nimetlerini görüp bilerek ona itaat ve ibadet etmelerini bildirdi. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de ayeti celilelerde şöyle bildirildi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir

0: bir öğütçüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı, yaratılışta size onlara nispetle fazla boypoz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Eğer yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Peygamberler onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye her fırsatta önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar, eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Oysa siz insansınız. Onun için biz sizin bize tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz dediler. Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Söz hak, söyleyen samimiydi. Bir insan ancak bu derece içtenlikle başkalarını doğru yola davet edebilirdi. Dünyanın bütün nimetlerini elde etme karşılığında olsa bile bunun ötesinde ve şuurlu bir gayretin sarf edilmesi söz konusu olamazdı. Hazreti Hud aleyhisselamı hiçbir engel vazifesinden alıkoymuyor, yıllar yılı süren bu görevden yüz güldürücü bir netice alamadığı halde bıkmıyor, usanmıyor, yılmıyordu. Kovulduğu yahut hakaret gördüğü, alay edildiği zaman artık bu iş burada biter demesini bilmiyor, hala iman etmelerinden ümitli olduğu kavmini buluyor, düşmanlık edene el uzatıyor, canına kast edecek derecede ileri gidenlerin samimiyetle hayrını ve saadetini istiyor. Çünkü bu görevi Yüce Mevla vermiş, onu yeryüzünde kendisi için bir elçi, dinini tebliğ için bir peygamber yapmıştı. Bu peygamber Allah'ın verdiği görevi yerine getirmekle mükellefti. Kendi kendine vazifeye son verme hakkına sahip değildi. Kavmi Hud aleyhisselamı küçümseyerek, düşünsene bizden zengin ve kuvvetli kim var? Tarafımızdan başına uğursuz bir şeyler gelirse kim karşı gelebilir? Aramıza huzursuzluk sokma, bizi oyalamaktan vazgeç dediler. Hud aleyhisselamın bütün ısrarlı tebliğlerine rağmen azgın Ad kavminin hakikate gelmedikleri ve delil istedikleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirirseniz bile artık ben, kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Ey kavmim! Sizi uyarmam Allah için olup, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Dediler ki, ey Hud! Bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çatmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun. Sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kimdir dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu hala görmediler mi? Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı.
1: Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize dediler. Dediler ki sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir. Hud dedi ki bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum dedi. Değerli dinleyenler, Ad kavminin helakı hakkındaki ayeti celililer şöyledir. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Bu sebeple onlara dünya hayatında rezillik ve perişanlık azabını tattırmak için uğursuz saydıkları günlerde üzerlerine dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil, rüsva edicidir. Ve onlara yardım da edilmez, kurtulamazlar. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani üzerlerine köklerini kazıyıp helak eden bir rüzgar göndermiştik. O uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, hemen onu çürütüp kül gibi yapıyordu. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz saydıkları bir günde dondurucu bir fırtına gönderdik. O fırtına insanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi yerlerinden koparıp atıyordu. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölü yıkılmış olduğunu görürdün. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Nihayet onlar onu... O azabı, ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hud ise, hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O, Rabbinin emriyle her şeyi yok edecektir dedi. Derken, öyle savrulup parçalandılar ki, kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Ad kavmi de yalanladı. Fakat azabım ve uyarmalarım nasılmış anladılar. İşte benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. Şimdi artık Hazreti Hud sadece Allah'a inanan, kendisini Allah'ın peygamberi olarak bilen, iman ve İslam çerçevesi içinde yer alan bir avuç insanla birliktedir. Bu adamların hayatta oldukları müddetçe bir daha baş kaldırmaları, şerefli peygamberin karşısına çıkıp kafa tutmaları çok zordu. Bunlar koca koca insanların havada oradan oraya savrulduklarını, bir yaprak gibi uçuşan insanların bir ağaca, bir duvara çarpıp külçe gibi yere serildiklerini gözleriyle gören insanlardı. Koskoca ve dillere destan olan İrem şehrinin mahvolduğuna şahit olmuşlardı ve nihayet onları mahveden Allah'ın rahmetiyle kurtulmuşlardı. Baş kaldırdıkları takdirde o Allah aynı azabı bir defa daha göndermeye elbet kadirdi. Bir rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada Yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdu. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak Mekke'ye gitti ve oradan ayrılmadı. Kabe-i Şerif'in çevresinde ibadet ve taatle meşgul oldu ve orada vefat etti. Kabrinin Kabe-i Şerif yanındaki Kabe'nin içinden sayılan Hicr denilen yerde bulunduğu rivayet edilmektedir. Ancak bu rivayetin doğruluğu tartışılabilecektir. Zira kendisinden çok sonraları dünyaya teşrif eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam, hanımı Hazreti Hacer validemizle oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'nin bulunduğu yere getirdiği zaman orada tek candı ve tek bir ev bile olmadığı kadim kaynaklarda sabittir. Daha sahih bir başka rivayete göre de Hud Aleyhisselam'ın Hadramut'ta vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu, kabrinin başında bir semüre, ceviz ağacı bulunduğu ve vefatında 464 yaşında olduğu da anlatılmaktadır. Filistinliler ise Hazreti Hud'un kendi topraklarında defnedildiği iddiasındadırlar. Ona ait olduğunu söyledikleri bir kabri ziyaret eder ve her yıl mevlid merasimi düzenlerler. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın aile efradı hakkında maalesef hiçbir malumat bulunmamaktadır. Onların iman edip etmedikleri bilinmemekle beraber iman ettiklerini kabul etmek daha doğru olacaktır. Zira iman etmemiş olmaları halinde Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi bir açıklayıcı bilgi bulunması gerekirdi. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Kur'an-ı Kerim'de 123 ayetten oluşan Hud ismiyle anılan bir surede bulunmaktadır. Mekke döneminde nazil olmuş, 12, 17 ve 114. ayetlerse Medine'de nazil olmuştur. Yunus suresinin devamı gibidir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmaktadır. Bundan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselamlardan da bahseder. Ayrıca 112. ayeti kerimede nazil olduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetteki Yüce Allah'ın emrolunduğun gibi dost doğru ol hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmişti ki bunun üzerine beni Hud suresi kocattı, saçımı ağarttı buyurmuştu. Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihi adlı eserinde bahsedildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Osman Vadisi'ne vardığı zaman Hazreti Ebu Bekir'e "Ey Ebu Bekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebu Bekir "Osman Vadisi'dir" demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın beline aba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürümüş, genç ve kızıl, yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Değerli dinleyenler, Hazreti Hud'un kavmine verilen güç ve kuvvetin kontrol altında tutulmadığı takdirde azap ve bela getirdiği ve sahibini mahvettiği en açık şekilde görülmüştür. İnsan için bu ihmal edilmesi caiz olmayan bir ibret levhasıdır. Şayet bu güç ve kuvvet hak yolunda sarf edilmiş olsaydı pek mükemmel neticeler elde edilmesi ve Allah'ın rızasının kazanılmasıyla neticelenirdi. Allah'ın her nimetini böyle görmeli, iyi manada değerlendirilmediği müddetçe sahibi için sorumluluk sahasını genişleteceği unutulmamalıdır. Allah, verdiğin nimetleri yerli yerince razı olacağın şekilde kullanma mutluluğunu bizlere tattır. Amin. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşça kalınız efendim.
2: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister. Arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular, iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı, bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissû'i. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır. Yanlış. Mülheme efendim ismi meful sigasıdır. Doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. Fe elhemeha, yani elhemeha Allahu, Allah ilham etti ona. Fücuraha ve takvaha, fücurunu ve takvasını insana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler, bir emmare nefis var demişler, bir levvame nefis var demişler, bir mülheme nefis var, bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne, o da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1. Fatiha Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O, Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip
aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman, biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında, şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan Hakk'a dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır ve onlar
orada sürekli.

dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin, dedi. Melekler de, Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen, demişlerdi. Bunun üzerine Allah, Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver, dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, demiştik de, iblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken, şeytan onları, cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de hadi şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara hepiniz Adem zevcesi

ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki, o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, işkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani sizin için Kızıldeniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı, hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır, demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü o
tevbeleri çok kabul edendir.

sahiptir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve ya Rabbi, hıtta, affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedik. Hani siz yine, ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın demiştiniz. Hazreti Musa da, daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilesiniz demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara aşağılık birer maymun olun dedik.

İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine, Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa da, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar, ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa da, Allah buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın demişti. Onlar tekrar, Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, o Rabbim rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir buyuruyor dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki, o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları, şimdi Rabbinden gerçeği getirdin deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken isteklerini çoğaltmaları sebebiyle neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. Ey İsrailoğulları! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun katil zanlısı hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. İşte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona, o öldürülen adama vurun demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını, yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar.
Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere dünyalık menfaati satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak dediler. De ki, Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı, kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez, onlara asla yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek, kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler ve

kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kâfirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kâfirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman, biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm, de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir. Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarına atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı.

Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucizeyle sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan veya satan için ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekte kendilerini sattıkları şey ne kötü, keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve peygambere iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Peygambere "Ra'ina, bizi gözet, güt" demeyin. Bize bak anlamında "Unzurna" deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak o dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri, "Bizden başkası asla cennete girmeyecektir" dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, "Eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin." "Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir." Yahudiler, "Hristiyanlar dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır" dediler. Hristiyanlar da, "Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur" dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında
aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da, batı da, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O bir işin olmasını isterse O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi? Dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki o gün hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyumdan da önderler yap ya Rabbi, dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm, onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez buyurdu. Biz beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, Ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi

yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen, Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip, tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden, senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler! Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar, İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler, Müslümanlara Yahudi olun. Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey müminler, onlara deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onların hiçbiri arasında inanç yönünden asla ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız.

0: Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1'i dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 1.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir uusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne izâ selleme lem yak'ud illa bi miktâri mâ yekûl Allahum ente selam ve minke selam tebârekte ya zel celâli vel ikram. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdi mi? Ancak Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ve yazir celali ve ikram diyecek kadar otururdu. Fazla oturmazdı. Farz namazdan sonra hemen bu kadar oturup kalkardı. Biz de öyle yapıyoruz. Allahümme ente selam ve minke selam.